Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin İsrail'le güvenlik anlaşmasına varmayı hedeflediğini söyledi. Katar merkezli yayın yapan El Cezire televizyonuna konuşan Şara, anlaşmanın başarılı olması durumunda Suriye'nin Golan Tepeleri üzerindeki hakkından ödün vermeden kapsamlı bir barışın yolunu açabileceğini söyledi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri dinlediniz.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Turgut Reis, 11. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Piyale Paşa Kaya Akarsu, Sinan Paşa Alp Öyken, Kara Ahmet Mehmet Büyükağoğlu, Sancaktar Nurtekin Odabaşı.

16. yüzyılın ilk yarısında Akdeniz Barbaros kardeşlerle Turgut Reis'in hakimiyeti altındadır. Türk Leventleri peş peşe fetihlerle bütün Avrupa ülkelerini dehşet içine bırakmışlardır. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu en parlak çağını yaşamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman Han Avrupa içlerine gitmiş, kıtalardaki zaferlerini denizlerde de sürdürmek amacıyla Osmanlı donanmasını güçlendirmiştir. Kaptanı deryalığa getirilen Barbaros Hayrettin Paşa, en yakın arkadaşı Turgut'un da yardımıyla Preveze'de tarihin en büyük deniz savaşını kazanır. Donanmayı Hümayun'un İstanbul'a dönüşünden sonra Akdeniz bir Türk gölü halinde Turgut'un kontrolünde kalmıştır. Turgut Reis peş peşe zaferlerle dolu uzun yıllar boyunca bütün Avrupa'yı titretir. Avrupa'nın ünlü amirali Andrea Doria'nın tek düşüncesi Turgut Reis'i gafil avlamak, onu zincire vurup bütün yenilgilerinin acısını çıkarmaktır. Bunu da ancak bir pusuyla, bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut'un donanmasının onarımıyla uğraştığı Kavli koyunda Kavli Kalesi kumandanının da ihanetini sağlayan Doria, koca reisi gafil avlar, amacına ulaşır. Aylarca prangada ve kürekte çakılı kalan Turgut Reis, Cenova zindanlarından Barbaros tarafından kurtarılır. Yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Bu arada Barbaros Hayrettin ölür. Herkes kaptanı deryalığa Turgut Reis'in getirilmesini beklerken Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla bu tayin gerçekleşmez. Kanuni Sultan Süleyman Trablusgarp'ın fethini gerçekleştirebilirse Turgut'a beylerbeylik vereceğini bildirir. Rüstem Paşa bir gün kendisinden daha güçlü olabilir.

0: korkusuyla Turgut Reis'ten çekinmekte, sırası geldikçe ünlü denizciyi çekiştirmekten geri durmamaktadır. O günlerde Trablusgarp seferi hazırlıkları sürdürülmektedir. Rüstem, kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla kaptanı Deryalı'ya kardeşi Sinan Paşa'yı getirtmiştir.
1: Sultanım, sefer hazırlıkları tamam edilmiştir. Donanma hazır, asker sağlıklıdır.
2: Güzel. Tez Karlıeli Sancak Bey'i Turgutçu'ya da haber salısın. Trablusgarp cenginde ondan çok yarar bekleriz.
1: Sultanım, bir korsanı Sancak Bey'i yaptınız. Bırakın da daha önemli görevleri, daha değerli kullarınız yüklensinler.
2: Lala, bir türlü anlamam. Nedendir ki sen bu sadık kulumuza pek hoş davranmazsın, pek sevmezsin?
1: Efendimiz, ben sadece hatırlatmak istedim ki Turgutça öyle büyük işler becerebilecek güçte bir kul değildir.
2: Şimdiye kadar bitirdiği işleri küçümser misin? Borya kafirini bütün Avrupa'ya kepaze eden Turgutça değil midir? Rahmetli Hayrettin Paşa'nın onun için dediği övücü sözler boşa mıdır? Sence Trablus'un fethine kadir Turgutça'dan başka kim vardır?
1: Sinan Paşa kulunuz huzurunuzdadır sultanım.
2: Sinan Paşa, ters söyle. Böyle bir sefer için kendini nasıl görürsün?
3: Sizin ve abim Rüstem Paşa'nın yüzünüzü kara çıkarmam hünkârım.
2: Peki ya Derya cengi nasıldır, nicedir, haberli misin? Derya'da zaferin var mıdır? Turgut Bey sadık kulumdur Lala. Bir daha onun hakkı olmayan hor görücü sözlerini işitmeyeyim. Bana ve devlete candan bağlıdır. Tez bir kırlangıçla haber uçurun. Altın işlemeli bir kılıçla bir Kur'an-ı Kerim göndereceğim ona. Vaadimi de unutmuş değilim. Trablus'un fethi müyesser olursa Trablusgarp Beylerbeyi o olacaktır.
1: Siz daha doğrusunu bilirsiniz sultanım.
2: Bak Sinan Paşa, seferde Turgutça Bey'le birlik olacaksınız. Zinhar onun sözünden taşla çıkma. Onun tecrübesi ziyadedir. Bakalım birlikte olunca devlete nasıl hizmet edersiniz, görelim.

0: 1551 yılının baharında Osmanlı donanmasıyla Turgut Reis'in kadırgaları birleşip Akdeniz'e açıldı. Donanmayı Hümayun 150 tekneyi aşkındı. Turgut Reis'le tecrübeli kaptanların katılması Leventlere büyük şevk ve yürek gücü kazandırmıştı. Sicilya'nın Augusto Kalesi ile Küçük Goza zapt edildi. Malta'ya hatırı sayılır bir tırpan vurularak Trablusgarp önlerine gelindi. Uzun zorlu bir cenk sonunda Trablusgarp kazanıldı. Yaşı 65'i aşan Turgutça Leventlerinin başında kılıç sallamış, Türk toplarının deldiği kale surlarından şehre ilk girenlerin arasında savaşmıştı. Trablus'un fethi İstanbul'da büyük şenliklerle kutlandı. Artık Trablusgarp Beyler Beyliği Turgut Reis'in hakkıydı. Fakat Rüstem Paşa burada da kendini gösterdi. Verilen söze rağmen Trablus Beyler Beyliği'ne Tacuralı Murat Ağa'yı tayin ettirdi.
1: İşte Sinan Paşa kardeş, padişahımızın arzuları yerine getirildi. Trablus fethedildi. İstanbul'a vardığınızda tarafımdan mübarek ellerini öpersiniz.
2: Turgutça Bey, siz İstanbul'a gelmiyor musunuz?
1: Hayır. Anlaşılır ki artık efendimizin bize ihtiyaçları kalmamıştır.
2: Beyzadem, padişahımız Efendimiz Hazretlerinin size ziyade teveccühleri vardır. İleride daha büyük makamlara yükselirsiniz.
1: Paşa, biz makam sevdalısı değiliz. Ama hakkın ve hizmetin yerini bulmasından yanayız. Üstelik sözünü unutan padişah için de üzülürüz.
2: Turgut Bey, devletin, dinim ve padişahın düşmanlarına cihad açmak için beylerbeylik şart değildir.
1: Paşa kardeş, ben 50 yıldır cihad üzereyim. Seyfi İslam'ı küffar başları üzerinde dolaştırmaktan bir an bile vazgeçmedim. Dinimin, devletimin, padişahımın düşmanlarına karşı savaş açtım. Sen neler söylediğini tartar mısın?
2: Turgutça kardeşim, sen beni yanlış anladın.
1: Bizim anlayışımız tamdır paşa kardeş. Sen sağ ol paşalığında. Biz kötü saray entrikalarına kurban gittiğimize değil, devletin, Rüstem abinin gibi hırvatların eline kalışına yanarız.

0: Reis kardeşlerim, beni dinleyin. Bizi Trablus Beylerbeyliğine layık görmediler. Anlaşılır ki iktidarımız yetersizdir. Öyleyse biz de 50 yıldır haşır neşir olduğumuz denizlerimize gideriz. Siz burada kalın, benimle gelmeyin. Sinan Paşa er kişidir, ona yardımcı olun. Bana gelince, ben denizlerde doğdum. Nasibim denizlerde ölmek olsun. Bir kadırga bana yeter.
1: Baba reis, neler söylersin? Biz seni nasıl bırakırız?
0: Sancaktar kardeş, beni üzmek istemezseniz susun. Size söyleyeceklerim bu kadardır. Sağlıcakla kalın.
1: Baba reis, seni komayız bir yere. Biz de seninle geleceğiz.
0: Kardeşlerim, dönün. Peşimden gelmeyin. Trablus devlete, siz de Trablus'a lazımsınız. Beni bırakın.
1: Bizi nerelere korda gidersin reis baba?
2: Seni bırakmayız.
1: 40 yıldır beraberiz, beraber öleceğiz.
0: Kardeşlerim, canlarım, yiğit reislerim, bırakın gideyim ben. Trablus bana çok görülmüştür.
3: Turgut kardeş, bunca erin, bunca ünlü reisin ardından yürüyüşünü gördüm de gözlerim yaşardı. Bir insana böyle bağlanılır, böyle inanılıp böyle sevilirmiş demek. Dön geriye, bir gün mutlaka hakkım verilir.
0: Bak paşa kardeş, bir daha söyleyeyim. Benim amacım beylik, paşalık değildi. Devlete hizmet dilerdim. Ama bir söz verilir de unutulursa, gün olur sözünü unutanın yakasına yapışır sorarım. Padişahım derim, kavlimiz bu muydu?
4: Valla duyarım ki Trablus'un fethinden sonra Turgut Bey Akdeniz'deki büyük yararlıklarını sürdürürmüş. Pons'ta karşılaştığı Dorya donanmasını bir daha perişan etmiş.
5: Evet sultanım, Sinan kulunda Turgut Bey birlikte hizmet eder, yüz ağartırlar.
4: Turgut'a daha münasip bir mansıp vermeyi düşünürüm.
5: Nasıl bir mansıp verilmesini irade buyurursunuz efendimiz?
4: Kendisine sözümüz vardı zaten. Trablus Beylerbeyliğini ona verecektik. Nasıl olduysa oldu, Murat Bey'i tayin ettik. Şimdi düşünürüm ki Cezayir Beylerbeyliği ilavesiyle kaptanı deryalık ve paşalık tevcih etmek uygun düşer. Turgutça bu mansıplara hak kazanmıştır.
5: Efendimiz, Turgut kulunuz, biz dışarılarda büyüdük, deniz kuluyuz, dergah-ı muallada bulunmak istemeyiz dermiş.
4: Peki bunları sana mı söylemişti lala?
5: Hayır sultanım, fakat güvenilir yakınlarımdan öğrendim.
4: Pekala lala. Turgutça Karlıyeli sancağını beklesin şimdilik.
0: Allah rahmet eylesin. Demek yıllardır deniz yoldaşlığı ettiğimiz Sinan Paşa da Hakk'ın rahmetine erdi.
6: Rahmeti bol olsun.
7: Kaptanı deryalığa sizin tayin edileceğiniz söyleniyor reis baba.
0: Hayır Maltalı, hayır. Yeni kaptanı derya tayin edildi bile. Sinan Paşa'nın ölümüyle birlikte yeni kaptan paşanın adını da öğrendik.
1: Bu haksızlıktır reis baba. Tanrı da bilir, kul da. Kaptan paşalık sizin hakkınızdır.
0: Bilmem sancaktar.

0: Henüz tanımadık. Yakında yeni deniz seferi için onunla işbirliğimiz emredilir. Elinde padişah fermanıyla buluşmak üzere bize gelirmiş. Tanıyacağız bakalım.
1: Turgutçe Bey, ben Enderun'dan yetişmiş bir kimseyim. Denizcilikle ilişkim yoktur. Hani nasıl derler, denizin dilinden anlamam. Bütün güvencem şudur ki sizin gibi cihanın en büyük deniz kumandanıyla işbirliği edebileceğim. Bilirim ki bu makama benden ziyade siz layıksınız.
0: Estağfurullah paşa.
1: Öyledir Turgutça kardeşim. Siz varken benim kaptanı deryalığa nasip olmam elbette bir talihsizliktir. Ama Akdeniz'in pervasız ve şanlı serdarı Turgutçe Bey bana yardım ederse ölünceye kadar minnettar kalırım.
0: Paşa kardeş, madem ki böyle söylersin, Cenab-ı Hak şahit olsun, elimden gelen hizmeti geri komam. Başarın için canla başla çalışırım. Dünya ve ahiret kardeşim ol.
2: Sultanım, Akdeniz'den peş peşe sevinçli haberler gelir. Piyale ve Turgut kulların küffar yakalarını velveleye salmışlar. Dehşet içinde bırakmışlar. İtalya'nın Reggio kalesiyle Albiya şehri fetholunmuş.
3: Sağ olsunlar, var olsunlar. Her ikisi de devletin has kullarıdır Karahmet Paşa.
2: Sultanım, izin verirseniz bir şey söylemek dilerim.
3: Seni dinlerim Ahmet Paşa, de hele bakalım.
2: Sultanım efendim, Turgut kuluna her zaman her fırsatta iltifat eylersiniz. Vaadiniz var. Neden bir beylerbeyliği ihsan eylemezsiniz?
3: Gerçekten ona güvenim sonsuzdur paşa. Gel gelelim, kulağıma gelen bazı şeyler üzer beni. Verdiğim beylerbeyliğine pek hevesli olmadığını görürsem canım sıkılır. Yoksa elbette ki paşalık da beylerbeyliği de Turgutcan'ın çoktan hak ettiği mansıplardır.

0: Daha ne bekleriz Maltalı? Duydum ki Trablus Beylerbeyi Murat Bey de hakkın rahmetine ermiş. Biz Preveze'de Beylerbeylik fermanını daha ne kadar bekleyecekmişiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bize verilmiş bir padişah sözü vardır. Onurumuzla oynanmaktadır.
1: Reis baba, senin hakkın yıllardır yenmektedir. İstanbul'da gördüm ki Rüstem Paşa Vezir-i Azam kaldıkça...
0: Niye susarsın Abdullah? De hele, İstanbul'da görüp duyduklarını biz de bilelim.
1: Reis baba, Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan'ın dalavereleri bütün halkça bilinmekte. Kara Ahmet Paşa idam edilmiş. Sadrazamın işlerine akıl ermiyor. Tersanede ünlü reislerle konuştum, hepsi de çok üzgün.
2: Bize anlattıklarını reis babamıza da anlatsana Maltalı. Ne kem küm edersin. Turgutça babamız da gerçeği bilsin.
1: Pekala sancaktar kardeş. Reis baba, Rüstem Paşa Trablusgarp Beylerbeyliğine kendi adamlarından birini tayin ettirmeye uğraşıyor. Duydum ki padişahımıza senin hizmet kabul etmeyeceğini söyler, bin türlü fitneyle sultanın aklını çelermiş.
0: İyi hoş ama benim bu adamla ne alışverişim vardır? Niçin ardımdan kuyu kazar?
2: Bunun niçini nedeni bellidir reis baba. Senin gücünden, büyüklüğünden, mertliğinden korkar. Padişah katında güç kazanırsan kendi çıkarlarını keseceğinden korkar. Eski hesapları kurcalamandan çekinir.
0: Şimdi anladım. Sultanın niçin sözünü yerine getirmediğini, niçin hakkımızı vermediğini şimdi sezdim. Biz devlete canı gönülden hizmet etmiş iyi bir kul değil miyiz? Artık sabrım kalmamıştır. Bu yaştan sonra bir köşeye itilmek, unutulmak bize reva değildir. Sancaktar kardeş, bana tez bir at hazırlatın. O hırvatın bana vermek istemediği hakkı ben zorla almasını bilirim.
2: Reis baba, nereye gideceksin?
0: Sultan Süleyman Han'a.
1: Baba reis, yol uzundur, mevsim iyi değildir.
0: Çekilin önümden kardeşler. Biz nice uzun yollar aşmasını...

0: nice kötü mevsimleri deşmesini bilen bir kuluz. Varıp çıkacağım padişahın huzuruna. Tüm hıncımı dökeceğim.
1: Ağam, Rüstem Paşa seni huzura sokmaz. Önüne engeller çıkarır, bir hıyanetlik düşünebilir.
0: Paşa bizi huzura çıkarmazsa biz de padişahı sokakta görüp yolunu keseriz Maltalı. Verilmiş söz vardır, kazanılmış hak vardır arkamızda. Keser padişahın yolunu, atının dizginlerine yapışıp sorarım soracağımı.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

3. Selim'in Zavil makamında beste formundaki eserini İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan dinledik. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçılarının icra ettikleri Zeki Mehmet Ağa'nın Zavil Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi bu gece de bir saat boyunca TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece Zavil ve Bayati makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci eser Küçük Mehmet Ağa'nın Zavil makamındaki Ağır Semai, korodan dinliyoruz. Bulunmaz Nevcivansın, hem demi ayarsın Hayfa, Gül-i renginsin amma hem nişini harsın Hayfa.

bezmi alemde meserret bana canan iledir. İnbisat-ı ezeli vasıtayı can iledir. Sultan

Sultan 3. Selim'in Zavil makamındaki Yürük Semai var sırada. Koro'dan dinleyeceğiz. Şiir Süleyman Daniş'e ait. Olmuş nişanı tiri muhabbet civan iken, karşı keman çeşmi cihan pehlivan iken. Bu esere bağlı olarak Keçi Arif Ağa'nın Zavil makamındaki Saz Semai'ni dinleyeceğiz. Böylece Zavil makamındaki bu klasik takımı tamamlamış olacağız.

Yine Zavil makamında şarkılarla devam ediyoruz programımıza. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi var sırada. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ela gözlüm, yıktın benim evimi, eğlen şu diyarda kal diye diye. Viran ettin bahçem ile bağımı, tomurcuk güllerim al diye diye.

Şükrü Tunar'ın Zavil şarkısını Orhan Saygıcı'dan dinliyoruz. Sazına tel bağlamış bir yosmanın saçından, ipek çevren ıslanmış bu akşam gözyaşından.

Osman Pehlivan'dan alınan Zavil makamındaki Rumeli türküsünü Sevim Deran'ın yorumundan dinliyoruz şimdi. Yörükte yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eğleyemedim.

Şimdi de Turhan Ögen'in yorumundan Zavil makamında bir türkü dinliyoruz. Üç gün olmuş şu yayladan geçeli, pınarlardan soğuk sular içeri, alnı da top kâküllü, yüzü peçeli, çekmiş gider yaylasına Bingöl'ün.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Gökalp Yüzlü Er'in yapacağı tambur taksiminin ardından tabii Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Nakış Ağır Semai'ni Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz. Çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetin, kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin?

Güfte ve bestesi Hekimbaşı Abdülaziz Efendi'ye ait Bayati makamındaki Yürük Semai'yi Koray Safkan'dan dinliyoruz. Söyle güzel, ruhi musavver misin? Tabişi mülrengi gül iter misin?

Güfte ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait bayati eser var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor, çağlıyor seller gibi eşkü düçeşmim çağlıyor.

Yahya Kemal Beyatlı'nın dizelerine, Selahattin Pınar'ın Bayati bestesini Nesrin Sipahi'den dinliyoruz şimdi. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Filiz Çatıroğlu'ndan dinleyeceğimiz Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısıyla veda ediyoruz bu gecelik. Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Gül rengini güller bile kıskandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde. Yarın gece görüşmek üzere. Hoşçakalınız.

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda...

0: durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Dur ve düşün.
2: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
1: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
2: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
1: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
2: Hayat senin, kontrolü geri al.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Heyecan, gizem, gerilim ve serüvenler. Müzikler hayatı anlatır da bugün de tekmili macera perest müzikler. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte bir hafta sonra yine notalardaki serüvenlerin peşindeyim ve günün 11. saatinde TRT Radyo 1'de başlayan Müzikler Hayatı Anlatır da sizleri yine macera perest müziklerin izini sürmeye çağırıyorum sevgili dinleyiciler. Yılların ve müziklerin içinden geçen serüvenimiz nerede mi başlıyor bu hafta? Nerede başlayacağı belli oldu değil mi? Aslan böyle kükreyip homurdanarak kara kıta Afrika'ya çağırdı beni. Sessizlik lütfen. Ben Afrika savanlarına gidinceye kadar aslanımız çoktan uykuya dalmış bile. İlk kez 1920'li yıllarda Zulu kökenli Güney Afrikalı Solomon Linda'nın notaları ve sözcüklerinde uykuya dalan Embube yani aslan 1961 yılında da devam etmişti uykusuna. New Yorklu doo-wop vokal topluluğu The Talkins'in, Cynthia Zolotti'nin, Jay Spiegel, Mitch ve Phil Mango kardeşlerin vokalleri ve Joe Venieri'nin gitarıyla The Lion Sleeps Tonight.

Söylenceye göre bakışlarınızı üzerine odakladığınızda pembe bir panter görünürmüş içinde. Ben o düşsel pembe panterli elmasa değil de onun çevresinde gelişen eğlenceli ve heyecanlı serüvenine odaklanıyor. Henry Mancini'nin bu Black Edwards filmi için bestelediği ezgiyi sizlere onun orkestra ve korosundan dinletiyorum. The Pink Panther.

Dünyanın en büyük elmasıdır Pembe Panter. Prenses Dahla rolündeki Claudia Cardinale'ye babasının armağanıdır. Ne var ki ülkesinde çıkan ayaklanma sırasında Pembe Elmas kayıplara karışır. Seçkin bir kayak merkezinde tatil yapan genç ve güzel prensesin en büyük isteği ise bir an önce Pembe Panter'ine kavuşmaktır. Kavuşmaktır ama kimler yoktur ki Pembe Panter'in peşinde? Başta çapkın İngiliz beyefendisi Sir Charles Lytton kimliğindeki David Niven ve onun genç yakışıklı yeğeni Robert Wagner'ın canlandırdığı George Lytton. Sir Charles'ın amcası olduğundan haberi yoktur George'un. Elması çalıp suçu ona atmaktır niyeti. Olaylar giderek kör düğüme dönüşürken sakar Fransız dedektifi Jacques Luzo yani Peter Sellers girer devreye. Israrla Sir Charles'ın peşindedir ama karısı Simon'un yani Capucine'in Charles'la ilişkisinden hiç haberi yoktur. Lüks kayak merkezindeki kıyafet balosunda herkes başka kılığa girdiğinde olaylar iyice sarpa sarar. Gaglar, beklenmedik anlarda yaratılan gülünç durumlar gırla giderken Fran Jeffries, bir adı da It Had Better Be Tonight olan müziği Henry Mancini, İtalyanca lirikleri Franco Migliacci imzalı şarkıyı Ples Johnson'ın saksofon solosu eşliğinde söyler. Meglio Stasera.

0: Franco Migliacci'nin İtalyanca lirikleriyle Meglio Stasera, Johnny Mercer'ın İngilizce sözlerinde ise It Had Better Be Tonight. Söylenişleri birbirinden farklı ama anlamları hemen hemen aynı. Her iki söz yazarı da Henry Mancini'nin bestesine bu akşam her şey çok daha iyi olacak anlamına gelen sözler yazmışlardı. 1961'den 1962 yılının beyaz perdesine geçtiğimde uzun boylu, esmer İskoçyalı bir ajan çıkıyor karşıma. Dudaklarının iki yanında iki derin çizgi, elinde susturuculuğu silahı, üstünde koyu renk takım giysisi, 32 yaşında ve Flinta gibi. Soralım bakalım, siz kimsiniz beyefendi, adınız nedir?
1: For you. Bond, James Bond.

Evet, Birleşik Krallık hükümdarı Majeste Kraliçe'nin gizli servisinden 007 James Bond karşımızda. 59 yıl önce Terence Young'ın yönettiği Dr. No ile casusluk ve gerilimin gizemli dolan başlarında sarpa saran bir serüven dizisi başlamıştı büyük ekranda. İngiliz yazar Ian Fleming'in romanlarından gelmişti pelikülleri. Edinburgh doğumlu ünlü oyuncu Thomas Sean Connery'di, Britanya sinemasının ilk James Bond'u. Yapımcılar 1950 Mr. Universe 3.'sü İskoçyalı'yı yüzlerce aday arasından seçmişlerdi ama Bond romanlarının yazarı Ian Fleming bu seçimi "benim kafamdaki Bond bu değil" diyerek itiraz etmişti. Sean Connery'yi Bond olmasına ise sevgilisinin ve Diana Broccoli'nin ısrarıyla razı olmuştu. Bir yıla kalmadan bu karşı çıkışında ne kadar yanıldığını anlayacaktı Fleming. Sean Connery, James Bond, Ursula Andress ve Bernard Lee'nin desteğiyle dünyayı Joseph Wiseman suretindeki kötü adam Dr. No'dan kurtarırken Terence Young'ın yönettiği filmi bütün dünyada gişe rekorları kıracaktı. Sözlerime eşlik eden müziğini John Barry'nin yazdığı Dr. No'dan bir yıl sonra ikinci serüveniyle ve Rusya'dan sevgilerle hem İstanbul'a geldi 007 James Bond hem de yine Terence Young'ın yönettiği filmiyle büyük ekrana. Kendine aşırı güvenen soğuk İngiliz kibiri kadınları mesrederken düşmanlarını pes ettiren maço çekiciliğiyle bir kez daha kötü adamlara karşı dünyayı kurtarma savaşımına girişmişti. Soğuk Savaş'ın 60'lı yıllarında Lecter adı verilen Sovyet yapımı bir şifre çözücü aygıtın peşindeydi bu kez Bond. Dünya egemenliğini ele geçirmek isteyen Spectre adlı örgütten önce o bulmalıydı bu aygıtı. Bu arada aynı örgütün peşine düşen Sovyet gizli ajanı Tatiana ile Daniela Bianchi ile duygusal ilişkiler yaşamaktan da geri kalmadı. Büyük bölümü İstanbul'da çekilen serüveninde incir ve yoğurtla sabah kahvaltısı yaptı. Şişli'de yer altına girdi, Bizans dehlizlerinden geçip Bayazıt'ta yer üstüne çıktı. Ve tabii İstanbullu seyirciler bu gerçek dışı sahneleri alaycı bir gülümsemeyle seyrettiler. James Bond'un İstanbul serüveninde Sean Connery'ye eşlik eden Lotte Lenya, Daniela Bianchi, Robert Shaw ve Pedro Armendariz gibi Alman, İtalyan, İngiliz ve İspanyol oyuncuların yanı sıra Daniel Topatan ve Bülben Uz gibi Türk oyuncuları da izlediler. Filmin Lionel Bart imzalı şarkısını ise Johnny Spence Orkestrası eşliğinde Matt Monroe'dan dinlediler. From Russia with Love.

1963 yapımı From Russia With Love da dünyayı kötü adamlardan İstanbul'da kurtarıyordu 007 James Bond. 1964'ün beyaz perdesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletindeki Fort Knox'ta. Ünlü Alman oyuncu Gerd Fröbe'nin canlandırdığı Ulrich Goldfinger ve hempasıdır bu kez James Bond serüveninin kötü adamları. Louisville'in güneyindeki Fort Knox'a saldırmak, yeraltı depolarında saklanıp korunan Birleşik Devletler ve diğer ülkelerin bankalarına ait yaklaşık 10 bin ton altını ele geçirip dünya ekonomisini çökertmektir amaçları. Altına tutkun Goldfinger'a, altın parmağa karşı giriştiği savaşında onun ekibinden kimi kişilerin de desteğini gereksinim duyar, yine

John Connery'nin canlandırdığı James Bond. Orlick Goldfinger'ın özel pilotu Pussy Galore, Honor Blackman de onlardan biridir. Önceleri Bond'a karşı uzak ve soğuktur ama 007 sonunda onu kendi yanına çekmeyi ve baştan çıkarmayı başaracaktır. Guy Hamilton yönetiminde beyaz perdeye yansıyan bu üçüncü Bond serüveninin müziği John Barry, sözleri Leslie Brick Hughes ve Anthony Newley imzalı şarkısı, peliküllerden annesi Galli, babası Nijeryalı Shirley Bassey'in sesinden yankılanır. Goldfinger.

Yılların izini süren macera perest müziklerimizde 1964'ten 1965 yılına geçtiğimde bir yıldırım harekatı içinde buluyorum kendimi. 007 James Bond bu kez Bahamaların başkenti Nassau'da ve ikinci serüveni Rusya'dan sevgilerle de mücadele ettiği karanlık örgüt Spectre varine karşısında. İki nükleer başlığı çalarak neredeyse tüm dünyayı rehine almıştır kötü adamların örgütü. Ve bakalım Bond dünyayı bu büyük tehlikeden kurtarabilecek mi? Sean Connery yani Bond bir yıllık aradan sonra yine Terence Young'ın yönettiği 4. serüveni Thunderbolt'un gönül cephesinde de Fransız Claudine Auger ile İtalyan Luciana Paluzzi arasında bir yıldırım harekatı yaşar. Filmle aynı adı taşıyan şarkıysa John Barry'nin notaları ve Don Black'in sözleriyle Tom Jones söyler. Thunderbolt.

0: 1964 yılının beyaz perdesindeki fantastik serüveni Thunderball filminde dünyayı bir kez daha kötülerden kurtarıyordu James Bond rolündeki Sean Connery. Maceraperest müziklerimiz önümüzdeki haftada hayatı anlatmaya devam edecekler. 7 gün sonra yine günün 11. saatinde buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu günler diliyorum sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Her gün yeniden başlarız hayata. Güneş doğar, kapılar açılır, sokaklar dolar. Kimi elinde dosyayla işe gider, kimi tezgahını kurar, kimi evinde çocuğunu okula hazırlar. Hepsinin ortak bir derdi, ortak bir telaşı vardır. Maişet. Arapça kökenli bu kelime yaşamak anlamına gelen aş kökünden gelir. Yani maişet aslında hayatın ta kendisidir. Ekmeğini kazanmak, bir sofrayı kurmak, bir çatının altında nefes alabilmektir. Eskiler geçim derdi demezdi, maişet kaygısı derdi. Belki de bu yüzden içinde bir sitem değil, bir tevekkül, bir sabır taşırdı bu kelime. Maişet sadece para kazanmak değildir. Bir insanın emeğiyle, onuruyla, alın teriyle yaşamını sürdürme mücadelesidir. Kimi sabahın en erken saatinde yola düşer, kimi gün boyu tezgahının başında, kimi sınıfta, kimi tarlada. Hepsi aynı kelimenin etrafında döner. Maişet. Fakat bu kelime sadece bir geçim aracı değil, aynı zamanda şükrün de bir sembolüdür. Bir lokmayı paylaşmak, bir evi sıcak tutmak, bir masada birlikte oturmak, hepsi maişetin parçasıdır. Bugün modern dünyada her şey hızlandı ama maişetin anlamı değişmedi. Çünkü yaşamak hala emek vermekten geçiyor. Ve insan emeğiyle yaşadıkça hayatı da anlam buluyor. Bunu Biliyor Muydunuz programında bugün alın terinin, emeğin ve şükrün kelimesini andık. Maişet. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan Amili voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amili kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonla görüştü. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefonla görüştü. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü desteği sağladığını da iddia etti. Tahran saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı saldırıyı İsrail'in Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla yaptırdığını öne sürdü. Birleşmiş Milletler şartının açık ihlali olan eylemin cevapsız kalmayacağını belirtti. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. CHP Grup Başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında belirlenen kontenjan belli oldu. Yayınlanan tercih kılavuzuna göre toplam 805.747 aday üniversiteli olabilecek. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde metrekareye 220 kilogramın üzerinde yağış düştü. Sağanağın ardından sel ve su baskınları yaşandı. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye alındığı kentte yaraların sarılması için çalışma başlatıldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Almanya ve İsrail'de Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de Gazze'ye yönelik saldırılar protesto edildi. Tel Aviv'de de Batı Şeria'da artan İsrail saldırılarına tepki gösterildi. İsrail polise göstericilere müdahale etti. Çok sayıda protestocu gözaltına alındı. Haberleri dinlediniz.

Büyüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem, savunmam bu yüzden.

Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun, ilk kez bakışalım.

müzik kutusu.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan Amili Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan Amili Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri ile Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Eşara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk kez ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusu Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Güney ve Güneydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyi yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Ve Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım.

0: Da Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Bulut. Ali Hocam, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden. Ali Hocam, duayı konuşalım sizinle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin duanız olmasa hani
1: Rabbimle kıymet verir.
0: Evet, yani öyle bir şey var.
1: Tabii.
0: Dua çok önemli bir şey.
1: Evet, tabii,
0: o
1: tabii.
0: Bizim Allah-u Teala ile adeta konuşmamızımız gibi
1: tabii,
0: biz istiyoruz,
1: tabii,
0: o
1: tabii.
0: Duyuyor.
1: Tabii.
0: Kabul ediyor, etmiyor ya da bizim istediğimiz gibi kabul etmeyebiliyor.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii,
0: onun
1: tabii.
0: bir kabul etme biçimi olabilir.
1: Tabii,
0: mesela
1: tabii.
0: hemen anında
1: tabii.
0: Yapma gücü var mı mutlaka
1: tabii,
0: ama
1: tabii.
0: belki bizim hayırımıza
1: tabii.
0: onun karşılığını daha sonra verir, ahirette verir.
1: Tabii.
0: Dua çok önemli bir şey.
1: Evet, evet.
0: Buyurun, size tabii. bırakayım, sizden dinleyelim.
1: Tabii hocam, ifade ettiğiniz gibi insan dua ediyor, bir şey istiyor. Ama hemen bazen veriliyor, bazen verilmiyor. Bazen de şu oluyor, 3-5 sene sonra da iyi ki olmamış o iş diyor. Bazen o da oluyor. Yani iyi ki olmamış o işim diyor.
0: Evet.
1: 3-5 sene sonra onun şeyi ya da 10 sene sonra bazen. Bazen 20 sene sonra onun şeyi
0: Doğru.
1: faydası ortaya
0: Doğru.
1: çıkıyor.
0: Haklısınız.
1: Tabii dua ne demek? Dua demek Allah'a yalvarmak demek. Allah'a yakarmak demek. Allah'tan niyazda bulunmak demek. Allah'tan istemek manasına geliyor. Aslında dua kulun Allah'ın yüceliği karşısında kendi aczini ifade etmesi, Allah'a olan ihtiyacını ifade etmesi manasına göre. Yine sizin de söylediğiniz gibi hocam, kul ile Allah arasında bir iletişim.
0: Evet.
1: Bir iletişim. Yani sınırlı, sonlu, aciz varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah ile yaratıcısıyla kurduğu bir köprü ve iletişim.
0: Hocam,
1: iletişim
0: şey yok. Bu iletişim her zaman olan bir, yani randevulu falan da değil.
1: Tabii
0: mesela.
1: Tabii.
0: Hani,
1: aynen her
0: hani
1: an her zaman.
0: Bir devlet büyüğüyle görüşeceksiniz. Randevu koparana kadar
1: tabii, tabii.
0: akla karıyı seçiyorsunuz
1: tabii, tabii.
0: diyelim ki Allah Teala ile ya Rabbi dediğin vakit, ya Erhamer Rahimin dediğin vakit buyur ya kulum
1: tabii,
0: diye
1: tabii.
0: karşılık vermiş Cenab-ı Allah.
1: Tabii.
0: Yani bu her an.
1: Tabii tabii, yani büyük bir nimet. Zaten ayet-i kerimede üd'uni estecib lekum, bana dua edin ben de sizin duanızı icabet edeyim
0: evet.
1: buyuruyor. Tabii duanın ne faydası var? Duanın birinci faydası insanın maneviyatını yüceltiyor, ruhunu arındırıyor, ruhuna temizlik veriyoruz, onu sükunete erdiriyor. Yani manevi yönden bir kere insan ruh sağlığı için.
0: Kesinlikle.
1: Birebir ilaç.
0: Kesinlikle. Bir de hocam, yani gerçek bir müminseniz hani böyle bir de bazen başı sıkışan,
1: tabii.
0: darda kalıp da dua edenler vardır. Yani
1: evet.
0: o gemi misali.
1: Tabii, tabii.
0: Gemi batmak üzere
1: ya.
0: Hemen Allah'a yönelirler de sonra unuturlar. Ayet
1: tabii.
0: var.
1: Aynen, aynen.
0: Bir
1: doğru.
0: de mesela gerçek bir müminin her zaman Rabbi ile konuşmasını düşünün, ona
1: tabii,
0: sığınmasını
1: tabii,
0: düşünün.
1: Tabii.
0: Ne kadar insanı rahatlatıcı
1: tabii,
0: bir şey.
1: Yani
0: tabii. en büyük dosta, gerçek dosta gidiyorsunuz, onun kapısına gidiyorsunuz ve onunla buluşuyorsunuz adeta
1: tabii.
0: ve istiyorsunuz. Bu bir kere insana çok iyi
1: tabii,
0: gelen bir şey.
1: Tabii tabii.
0: Yani,
1: yani insanın maneviyatı ve ruh sağlığı için birebir.
0: Evet evet.
1: Hatta bizde var mı bilemiyorum da Batı'da yapılan bazı araştırmalarda dua ve namazın, hem dua hem namaz üzerine yapılan araştırmalarda insanın vücudunda o stresi azalttığı tespit edilmiş. Strese karşı
0: kesinlikle iyi gelir.
1: En büyük ilaçlardan birisi.
0: Kesinlikle.
1: Yani insan o dua ettiği zaman demek ki o vücutta bir dengelenme oluyor.
0: Evet.
1: Bir rahatlama oluyor. Şimdi tabi burada Hazreti Ömer'in güzel bir sözü var duayla alakalı. Diyor ki ben diyor duamın kabul edilip edilmemesinden değil diyor. Dua edememekten endişe ederim diyor. Çünkü diyor bana diyor dua nasip edilmişse diyor kabul de nasip edilmiş demektir diyor. Hiçbir
0: ya,
1: dua gelişir.
0: Çok güzel bir yaklaşım bu.
1: Yani duanın kabul olmaması bakmam ben diyor.
0: Evet.
1: Ben endişem diyor dua edememek diyor.
0: Hocam affedersiniz, az önce bir şeyden bahsettiniz. Dua edin, dualarınızı kabul göreyim
1: evet.
0: buyuruyor Cenab-ı Allah. Mesela dua edin de bir dur bakayım bakalım duruma demiyor.
1: Tabii tabii.
0: Hani
1: tabii.
0: gidiyorsunuz bir dilekçe yazıyorsunuz
1: tabii.
0: bir yere. Diyor ki bir bakalım inceleyelim durumunuzu.
1: Tabii tabii.
0: Öyle bir şey yok. Kabul edeyim buyuruyor.
1: Tabii tabii. tabii.
0: Cenab-ı Allah'ın sözü haktır. Yani kuluna adeta o sözü veriyor.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Sen dua et ben kabul edeyim.
1: Tabii.
0: Ama adeta yani bana bırak.
1: Tabii.
0: O ben senin için zamanı, hayırlı olanı bilirim.
1: Tabii. De var doğru. Yani dediğiniz doğru hocam. Dua iki şekilde tabii yapılabiliyor. Bir insan direkt Allah-u Teala istiyor, durumunu arz ediyor. Bir de Eyyub Aleyhisselam'ın duası var. Durumunu arz ediyor ama bir şey istemiyor. Allah'ım sana arz ediyorum. Evet, o evet. Kadar durumunu şikayetini. Tabii dua ne yönden önemli?
0: Ama Eyyub Aleyhisselam'ın galiba bir tek duası var hocam, değil mi? Hani ben bir peygamberim fakat vazifemi yerine getiremiyorum ya Rabbi.
1: Evet.
0: Beni bu dertten kurtar diye. Sanki öyle bir evet. istemesi var ve Allah-u Teala da ayaklarını vur tabii. yere buyuruyor.
1: Tabii o hastalığın iyileşmesiyle alakalı. Ama Kur'an'da geçen direkt diyor ki enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin diyor. Bana diyor bir sıkıntı geldi, bir derde uğradım. Sen diyor merhametten en merhametlisin. Sadece bu. O Kur'an'da geçen kısmı. Tabii Allah-u Teala onun o sıkıntılarını gideriyor. Dua ne yönden önemli? İşte başta söylediniz hocam girişte. Estağfirullah. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Duanız olmazsa Rabbiniz size sizin neyinize kıymet versin? İşte ilk başta okuduğunuz ayet-i kerimenin meali olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 200 kadar ayet-i kerime direkt duayla alakalı.
0: Anladım.
1: Duayla alakalı.
0: Hocam bir müzik arası verelim. Tabii. Devam edelim inşallah. Evet. Kemani Ali Rıza Bey'in Tahir Buseli Kısas Semaisini TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Ali Hocam, 200 evet. civarında dua var buyurdunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bunların pek çoğu peygamber duaları.
1: Tabii.
0: Yani mesela Hazreti Süleyman'ın duası var. Hazreti Davud'un, Hazreti Lokman'ın. Tabii. Pek çok peygamberin duasından Allah-u Teala örnekler
1: tabii.
0: koyuyor.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın duaları var.
0: Evet.
1: Bizim mesela
0: Yunus Aleyhisselam'ın duası var hani biliyorsunuz.
1: Yunus Aleyhisselam'ın o balık karnında yaptığı
0: tesbih var.
1: Evet. Mesela namazdan sonra okuduğumuz Rabbena ayetine, Rabbena filo, onlar Kur'an duaları.
0: Evet.
1: İkisi de Kur'an'da evet, geçen evet, dualardan. Doğru. Efendimizin en çok yaptığı dua Rabbena ayetine duası rivayete göre. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet aklımda kaldığı kadarıyla. Ne demek? Rabbena ayetine fit dünya hasene ve fil ahiret hasene ve gına azabenler. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Rabbena gfirli. Allah'ım beni bağışla. Veli valideyi, anne babamı, velil mümini ve bütün müminleri. Yevme yekumul hesab. Kıyamet hesap gününde. Birçok böyle Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar var. 200'e. Tabi namazdan sonra okuduğumuz 2 dua mesela Kur'an-ı Kerim'den dualar. Tabi işte duanın makbul olduğu, kabul edileceği zamanlar mesela geçiyor hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. İşte Kadir Gecesi yapılan, farz namazların peşinden yapılan dualar, ezanla kamet arası dua diyor. Ondan sonra mazlumun, babanın ve oruçun duası. İnsan yola çıkmışsa duası makbul. O bir kıymetli zaman demek aslında.
0: Evet.
1: Çünkü seferde bir zorluk var, meşakkat oluyor bazen.
0: Doğru.
1: Mazlum kimsenin duası makbuldür. Bedduası tutar Allah muhafaza tabi. Babanın, anne babanın çocuğuna duası mutlaka tutar. Bir de oruçlu kimse, oruçlu için yaptığı dualar, oruçlu ağızda yapılan evet. dualar, onlar
0: Ali Hocam, bu dualar. Hatırlıyor musunuz bir Gazze'li küçük çocuk, bir mazlum yani, şöyle demişti, sizi Allah'a şikayet edeceğim.
1: Aynen, doğru.
0: Yandık demektir
1: aynen,
0: yani.
1: Aynen.
0: Hakikaten.
1: Evet, hep üzüldü çaresizce maalesef. Dua ettik.
0: Yani diğer Müslümanları tabii, duran, tabii. seyreden Müslümanları ya, tabii, Allah muhafaza. Dua çok önemli maalesef. Hocam evet, gerçekten. Evet.
1: Tabii işte gene cuma günü bir saat var deniyor hadis-i şeriflerde. O saatte yapılan dua makbuldür.
0: Onu ben ezanla kamet arasında hutbe ezanı
1: evet.
0: ve hutbeden sonraki kamet yani cumaya davet eden o kamet arasında edilen dua diye de okumuştum ama
1: kimisi diyor ki bu diyorlar farza durulduktan sonra namaz bitene kadar yapılan dua. Demek ki farz namazın içerisinde Rabben oturuştan sonraki dualar olabilir. Kimisi diyor ki o gün ikinden akşama kadar yapılan dualar diye böyle çeşitli fakirler. Kimisi tabi ezanla kamet arası zaten demin söylemiştik.
0: Evet.
1: O dua makbul. Kişinin gıyabında yapılan dua mutlaka makbul. Ben diyelim size dua ettim. Bir melek de diyor ki amin ve leke bimislin diyor. Amin diyor. Allah ben seni sana versin diye. Birisine aslında dua ediyorsak kendimize dua ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer umreye gitmek için izin isteyince peygamberimiz peygamber olduğu halde diyor ki, buyuruyor ki Hazreti Ömer'e la tensena ya uhayye min duayek. Ey kardeşcağızım diyor. Bizi duandan unutma diyor. Peygamberimiz gene aslında burada ne var? Bizim birbirimize dua etmemiz, birbirimizden dua istememiz mesajı da var burada. Efendimiz burada Hazreti Ömer'den umreye giderken dua istiyor. Peki hocam, duada tabii adabı da var duanın. Tabii başında hamdele

0: misal verdim, mutlaka tabii, söylenmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab diye mesela duaya genelde öyle başlanır. Salatü selam, hamdolacı, eller kalkması yani, lazım duada.
1: Hem öyle hem de mesela salatü selam başta ve sonda.
0: Tabii,
1: yani duaya başlarken de bitirten sonra da.
0: En son Fatiha deyince evet, salavat ve Fatiha ile beraber sürün. Elleri kaldırmak, yüze sürmek duadan sonra gene elleri duanın adamına. Mutlaka sonunda amin demek gerekiyor. Yani dua yaptıktan sonra. Duayı bırakmamak. Çünkü hadis-i şerifte geçiyor ki men la yes'eluhu yağdab aleyhi. Kim Allah'tan istemeyi bırakırsa Allah ona gadab eder diyor. Mutlaka ve mutlaka duayı bırakmamak gerekiyor. Sadece daraldığımıza değil, her zaman. Mutlaka o duayı yapmak gerekiyor. Duada diyor ya del celal ve ikram da çok ısrarda bulun diyor. Duanın arasında ya del celal ve ikramı çok söylemek gerekiyor. Yine
1: hocam biz aciz kullarız. Yani dolayısıyla hep Rabbimizden istiyoruz.
0: Evet.
1: Yani biz Allah ganidir. Biz muhtacız. Öyle değil mi? Yani tabii, dualarımızı tabii, hep isteme üzerine kurmuşuz. Ha bu elbette doğru. Yani tabii, aciz bir kul için doğru bir şey doğru, bu yani. Ama Allah-u Teala'yı da zikretmeye ayrı tabii, bir zaman tabii, ayırmak lazım. Tabii. O işin o tarafı da var. Tabii, yani tabii, duayı tamamlayan bir şey aynı zamanda zikir olsa
0: tabii,
1: gerek.
0: Tabii zikir
1: yani,
0: doğru. Tabii. Dua da bir zikir aslında.
1: Evet aslında öyle.
0: Bir de tabii en başta söylemiştiniz ya, kişi dua ettiği zaman diyor Allah mutlaka duasını kabul eder. Bu kabul diyor ya dünyada peşin olur ya ahirete saklanır yahut dua ettiği miktarca günahından affedilir diyor. Üç şeyden mutlaka birisi nasip olmuş oluyor.
1: Hocam Allah-u Teala bizi çok dua eden ve dualarının kabul edildiği kullarından eylesin diyerek
0: amin
1: bitirelim.
0: Hocam, Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun hocam, çok sağ olun.
1: Efendim Profesör Doktor Ali Bulut hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Değerli dinleyiciler, şehrin gürültüsünü arkamızda bırakıp doğanın sessizliğine sığınmak her geçen gün daha cazip hale geliyor. Peki, gerçek bir kamp ve karavan deneyimi nasıl olur? İşin sırları ve zorlukları nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Adana Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Sayın Yusuf Akın'la yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Yusuf Bey, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun Ayşe Hanım.
1: Son dönemde doğaya kaçış, kamp ve karavan hayatına muazzam bir ilgi var. Sizce insanları tekerlekli bir eve ya da bir çadıra çeken bu tutkunun sırrı nedir?
2: Evet, güzel bir soru. Günümüzün yoğun iş yaşamı, iş hayatının temposu, ekonomik zorluklar gibi şeyler insanları doğaya sürüklemenin en güzel nedenlerinden bir tanesi. Bu nedenle insanlar günlük hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için bir yaşam alanlarını tercih etmeleridir.
1: Karavan ve çadır konforunu kıyasladığımızda belki de kimileri için karavanın artıları daha fazladır. Fakat çadır kampının doğayla sıfır mesafe, iç içe olma hali çok başka. İlk kez çadır kamp yapacak biri ekipman seçerken ve çadır yeri belirlerken nelere dikkat etmeli?
2: Şimdi ilk defa doğaya çıkacak bir arkadaşımız kesinlikle kendisinden daha önce bir kamp yapan biriyle çıkması çok önemli. Veya bu işleri yapan profesyonel ekiplerle çıkması çok çok daha önemli. Bir de unutmasınlar ki doğada biz misafiriz. Doğada yaşayan hayvanlar o doğanın sahipleridir. Onları da elimizden geldiği kadar ürkütmemek, korkutmamak kaydıyla kamp yapmamız lazım.
1: Çadır ve yer seçimi açısından verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Biraz da karavan tarafından bakalım konuya. Belki dinleyicilerimiz arasında karavan alacak olanlar vardır. Çekme karavan mı yoksa motokaravan mı daha kullanışlı? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi karavan kıyafet gibidir. Kullanımın tarzı zevk meselesidir. İnsana göre değişir. Motokaravan genelde uzun soluklu seyahatler için kullanılan bir karavandır. Uzun süre park halinde bekletmek motokaravan sıkıntılıdır. Çünkü uzun süre çalışmayınca birçok teknik arızalar verebilir. Ama çekme karavan öyle değil. Çekme karavan istediğiniz bir yerde istediğiniz kadar park edebilirsiniz. Herhangi bir arıza vermez. Tabii burada ekonomik koşul da çok önemli. Çekme karavanı almanız için önceden bir otomobilinizin olması gerekiyor. Ama motokaravan öyle değil. Motokaravan ekstra bir araç. Onun için iyi düşün, ona göre karar vermeniz lazım. Eğer varsa çevresinde karavan kullanan birinden fikir almaları daha da önemli bence.
1: Sizin de bildiğiniz gibi kamp yapma konusunda ülkemizin her bir köşesi cennet. Hem çadır kurulacak sakin bir köşe hem de karavan parkı için sizin de favoriniz olan rotaları öğrenebilir miyiz?
2: Evet, biliyorsunuz Çukurova Türkiye'nin cenneti. Yani denize sıfırız artı 35-40 kilometre çıkıyoruz. Yaylalara gidiyoruz. İsterseniz önce deniz kamp ve karavan parklarını veya konaklayabilecek yerleri sayayım ben.
1: Buyurun.
2: Adana'dan başlarsak Yumurtalık'ta çok güzel bir kamp alanımız var. Hem çadırlar için hem karavanlar için. Onun işletmesini Yumurtalık Belediyesi yapıyor. Bu tarafa gelirsek Karataş'ta yine bir çamlık bölge var. Orayı da belediye işletiyor. Mersin'e gelirsek işte Barbaros Koyu var. Oradan ileri gidersek Anamur'a doğru Dikilitaş var. Erdilim'de çamlık var. Yaylaya çıkarsak Çamlıya'da Zevzek Tepesi var, çok güzel.
1: Bir de bu yaşam tarzının maliyet yönetimi var. Doğru bir planlamayla kamp ve karavan hayatını her bütçeye uygun bir tatil haline gelir mi?
2: Evet, gelebilir. Yani bu bir karavancık bir yaşam şeklidir. Yani kendi ekonomisine bir şekilde uydurulabilir. Nasıl uydurulabilir? Kampçı illa çadırla girecek diye bir şey yoktur. Şu anda günümüzde moda olduğu araç üstü çadırlar var. Onlara da girilebilir. Yani ekonomi biraz sıksa bir arkadaşıyla çıkabilir, arkadaşın çadırını kullanabilir, arkadaşınla karavanda kalabilir. Bunlar konaklama ile ilgili. Artı kesinlikle rota çizmek lazım. Karavanla veya kamp yaparak gidecekseniz tatil yerine kesinlikle rota çizmeden çıkmamak lazım. Çünkü diyelim ki buradan çıktınız, doğuya gideceksiniz, Gaziantep'e gittiniz, oradan Mardin'e geçtiniz. Pardon, ben şurayı unuttum, geri döneceğim, işte Osmaniye'de falan yere uğrayacağım gibi zikzaklar olmamalı. Yani evet, rotalar önceden bildirilip rotaya göre gidilirse çok daha iyi olur. Artı tatile çıkmadan önce kesinlikle ister çekme karavan olsun ister motokaravan olsun araçlarımızın periyodik bakımlarını yapmamız lazım. Çünkü yolda kalırsanız hem moraline çok bozulacak, bir de çekiciyle çekmeniz gerekecek aracınızı maliyet çoğalacak. Yalnız da daha çok kuru şeyler, kuru bakliyatlar falan götürülmesini tavsiye ediyoruz. Konserveler ve evde hazırlanmış yiyecekler maliyeti daha düşürecektir. Zaten su sıkıntımız olmayacak. Gittiğimiz yerlerde ya çeşmeler olacak ya da pınarlar olacak. Oradan suyumuzu alabiliriz. Bu şekilde tatilimizi daha ucuza çıkartabiliriz.
1: Şunu da ekleyebiliriz sanırım. Özellikle çadır kamp yapacak olanlar hava durumunu dikkatle takip etmeli değil mi?
2: Evet. Şimdi meteoroloji günümüzde bildiğiniz gibi çok gelişmiş durumda. Daha önce de meteorolojiyi takip edip ona göre çıkmak lazım. Artı kamp yapacaksak eğer, karavan da hiç önemli değil. Önceden belirlenen yerlere gidilmesi gerekiyor. Bilmediğiniz yere giderseniz de derek kenarlarından, dağ eteklerinden biraz uzaklarda kamp yapmak gerekiyor. Neden? Kışsa eğer hiç farkında varmadan bir yağmur yağabilirsiniz uyurken veya üst tarafta bir baraj vardır, kapakları açabilirler. O yüzden nehir yatağından elimizden gelene kadar uzak kalmak lazım. Özellikle çadır kampında yiyeceklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Atışta yiyecek, içecek bırakmamak lazım. Mümkünse kokusunun dışarı çıkmasını engelleyecek ambalajlarda saklamamız lazım. Çünkü biliyorsunuz yabani hayvanların koku alma hissi çok fazla. Akşam hoş olmayan şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden çok önemli bunlar.
1: Dinleyicilerimiz de muhakkak bunlara çok dikkat edecektir Yusuf Bey. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi sadece doğayı sevmek yetmiyor. Onu korumak evet. da gerekiyor. Gerçek bir kampçı ya da karavancı çevre temizliği ve doğaya saygı konusunda nelere dikkat etmeli?
2: Şimdi kampçı ve karavancı arkadaşlar kesinlikle kamp ve karavanını park etmeden önce mıntıka temizliği yaparlar. Kesinlikle. Bizim sloganımız var. Doğada ayak izinden başka iz bırakmamak.
1: Çok güzel.
2: O yüzden insanlar kampa giderken veya karavanla giderken ihtiyacından fazla şeyler almaması lazım. Bir de götürdüğü şeyi yedikten sonra atını oraya değil tekrar poşetleyip en yakın çöp konteyner atması lazım ki tekrar gittiğimizde orayı temiz bulalım. Veya bizden sonrası gittiğinde temiz bulsun diye.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken toparlayacak olursak bu yaşam tarzına adım atmak isteyen dinleyicilerimize rehberlik etmeniz adına neler söylemek istersiniz?
2: Daha önce de dediğim gibi bu arkadaşların kesinlikle kampa çıkmadan önce çadır kampı veya karavanla bir yere gitmeden önce kesinlikle ve kesinlikle kendisinden tecrübeli birileriyle gitmesini öneriyoruz. Karavancı ise veya kampçıysa Türkiye'de birçok şeyler var, dernekler var. Mesela bizim karavan derneklerimiz var. Türkiye'de şu anda 25 tane, aynı zamanda federasyonuz. Onu da açayım isterseniz biraz.
1: Buyurun.
2: Ben Adana Kamp Karavan Derneği ikinci başkanıyım. Aynı zamanda federasyonda da ikinci başkanım. Bütün karavancı ve kampçı arkadaşlarımızın bulunduğu şehirlerde dernek kurulmasını, derneğin de bir federasyona kaydolmasını istiyoruz. Bu neden istiyoruz bunu? Birlikten kuvvet doğar. Tek başınıza bir kamp kuruluşuna gittiğinizde bir şey talep ettiğinizde sizi ciddiye almayabilir. Ama bir dernek sıfatıyla giderseniz veya federasyon sıfatıyla giderseniz daha çok ciddiye alınıyorsunuz. Geçen yıl biz bir yerde karavan etkinliği düzenledik. Şehrimize olan bir belediye yetkilileri geldi. Biz 29 Ekim'de etkinlik yapacağız. Bize katkıda bulunur musunuz dediler. Biz de tabii dedik. Çok sevindiler. Ve biz 150-160 karavan etkinliğe destek verdik. Bir karavan 3 kişi en azından hesaplarsanız düşünün kalabalığı. O anlamda dediğim gibi mutlaka bir dernekleşmek lazım. Biz Adana Kamp Karavan Derneği olarak portakal çiçeği karnavanla da çok büyük destek veriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 400 karavanla katıldık portakal çiçeği karnavanına. Sırf Adana'dan değil, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin dört bir tarafından, hatta Almanya'dan, Hollanda'dan bile misafirimiz vardı. Hiçbir ücret talep etmeden biz bunlara elimizden geldiği kadar misafirperverlik yaptık. Hepsi de memnun ayrıldılar. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında birer dostumuz oldu, birer evimiz oldu.
1: Ne güzel, ne mutlu size.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yusuf Bey, paylaştığınız bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz. Kamp hayatını seven dinleyicilerimize de huzurlu ve mutlu bir tatil geçirmelerini temenni ediyoruz.
2: Teşekkür ederim, aynı temennilerde ben de bulunuyorum.
1: Sağ olun.
0: Adana Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Sayın Yusuf Akın'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Tahir Engin'i çözün seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

Şimdi de Ceyda Okan'ın seslendirdiği Hüseyini makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Fadime'm hadi senle kaçalım, Beyce pazarında dükkan açalım.

Değerli dinleyiciler, Türk Dil Kurumu'na göre at kelimesi bir kimseyi bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz anlamına geliyor. Dünya kurulduğundan beri insana birer ad verilmiş. Habil, Kabil, Nuh, Yafes, Türk gibi. Zamanla bu isimleri binlercesi takip etmiş. Her toplumda olduğu gibi Türklerde de farklı dönemlerde kültürün ve inanışın etkisiyle çeşitli isimler verilmiş. Tarih kayıtlarına baktığımızda Göktürk Devleti'nin kağanları, vezirleri ve komutanları öz be öz Türkçe isimler tercih edermiş. Kültigin, Bilge ve Tonyukuk gibi. Tarihçilerin araştırmalarına göre Türklerde yeni doğan çocuğa ad verme geleneği çok eskiye dayanan bir tören. Çocuk doğduğu zaman evde veya obada yaşanan önemli bir olay. O sırada gelen bir ziyaretçi, bir hayvan veya bitki adı kız ya da erkek çocuğa isim olabiliyormuş. Tarih kaynaklarında bunun çok ilginç bir örneği var. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ilk adı Temuçin. Kayıtlara göre bu adı almasının sebebi doğduğu gün obaya esir olarak getirilen soylu bir düşman savaşçının adının Temuçin olması. Babası bu olayı ölümsüzleştirmek için oğluna bu adı vermiş. Eski zamanlarda yaşayan Türklerde esas olan ad sadece konulmaktan çok kazanılırmış. Aslında bir Türk adını eylemleriyle, kendi çabasıyla belirlermiş. Yine tarihçilerin aktardığı bilgilere göre bir Türk, savaş, av ya da geleneksel oyunlar gibi etkinliklerde bir başarı elde eder, oraya damgasını vurursa ancak o zaman gerçek adını kazanırmış. İslamiyet'in kabulünden sonra ise Türklerde ad koyma geleneği değişir. Yeni doğan çocuğun kulağına önce ezan okunur, sonra çocuğun adı fısıldanır. İslamiyet'le birlikte inancımızın bir parçası olan birçok yeni isim de çocuklara ad olarak verilir. Yıllar geçip 20. yüzyıla geldiğimizde toplumumuzun büyük kısmı kırsal alanda yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Bu yaşam şeklinde geleneksel aile yapısı egemendi. Yapılan toplumsal araştırmalar gösteriyor ki o dönemlerde yeni doğan çocuğun adını daha çok akrabaların önde gelenleri ve yaşça büyük olan aile büyükleri koyardı. Ancak kırsaldan kente göçün artmasıyla birlikte şehirlerde yaşayan çekirdek aileler çoğaldı. Günümüzde artık çocukların ismini doğrudan anne babalar seçiyor. Hatta nüfus müdürlüklerinin verileri ve yapılan araştırmalara göre isim tercihlerinde televizyon dizilerinin ve internetin etkisi çok büyük. Anne babalar geleneksel isimlerin yanında popüler dizi karakterlerinin ya da internette görüp beğendikleri modern isimleri çocuklarına veriyorlar. Türklerin tarih sahnesine çıkmasından bu yana ad verme geleneği kültürümüze, inanışımıza, aile yapımıza ve nihayetinde teknolojiye göre hep farklı şekillerde gelişti ve büyüdü. Doğan her çocuğun adıyla, sağlıkla, huzurla yaşamasını temenni ediyor ve programımıza Belgin Erol Gündoğdu'nu seslendirdiği Rast makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. İbrişim örmüyorlar.

0: Değerli dinleyiciler, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangınları yeniden gündemimizde yer almaya başladı. Hepimizin nefes aldığı, canlıların yaşam alanı olan ormanlar, ihmaller, dikkatsizlikler ve iklim koşullarının etkisiyle büyük risk altında kalabiliyor. Küçük bir kıvılcım bazen yıllar sürecek kayıplara neden olabiliyor. Peki orman yangınları neden çıkıyor? Yangınların önlenmesi için hangi tedbirler alınmalı? Birey olarak bizlere düşen sorumluluklar neler? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sayın Muharrem Katıoğlu ile yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Sayın Katıoğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
1: Son yıllarda orman yangınlarının ülkemizde ve dünyada bu denli çoğalmasında küresel ısınmanın etkisi çok büyük. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi hepimiz duyuyoruz ve günlük yaşantımızda bizi de ciddi şekilde tehdit ettiğini, iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, onu da gözlemliyoruz. Mesela şu an hala hazırda Avrupa'da, İtalya, Fransa, Almanya keza çok ciddi hava sıcaklıklarıyla boğuşuyorlar ve ciddi can kayıpları var. Hastalar, yaşlılar bir tehdit altında. Sebepleri belli, zaten hepimizin bildiği şeyler. Yani sanayi devriminden bu yana dünyamız çok ciddi şekilde ısınmış. Bunun sebebi de yüzey hava sıcaklıklarının artması. Mesela 15.03 derece yüzey sıcaklığının arttığını gösteriyor. Bu sıcaklığın da son 10 yılda mesela 0.6 derece arttığını görüyoruz biz bunu. Günlük hayatımızda da yaşıyoruz. Zaten geçtiğimiz yıl Türkiye'de Ceylanpınar'da diye hatırlıyorum 52 derece ortalama sıcaklığı yaşadık. Türkiye biraz daha serin gidiyor ama bu önümüzdeki 3-4 gün çok tehlikeli gözüküyor sıcaklık bakımından. Ama şu an bu sıcaklıkta Avrupa boğuşuyor. Umarım daha fazla sıkıntıları sebep olmadan süreç normal bir şekilde atlatılır.
1: İklim krizi, hava şartları zemin hazırlasa da yangını başlatan kıvılcım insan ihmalinden kaynaklanıyor. Orman yangınlarında farkında ya da farkında olmadan yapılan hatalar nelerdir?
2: Şöyle, şimdi havaların çok sıcak olması ve kuraklıkla beraber yanma için her şey müsait oluyor. Biz mesela Karadeniz'de böyle çok ciddi orman yangınları duymuyoruz. Çünkü orada bir nem durumu var. Ama Orta Anadolu, Ege ve güneydeki bölgelerimizde orman yangınları halihazırda mesela 2026'nın yazında Denizli, Kastamonu, Aydın ve Muğla'da, biz daha geçtiğimiz gün yine Muğla'da vardı bir orman yangını. Bu arada yine bu içinde bulunduğumuz yılda örneğin Kanada'da yaklaşık 3500 yangın meydana gelmiş. İspanya yine öyle, 50 bin hektardan fazla alanda şu an yangın devam ediyor. Yani bunu tetikleyen unsurları söyledik az önce, iklim değişikliği ve küresel ısınma. Bunların da sebebi yanma için uygun ortamların oluşması. Yani ne lazım yanma için? Bitki topluluğu, bir yanıcı madde lazım. O ormanlarımızda fazlasıyla var. Onun dışında sıcaklık lazım. O da havaların sıcaklığının artmasıyla o da mevcut. Geriye kalan tetikleyici bir unsur. Tam bu aşamada insanlar devreye giriyor ve %98'inin, 95'inin insan kaynaklı, ihmal kaynaklı olduğu yangınlar, yolda giderken atılan bir izmarit veyahut da oraya atılan bir cam şişe, o bir mercek etkisi yapıp yanmaya sebep olabiliyor. Veya anız yangınıyla başlayan bir serüven anızdan peşinde ormana sıçrıyor. Öyle bir yangın.

0: tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Veya mesela geçen sene Muğla'daki yangının bir tanesinde bir orman köyündeki çiftçinin evinde kaynak yapmasıyla çıkan bir çıngı orada yangına sebep olmuştu. Buna benzer birçok şey yangına sebebiyet veriyor. Yani orada bir sıcak havalarda dikkat etmemiz gereken en ufak bir kıvılcımın devasa yangınlara sebep olabileceğini düşünerekten çok dikkatli olmak zorundayız. Yani ormanlık alanlardan çok uzak durmak zorundayız. Hele bu mevsimlerde. Biz yıllar önce bunu valiliklerimizi falan önermiştik. Şu an çok sağ olsunlar illerimizde ormanlara girişi durdurdular. Birçok il bu yasağı uyguluyor. Yani insan 3 ay ormana girmeden yaşayabilir ama orada bir yanma, en ufak bir ihmal bizim ciğerlerimizin tamamen yok olması. Bir de bunu sadece orman yangını, bitki yanması olarak düşünmeyin. Orada çok fazla yaşam var, diğer canlılar var, su kaynaklarımız var, mikroklimamız var, her şey oralarda. O yüzden çok yanma olduktan sonra ağlayıp sızlamanın çok bir anlamı olmuyor, önlem almak zorundayız.
1: Sayın Katıoğlu, orman yangınlarından sonra bir de işin şu boyutu var. Yeşil alanların hızla geri kazanılması. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları bu konuda da omuz omuza veriyor ve büyük bir gayretle çalışıyor. Tema Vakfı ile Orman Bölge Müdürlükleri arasında yanan alanların ağaçlandırılması sürecinde nasıl bir yol izleniyor?
0: Şimdi şöyle, biz tabii ki tamamen yanmaması için çabalıyoruz. Fidan dikimi bizim için çok çok kıymetli ama son geldiğimiz noktada hem onu yapıyoruz hem de diyoruz ki mevcut o kadar emeğimiz, o kadar uğraşımız, o kadar maliyet boşa gitmesin. Aman ha dikkatli olalım, yangına sebebiyet vermeyelim. Ben hatta şunu da söylüyorum, diyorum ki şu an günümüz teknolojisinde cam şişeden dok örneği almak çok çok kolay. Yani böyle bir yasal düzenleme çıkartılıp bu insanların bunları atmayı durdurmasını ormanlık alanlara, yani bunun sizin çok kolay tespit edildiğini insanlar öğrenirse, attığınız bir şişe ondan bir doku testi yapılıp da sevgili vatandaşım bir gel bakalım bu camı buraya atmışsın ve bunun bir sonucu var, yarın öbür gün burada oluşabilecek bir orman yangınlarında yangına sebebiyet verebilirsin diye bir yaptırımın olması lazım. Bunu ben artık her ortamda söylüyorum. Yere çöp atmanın benim hayatımı engelleyecek, yaşam hakkımı elimden alacak şeye başka birinde olmaması lazım. Bu düzenlemenin yapılması lazım. Başta onu belirteyim. Onun dışında biz Tema Vakfı olarak esas olan yanmaması diyoruz. Yanma olursa da daha yanmadan diye bizim bir ayrı bir portalımız var. Orada izmaritin neye sebep olduğu, bir cam şişenin nelere sebep olduğu, ormanlık alanlarda nasıl hareket etmemiz gerektiğini orada çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Sağ olsunlar, dediğim gibi Orman Bakanlığımız da her gün biraz daha tedbirleri artıraraktan, mesela Mayıs ayı içerisinde Orman Benim diye bir uygulaması var bakanlığımızın. Orada insanların bir ormanlık alanında çöp toplama, bizler de yapıyoruz mesela. Bunu her Mayıs'ta veya 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bölgedeki ormanlık alanlarda bir çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. Bunlar önemli. Bunun da bizim Mayıs ayından itibaren, sıcaklar başladığı günlerden itibaren kamu spotu olarak insanlara iletmemiz lazım. En ufak bir izmaritin nelere mal olduğunu insanlara anlatmamız lazım, ulaştırmamız lazım. Filmlerde, dizilerde bu konuların işlenmesi lazım. Yani topyekün bir bilgilendirme ve diye geçmemiz lazım. Ona rağmen ki şu an insanların çöp atmanın suç olduğunu, yanlış olduğunu bildikleri halde atıyorlarsa da bunun da ceza yaptırımlarına geçmeniz lazım. Dediğim gibi doku testi örneği almamız çok kolay. Günümüz teknolojisinde cam şişeyi atan kişi çok rahat bulunur ve bu insanlara bunun sebebi sorulması, gerekli yaptırımların uygulanması lazım diye düşünüyorum.
1: Sayın Katıoğlu, röportajın sonuna yaklaşırken geleceğimizin teminatı olan ormanlarımızı korumak için dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Her zaman şunu söylüyoruz. Gözünüzü kapatın, bir yer hayal edin dediğimizde herkesin hayalinde mutlaka bir yeşillik, bir alan, su seslerinin olduğu, kuş seslerinin olduğu bir yer hayal ederiz. Hepimizin hayali bu. Ama bu hayalimizi kaybetmek veya ona ulaşmak için çaba sarf etmemiz lazım. Emek ortaya koymamız lazım. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani insanlar bir tatilde, bir bayramda, bir yerlere kutluya gittiklerinde bir bakıyorsunuz ki orası berbat durumda. Yani şunu düşünmesi lazım. Ben buraya yarın bir daha gelebilmem lazım. Bir de kendi evinizi kirletebilirsiniz. O sizin sorumluluğunuz. O sizin insanlıktaki bakış açınız. Ama başkasının evlerini, orada onca yaşamı kirletmeye, yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu tamamen bir insanlık suçu. O yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım. Çok daha öngörülü olmamız lazım. Yani yolda giderken attığım bir izmaritten ne olur ki zaten söner değil mi? Çünkü yol kenarları bir sürü kurumuş otlarla dolu. O yüzden bu çok büyük bir

0: vebal çok büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bizim yaşadığımız dünyaya sahip çıkmamız lazım.
1: Sayın Katıroğlu, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Umarım 2026 yılının en az orman yangınlarının yaşandığı bir yıl olarak atlatırız diye temennide bulunuyorum.
2: Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sayın Muharrem Katıoğlu ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Ankara Radyosu Çocuk Korosu'nu seslendirdiği Orman şarkısıyla devam ediyor.

Gün ışığıyla birlikte başladığımız yolculuğumuzun sonuna geldik. Bu sabah da Türkiye'nin dört bir yanına ses olmanın mutluluğunu yaşadık. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Esen kalın.

0: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
9: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Reklamlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Ve detaylar. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşan tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıyım zaten A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer

Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı. Kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yeni haftada yoğun olacak yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaştırma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti. 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak seçildi. Şimdi gözler yeni kararlarda. Kimler CHP'de kalacak, kimlerle yollar ayrılacak? CHP Genel Merkezi'nde bu sorunun yanıtı arandı. Genel Merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimler arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takvimi de netleşti. Yoğun bir gündemle çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlıklarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibariyle de kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı daha önce aydınlatılamamış 680 dosyayı incelemeye aldı. Dosyalardan 28'inin failleri ortaya çıkarıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, büroda olan önemli dosyalar da var. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Fahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor. Profesyonel bir ekip var. Buradaki arkadaşlar tamamen farklı bir gözle, farklı bir bakış açısı sağlıyorlar. Başsavcılığımızla sürekli olarak istişare halindeler. Delilleri beraber tartışıyorlar, beraber gözlemliyorlar dedi. ESEL'lere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın

371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4.245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53.817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar arttırıldı. YÖK bu programlara toplam 772 kontenjan tanımladı. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı yapıldı. 400 bine yakın aday iki oturumda gerçekleşen sınavda ter döktü. Sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak. Başarılı olan adaylar Milli Eğitim Akademisi'ne hazırlık eğitimine hak kazanacak. Türkiye, Avrupa ülkelerinde devam eden orman yangınlarını yakından takip ediyor. İki Türk yangın söndürme uçağı alevlerle mücadeleye katılmak üzere İspanya'ya gönderildi. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, İspanya'nın acil yardım talebi üzerine hemen iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum dedi. Bakan Yumaklı, Türkiye olarak ihtiyaç duyan tüm ülkelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti. Dileğimiz, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir ifadelerini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Açıklama ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. 25 Temmuz itibariyle 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini duyurdu. Ablukaya uymayan 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini, 2 ticari gemiye ise denetim amacıyla asker çıkarıldığını kaydetti. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını imha ettiklerini açıkladı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran gemilerini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gemilerin askeri sevkiyat yaptığını öne sürdü. Zelenski, Rusya'nın Tahran'a körfezdeki Amerikan üslerinin yerlerini gösteren uydu desteği sağladığını da iddia etti. İran saldırıyı kınadı. Zelenski'nin maceracılığının doğuracağı sonuçtan yine Ukrayna'nın sorumlu olacağı uyarısında bulunuldu. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına devam etmesi halinde savaşın genişleyeceği tehdidinde de bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Korsanlıkla uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor, bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere karşılık vereceklerini vurgulayan Putin, Kaliningrad bölgesinin güvenliği Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız milli

0: Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. CHP'nin İstanbul'daki üye katılım törenine figüran getirildiği iddiasına soruşturma başlatıldı. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayınlandı. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. ABD ordusu İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdüğünü açıkladı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Spor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CB Enerji Türkiye Yağlı Güneş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarın ertelendi. Mücadeleler bugün saat 10'dan itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogačar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu.
1: Durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Berizen'in iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 26, İstanbul 29, İzmir ve Iğdır 36, Edirne ve Hakkari 35, Sakarya 32, Uşak 30, Aydın ve Batman 39, Antalya 37, Kayseri ve Tokat 28, Mersin 34, Artvin 23, Sivas ve Samsun 27, Malatya 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Bursa, Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Zamanı geldi.

0: Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum. Reklamlar. Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amaçlarımızdan biri etrafındaki sürücülerin tecrübelerinden ders çıkartarak sizlerle hayat kurtaran paylaşımlarda bulunmak. Çok yakın bir dostum ciddi bir kazaya karıştı ve ufak bir hatasından dolayı neredeyse hayatını kaybediyordu. Arkadaşım motosiklete biniyor. Pazar sabahı virajlı ormanlık bir bölgede motosikletine keyifle binerken karşı yönden gelen bir araç şeridinden dışarı taşıyor ve arkadaşıma çarpıyor. Motosiklet bir tarafa, arkadaşım bir tarafa uçuyor. Her ikisi de görünmesi imkansız olan çalıların içine gömülüyor. Arkadaşımın sağ dizi kopma derecesinde kırılıyor ve kanama başlıyor. Şuurunu kaybetmeden önce hemen bacağına turnike yapıyor ve kanamayı durduruyor. İkinci adım olarak 112 acili arayıp ambulans çağırmak istiyor. Ancak cep telefonu motosikletin üzerinde olduğu için yardım çağıramıyor. Birçok motosiklet sürücüsü cep telefonunu motorun üzerine bağlıyor. Bunu yapmayın. Motosiklet ve bisiklet gibi araçlar kullanıyorsanız cep telefonunuz mutlaka üzerinizde, cebinizde olmalıdır. Bu küçük detay bir gün hayatınızı kurtarabilir. Bu arada arkadaşımı ona çarpan kişi bir saat sonra buluyor ve ambulans çağrılıyor. Ancak yardım erken çağrılamadığı için arkadaşım sol ayağındaki parmakları kaybediyor. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

Gündem. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 27 Temmuz Pazartesi ve gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomi ve ABD-İran savaşı konularının kabinenin gündeminde olması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi. İsrail Güvenlik Kabinesi Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi. Uluslararası güçte Uganda ve Fas'ın yer alacağı açıklandı. Uganda ve Fas'ın dışında hangi ülkelerin destek vereceği ve çalışmaların ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları şampiyon oldu.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.

Saat 7.52'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Ve gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Nesillerin şampiyonu başlığı bugün manşeti dikkat çekiyor Milliyet gazetesinde. Voleybol Milletler Ligi final etabında Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken Türk halkına bir kez daha büyük gurur yaşattı. Bugün 7'den 70'e herkesin keyifle, gıptayla, gururla izlediği bu takımın temelleri 2003 yılında atıldı. Cumhuriyet'in 80. yılında Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikincilik, o tarihe kadar Türk voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük başarısıydı. O turnuvayla birlikte yalnızca bir madalya kazanılmadı. Kadın voleybolunun görkemli yürüyüşünün de başlangıcıydı. En değerli oyuncu oldu. Finalin en değerli oyuncusu Melisa Vargas oldu. Karşılaşmayı 33 sayıyla bitiren Vargas, mücadelenin ardından plaketini aldı. Hande Balad'ın 19, İlkin Aydın da 15 sayıyla çift haneli skor üreten diğer iki isim oldu. Ateşteyiz ateşte. Meteor'un muadili Gök Bora, Türk savunma sanayinin devlerinden Roketsan'ın geliştirme çalışmalarına sürdürdüğü yeni projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde kara, hava, deniz ve deniz altındaki ateş gücü menzilini çok daha ileri bir noktaya sıçramasını sağlaması bekleniyor. Havadan havaya füze sistemi Gök Bora'nın şu anda en uzun menzile sahip görüş ötesi Meteor füzesinin muadili olması planlanıyor. İsrail tarihinin en kötü başbakanı, İsrail'de yayın yapan Haaretz gazetesi Başbakan Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı. Haberde Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Dünyanın en büyüğü Türkiye manşeti atılmış bugün. A milli kadın voleybol takımının fotoğrafı da yer alıyor. Maç sonunda galibiyet pozu da Hürriyet gazetesinde yer alıyor. FIVB Milletler Ligi final maçında zorlu rakip Brezilya'yı geriden gelerek 3-1 yenen A milli kadın voleybol takımımız şampiyonluğa ulaşarak 86 milyona büyük bir gurur yaşattı. Erdoğan'dan tebrik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını yayınladı. Emine Erdoğan da yürekten tebrik ediyorum dedi. Katy Perry'yi kızdıran klip, Beyaz Saray'ın TikTok hesabından yayınlanan bir videoda şarkısı kullanılan Katy Perry öfkelendi. Barış için söylüyorum. Paylaşılan videoda İran'a yönelik ABD saldırıları gösterilirken fonda Katy Perry'nin Firework şarkısı çalıyordu. Bunu tepkiyle karşılayan ünlü sanatçı, "Benim müziğim insanları bir araya getirmek içindir. Savaşı kutlamak için değil." sözleriyle Trump yönetimini eleştirdi. Figüran tartışması, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yeni Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine rozet taktığı töreni kast ajanslarından figüran taşındığı ortaya çıktı. Haber, Bir Gün gazetesi muhabiri Ebru Çelik imzasıyla yayınlandı. Çelik, etkinliğe katılacak kişilere 950 TL ödendiğini, kendisinin de haber yapmak için gruba dahil olduğunu söyledi. Olay büyük yankı uyandırdı. CHP sözcüsü Sarı, tetikçilik yapıldığını söyledi. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma açtı. Bir gün haberimizin arkasındayız dedi. Tekin'den kendimi asarım resti, mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Gürsel Tekin, figüran haberi için FETÖ-vari tezgah yorumunu yaptı. Tekin, Gürsel Tekin'in para alıp verdiğine dair tek bir bilgi varsa kendimi Taksim Meydanı'nda asarım dedi. Ve Hürriyet gazetesinden Sabah gazetesine geçiyoruz. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı manşeti dikkat çekiyor. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı.

Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor. Gazze'de katliam sürüyor. Katil İsrail ordusunun Deir el-Belah'ta sivil araca düzenlediği füze saldırısında iki kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail son 24 saatte 9 Filistinliyi katletti diyor Sabah gazetesi. İki cesur yürekten insanlık dersi. Liseli Yusuf'la kalp hastası İbrahim Patar, denizde çırpınan kadın ve iki kız çocuğunu kurtarırken can verdi. Giresun'da denize düşen saatini arayan E.D. ile kızı ve bir başka kız çocuğu akıntıya kapıldı. Evinin balkonundan çığlıkları duyan İbrahim Patar'la Yusuf Koç hemen yardıma koştu. E.D. ve iki çocuk kısa sürede kurtarıldı. Ancak Patar'ın sürüklendiğini gören Yusuf tekrar suya girdi. İki kahraman da can verdi. Yeni Şafak gazetesi, filenin şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Filenin sultanları bu organizasyonda en son 2023'te altın madalya kazanmıştı. Nöbetçiler FETÖ'nün sesini böyle kesti. Her 15 Temmuz yıl dönümünde sosyal medyada manipülasyon ve algı kampanyaları yapan FETÖ'cüler bu yıl tamamen etkisiz kaldı. Bunda 7/24 siber nöbet tutan ekiplerin önemli payı oldu. Sadece X'teki değil, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube'da FETÖ'ye neşter atıldı ve binlerce hesap devre dışı kaldı diyor Yeni Şafak. İkinci elde açık artırma çözümü, hacmi 10 milyona yaklaşan, pazar büyüklüğü 230 milyar doları bulan ikinci el otomotivde açık artırma 85 bin galericinin dahil olduğu sisteme denge getirdi. Otobit Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, alıcı ile satıcı arasında fiyat dengesi kuruyoruz, ihaledeki bir araca bazen 500-600 teklif geliyor dedi. Ukrayna petrolü Rusya tahılı vuruyor. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına yaklaşırken çatışmaların odağı denizlere ve ekonomik yıpratmaya kaydı. Haziran ve Temmuz'da petrol tankerleri, limanlar, tahıl gemileri ve enerji altyapıları vuruldu. Sadece Temmuz'da Karadeniz'de 70'ten fazla, Azak Denizi'nde 126'dan fazla Rus bağlantılı gemi hedef oldu. Rusya'da Odessa, Çornomorsk, İzmail ve Mikolayiv limanlarına saldırdı. Ukrayna, Rus petrol gelirlerini azaltmak, Rusya ise Ukrayna'nın tahıl ihracatını sekteye uğratmak istiyor. Türkiye gazetesi ilk kriter yapay zeka manşetini atmış bugün. Şirketler işe alımda diploma kadar yapay zekayı kullanma becerisine de bakıyor. Proje üreten, kendini geliştiren ve yapay zekayı etkili kullanan gençler birkaç adım öne çıkıyor. Yapay zeka iş dünyasında dengeleri değiştirdi. Bu dönüşüm üniversite adaylarının tercihlerine de yansıyacak. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi ve dijital oyun teknolojileri gibi bölümler gençlerin en çok ilgi gösterdiği programlar arasında olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafı da var ilk sayfada Türkiye Gazetesi'nde. Süpersiniz kızlar diyor ve bir başka habere geçiyoruz. Aile takip merkezi kuruluyor. Bu ATM başka ATM. Nüfus ve aile yapımızdaki değişimler düzenli olarak analiz edilerek tedbirler alınacak. Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda takip merkezi niteliğinde veri ve analiz platformu kuruluyor. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak incelenecek. Elde edilecek sonuçlar toplumsal refahı artıracak yeni adımlara yön verecek. Akşam gazetesi kalpsiz hırsızlar manşetini atmış bugün. Çok ilginç bir haber. Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Yetkililer şaşkın, vatandaş tepkili. 4 ayrı noktaya yerleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü kentteki 4 ayrı noktaya Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik eksternal defibrilatör cihazlarından yerleştirdi. Ancak kalp krizinden ölümleri önlemeye yönelik bu adım hırsızların hedefi oldu. Polis kameraları inceliyor. Yenişehir'deki Anıt Park'a konulan cihaz önceki gece kutusu parçalanarak

0: çalındı. Polis kamera görüntülerinden hırsızların peşine düşerken vatandaş sosyal medyada "Umarız bir gün onlara lazım olur" diye tepki gösterdi. 25. yaşa coşkulu kutlama, AK Parti kuruluş yıl dönümünü Güvenli Liman Türkiye temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Siyasi yolculuğuna 14 Ağustos 2001'de başlayan AK Parti, 25. yıl dönümünü Ankara'nın merkez olacağı görkemli bir törenle kutlayacak. 14 Ağustos'ta başkent Millet Bahçesi'ndeki büyük buluşmadaki partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu ve hayata geçirilen projeler anlatılacak. Kiev'e cephe mi açtırıyorlar? Ukrayna'nın sınırından 1500 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi'nde İran gemisine vurması bu ihtimali akıllara getirdi. İşte biz de bu ihtimali bugün gündemde konuklarımızla değerlendireceğiz. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Avrupa Birliği kamu ihalelerine giriş kapısı aralandı manşeti atılmış bugün. Türk şirketlerinin yıllık yaklaşık 2 trilyon avro tutarındaki Avrupa Birliği kamu alımları pazarına erişimini kolaylaştıracak düzenleme mecliste kabul edildi. Kamu ihale kanununa ilave edilen maddeyle Türkiye'deki firmalara tanınan avantajlardan Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik firmaların da yararlandırılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Fonlara değerleme ayarı geldi. Sığ piyasadaki anlık fiyat yerine portföy yönetim şirketinin son değerleme fiyatı esas alınacak. Ve bir başka küresel ekonomiyle ilgili haber, Trump enflasyonda yeni bir fitil ateşliyor. ABD Başkanı Trump'ın 80'i aşkın ülkeye yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri enflasyonda ilave risk endişelerini artırdı diyor. Nasıl bir ekonomi? Kısa bir ara vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde. JBL

0: soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizle 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 8 dakika geçiyor ve stüdyomuzda akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhaba, günaydın. İyi sabahlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Size de iyi haftalar olsun. Ve sevgili dinleyicilerimiz, elbette ki Amilli Kadın Voleybol Takımını konuşarak başlayacağız bugün gündeme. Birlik, beraberliğin ve esasında bu tür mutlulukların en çok da ihtiyacımız olduğu dönemde yine Amilli Kadın Voleybol takımımız bizleri gururlandırdı, mutlu etti. Çin'in Macau özel idari bölgesinde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yendiler ve Filenin Sultanları bir kez daha 2023 yılında da altın madalyayı kazanmış, şampiyonu olmuştuk Milletler Ligi'nin ve bu kez yine şampiyonu olduk. Çok mutluyuz Sayın Erdinç Yazıcı. Sizden de görüş almak isteriz elbette.
2: Evet, biz de yürekten, gönülden tebrik ediyoruz Amilli Kadın Voleybol takımımızı.
1: Evet.
2: Gerçekten büyük bir başarı. Büyük bir coşku var Türkiye'de. Büyük bir memnuniyet var. Biraz altını çizdiniz. Yani Türkiye'nin içinden geçtiği dönemde böyle morallere ihtiyacı var. Büyük bir moral oldu gerçekten. Diğer taraftan da işte bu 3 yıl önceki başarının bir tesadüf olup olmadığının test edildiği bir şey oldu, turnuva oldu bu. Çünkü Türkiye'de genellikle spordaki başarıların biraz münferit döneme dair, o kuşağa dair, özel koşullara dair başarılar olduğuna dönük hep spekülasyonlar yapılır. Oysa voleybolda kurumsallaşmanın en dipten, okullardan başlayarak ciddi yıllara dayalı çalışmaların semeresini Türkiye alıyor, işte net bir şekilde onu görüyoruz ve bu aslında iki taraflı bir ilişkiye dönüşüyor. Başarı geldikçe,
1: evet,
2: yıldızlar öne çıktıkça aşağıda genç kızlar, çocuklar daha çok ilgi duyuyorlar voleybola, okullarda daha çok katılım oluyor. Voleybol havuzu büyüdükçe, eğer düzeniniz iyiyse, sisteminiz işliyorsa, yukarıya doğru daha kaliteli, daha becerikli voleybolcular yukarıya yetişiyor, doğru geliyorlar, yetişiyorlar. Dolayısıyla bu sarmal çok başarılı bir fotoğrafı, hepimizin gurur duyacağı bir fotoğrafı üretiyor. O bakımdan son derece önemli. Diğer taraftan bugünün dünyasında şehirli, sanayileşmiş, modern bir toplumda bedensel aktivitelerin sınırlı olduğu toplumlarda spor aslında çok önemli bir rolü yerine getiriyor. Yani çoğu iş beden işçiliğiyle yapılmayan işler haline geldiği andan itibaren, hele bundan sonra çok daha böyle olacak. Robotik teknolojilerin geliştiği, insanın emeğinin yerini makinenin aldığı, robotların, akıllı sistemlerin aldığı bir dünyada insan bedeni daha çok, daha az faaliyet içinde olacak, daha çok çalışacak, daha az çalışacak. İşte böyle dönemlerde sporun rolü çok daha önemli hale geliyor. Büyük bir sektör gelişmiş toplumlarda spor. Bu sebeple büyük bir sektör haline geliyor. Yani ancak açığı spor yaparak kendinizi, sağlığınızı bu yolla koruyabiliyorsunuz ya da bazen dönebiliyorsunuz yeniden sağlığınıza.
1: Evet.
2: Yani bu son derecede önemli bir konu. O bakımdan spor politikalarını ciddiye almak gerekiyor. Bu alandaki ortaya çıkan moral değeri ve başarıları toplumu yeniden bütünleştirmek, bütünlük içinde tutmak, motive etmek, geleceğe dönük ümit sahibi halde tutmak ya da yoksa bu güçlendirmek için halen daha spor en önemli araçlardan birisi. Bu başarı, hele hele başarı, bu aracı çok etkili bir şekilde öne çıkarıyor. Yani ben şöyle bakıyorum, yani gerçekten

0: belli yaş grubundaki genç kızlarda, çocuklarda çok büyük bir heyecan yaratmış durumda. Evet, toplumda bu defa, geçen defa da öyleydi. Çok büyük bir heyecan yarattı ama özellikle bu kesimlerde, gençler arasında heyecanın daha katlamalı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. O bakımdan darısı diğer sporların başına diyelim. Yani dünyada sporda önemli hale, çok öne çıkmış bir ülke olarak haline gelen Türkiye, bir sürü sorunu da çözmüş bir Türkiye olur. Yani bazıları şöyle düşünüyor: ya spora mı kaldı? Bir sürü sorunumuz var. İş spora mı kaldı? Şurada söyleyelim, o sorunların çözümüne de katkıda bulunacak bir araçtır spor. Önemsemek gerekiyor. Bu alandaki politikaları, yürüyen kurumsal sistemleri, yapıları daha büyük başarılara dönük olarak yeniden yapılandırmak gerekiyor. İşte bu stüdyoda bir miktar Dünya Kupası safhasında Türk milli takımını da konuşmuştuk. Yani muhtemelen Türk milli takımı grupları geçseydi, yarı finale ve çeyrek finale ya da kalabilseydi, bambaşka bir hava esecekti Türkiye'de. Bunlar başarabilme iradesini, birlikte geleceğe yürüme ve var olma iradesini güçlendiren araçlar. Yani tek başına bunlarla güçlenmez ama bunlar onlara yardımcı olur. Başka araçlarla güçlenir kuşkusuz. Beni dinleyenlerin beni yanlış anlamasını istemem
1: Şu
0: ama bunlar
1: örneği
0: da
1: verelim.
0: önemli yardımcı araçlar olarak dikkate almak gerekir.
1: Şu örneği verelim. Futbolda Dünya Kupası'nı İspanya kazandı ama Gazze sokaklarında da İspanya'nın şampiyonluğu kutlandı.
0: Tabii. Hele hele
1: Böyle.
0: bazı sporlarda spor sadece spor değil.
1: Evet.
0: Yani spor sadece, bu futbol için %100 doğru. %100 doğru. Yani durup dururken dünyada insanlığın büyük bir bölümünün kalbi İspanya için çarpmadı.
1: Evet.
0: Yani bu çok mühim bir şey.
1: Çok.
0: Yani dolayısıyla spor meselesini, başta futbol, voleybol, basketbol önemli. Tabii Türkiye için muhtemelen bu ilk saat diliminden sonra konuşacaksınız, bu değerlendirmeleri spor yorumcusu arkadaşımızla yapacaksınız. Sadece basketbolda şeyde değil, voleybolda değil, basketbolda da Türkiye çok bir önemli bir dünya ülkesi haline geldi.
1: Evet.
0: Orada da işi bilenlerin yürüttüğü muazzam bir program var ve muazzam başarılar var. Onu net bir şekilde görüyoruz. İki, bu basket şey voleyboldaki düzenli yürüyen altyapı çalışmalarının, kurumsallaşma süreçlerinin erkek voleyboluna da yansıdığını görüyoruz. Onlar da
1: Evet.
0: son dönemde büyük başarılara imza atıyorlar. Şimdi öyle bir süreç içindeler. Futbol halen daha Türkiye'de yatırılan paranın ve ilginin karşılığının alınamadığı bir spor
1: Branş.
0: branşı. Bunun
1: Evet.
0: altını net bir şekilde çizelim. Hiç eğik bükmeden net bir şekilde koymakta yarar var. Orada büyük bir sorun var yani. Türkiye'nin dikkat kesilmesi gereken bir sorun burada. Çok büyük bir sorun var. Bu sorun çözülemediği sürece, bu inanılmaz kaynaklardan bahsediyoruz. Belki o kaynak harcamalarına karşılık bir ortada net bir başarı bekleniyor. Bu bir türlü gelmiyor. Bu sorunun cevabını aramak gerekiyor. Ya nasıl oluyor da dünya kadar kaynağı ayırıyoruz, harcıyoruz? Şimdi şu sıralar transfer haberleri var, değil mi?
1: Ve
0: Korkunç paralardan bahsediliyor.
1: toplumu
0: Değil mi?
1: birleştirmesini beklediğimiz bir
0: Sokaktaki adam diyor
1: branş
0: ki korkunç bir para harcanıyor. Üstelik
1: ayrıştırıyor.
0: de bu paranın büyük bir kısmı yabancılara gidiyor.
1: Doğru.
0: Ya bu kadar zengin bir ülke miyiz biz? Madem böyle böyle olacak, niye bu kadar parayı harcıyoruz diye futboldan hiç anlamayan insan bile köşeli bir şekilde bu soruyu soruyor. Birilerinin cevap vermesi gerekmez mi ya? Niye böyle oluyor ya bu futbol? Yani dön dön aynı yere
1: Belki
0: dönüyoruz.
1: duyarlar sesini
0: En iyi
1: sonuca.
0: kuşak diyoruz. İlk turda, ilk grup maçlarında eğleniyor. Ya bunların tesadüf olmasını umuyoruz ama mesafe almakta zorlanıyor. Zaten Dünya Kupası'na Türkiye'nin 23 yıl sonra yeniden gitmesi, 23-24 yıl sonra yeniden gitmesi başlı başına oradaki sorunu anlatıyor. Ya o kadar önemli bir konu ki, 2002'de ben Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunda Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Bakü'de izledim maçı. Çok korkunç bir heyecan vardı sokaklarda. Korkunç heyecan. Ondan sonra İran'a bir seyahate gittim. Yani İsfahan'da bir esnafa girdim. Türk kökenli bir esnaftı. Bana diyordu ki hocam burada bir yanına da bunun, o zaman İran'ın önemli bir milli sporcusu vardı. Tebrizli Ali Dahi. Çok ünlü bir sporcuydu. Ya bu Ali Dahi de olacaktı bu takımdaki. Kesinlikle şampiyon olurdu vesaire. İran sokakları da çok büyük bir Türk bayraklarıyla beraber büyük bir coşku o zaman sahne olmuştu. Bütün dünya Türkiye'nin bu başarısı karşısında saygı duymuş, ayağa kalkmıştı. Yani futbol, spor sadece spor değil. Spor meselesi boyutu önemli.
1: Evet.
0: Ama işin siyasete, kültürel hayata, gündelik hayatın dinamiklerine yansıyan, moral motivasyona yansıyan önemli tarafları var. O bakımdan belki bu bölümü şöyle kapatmak gerekiyor. Bu başta futbolda olmak üzere, futbol olmak üzere, yani spordaki muhtelif politikalarımızı, organizasyonlarımızı yeniden düşünmek, gözden geçirmekte Voleybol Federasyonu'nun gösterdiği başarı ve Basketbol Federasyonumuzun gösterdiği başarılar dikkate alınarak yenilenmesinde çok büyük yarar var. Çünkü bizim basket kadar, voleybol kadar potansiyelimiz futbolda da var. Soru basit. Yani baskette başardığımızı, voleybolda başardığımızı futbolda niye başaramıyoruz?
1: Evet.
0: O zaman cevabın da karmaşık olmaması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Burada futbolu bırakalım, şeyi bırakalım.
1: Peki.
0: Spor bırakalım.
1: Peki, bu bölümü böyle noktalayalım. Şimdi reklamlar, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5'i.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Reklamlar.
4: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
4: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
4: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
4: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
4: Dünyanın haberi gündemde.

0: Stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin üst üste 13 gece süren saldırılarının ardından taraflarda ateşkes hakim. Resmi olarak böyle bir karar karşılıklı alınmadı ama ABD saldırıları durdurduğunu açıkladı. Buna karşılık İran'da şüpheci bir saldırmazlık politikası uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Baktığımız zaman savaş acaba bölgeye yayılır mı sorularını gündeme getiren bir gelişme de oldu. Ukrayna Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Tahran'a göre bu bir ticaret gemisi, Ukrayna'ya göre ise Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemilerle bir savaş gemisi hedef alındı. Tahran bu saldırı Birleşmiş Milletler şartının ihlali anlamına geliyor ve Ukrayna'nın İran'a yönelik düşmanlığının bir göstergesi açıklamasında bulundu. Yine Zelenski'nin açıklamasına göre ise Rusya'nın ABD üslerinin uydu görüntülerini İran'la paylaştığı iddia ediliyor. Bu savaş bölgeye yayılır mı sorularını biraz sonra Sayın Yazıcı ile değerlendireceğiz. Ama İran cephesinde neler oluyor Sayın Harun Aykaç'a sormak isteriz.
1: Evet, yani özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin açıklaması İran'da tepkiyle karşılandı. Zelenski bizim vurduğumuz gemiler, işte bir tanesi İran'ın, o da silah taşıyordu. Dolayısıyla biz haklı olarak hani onu vurduk demeye getirdi. Öte taraftan dedi Rusya İran'a yardım ediyor. Uydular yoluyla çektiği fotoğrafları, görüntüleri İran'a iletiyor. İran'da aldığı bu görüntüler vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki üslerini vuruyor. Ve buna mukabil olarak da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai hemen bir cevap verdi. Dedi ki Zelenski'nin dedikleri doğru değil. Oradaki gemi ticari bir gemiydi. Dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor. O hukuku ihlal etmekle kalmıyor. Hem Hazar kenarında bulunan ülkelerin emniyet ve güvenliğini de tehlikeye atıyor. Buna devam ederlerse kendilerine cevap verilecek dendi. Hemen ardından bu sefer de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı bir açıklama yaptı. Abbas Arakçı dedi, bu saldırı Zelenski'nin verdiği kişisel karar değil, bu İsrail'in kendisine yaptırdığı bir iştir. Onu bir sıçrama tahtası olarak kullanarak Avrupa'yı da savaşa iştirak etmek istiyor dedi. Buna karşı dikkatli olunmalı. Ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Başkanı Kaya Kalas'la bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmede Kiev hükümetini şikayet etti. Bunların önü alınmalı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve insan hakları örgütleri Ukrayna'yı kınamalı. Bu işi yapanları tespit edip gereken ceza bunlara verilmeli şeklinde ifadelendirmelerde bulundu. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tehditlerine İran ordusu da cevap verdi. Muhammed Nihai dedi ki Amerika Birleşik Devletleri bu saldırılarını devam ettirirse biz de geniş kapsamlı saldırılar yapacağız. Hı hı. Bu da akla şunu getiriyor. Acaba savaş bu vesileyle işte Hazar Denizi'nden tutun Hürmüz Boğazı artı ta Bablümendebe kadar sıçrayacak mı? Çünkü geçtiğimiz günlerde Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın iki tankerine saldırdı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri tekrar İran'ı uyardı. Eğer bundan sonra dedi Husiler tekrar tankerlere ve geçen gemilere saldırırlarsa bunun asıl sorumluluğu İran'a ait olacak. Çünkü bunlar İran'dan aldıkları emirleri yerine getiriyorlar dedi. Yani böylesi bir karmaşa, böylesi bir sıkıntı var. Ama son birkaç gündür Amerika ile İran arasında bir görünürde çatışma yok. Bunu tabii ki İran tarafı şüpheyle de karşılıyor. Acaba yeni bir hazırlığın evresi mi diye. Öte taraftan işte Trump yer yer İran'la işte anlaşmanın bir anlamı yok, henüz hazır değiller derken öte taraftan yine de diyor işte

0: Görüşüyoruz, iyi şeyler de olabilir. Ancak dün akşam İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayli açıklama yaptı. Yani eğer öyleyse yani hayra yorulabilir kısmi olarak da. ABD ile aracılar vesilesiyle dedi görüşmelerimiz devam ediyor. Yani ilişki tamamen koparılmış değil. Ama netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri İran'ı her taraftan sıkıştırma politikasını güdüyor. Bu politika acaba arka tarafta İsrail güdümünde mi? O da ayrı bir endişe ve şüpheyle karşılanıyor. Yine dün İran lideri Müşteba Hamene'yi Şeyh Naim Kasım'ın Hizbullah'ın genel sekreterinin biat mektubuna karşılık verdi. Biz dedi sizin yanınızdayız. Sizler bizim kardeşlerimizdir. İnancımızın gereği bizim sizin yanınızda yer almamız lazım ve biz o inancın gereği olarak sizin yanınızdayız. Mutabakatta dedi ilk noktada Lübnan'daki savaşın durdurulması meselesi vardı. Dolayısıyla biz onları Siyonistlerle baş başa bırakmayacağız dedi. Tüm bunlar bir araya geldiğinde en son Ukrayna'nın bu saldırısı da göz önünde bulundurulduğunda bir kısım analistler diyorlar ki ihtimal bu böyle devam ederse bölgeyi yeniden saran geniş çaplı bir çatışma başlayabilir. Ama öte taraftan yine arabulucular vesilesiyle görüşmeler de devam ediyor. Bakın görüşmelerin devamı mı başarılı olacak yoksa sahadaki mevcut bu kritik durum devam edecek. Onu hep beraber göreceğiz. Süreç bizim için bu bağlamda önemli.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Olan biten ortada. ABD'nin üst üste 13 gece süren saldırıları şu anda hali hazırda durmuş vaziyette. Bir saldırı olmadığı için İran'da şüpheci yaklaşıyor ama saldırmazlık politikasını sürdürüyor. Ve Hazar Denizi'ndeki gerilim de savaşın acaba bölgeye yayılıp yayılmayacağı konusunda bizleri, yorumcularımızı, uluslararası sistemdeki tüm kurum ve kuruluşları düşündürüyor açıkçası. Bir ekonomik krizde, tabii küresel bir krizde söz konusu savaşın getirdiği Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının sürmesi ve İran'ın artık serbest geçişin olmayacağını açıklamasının ardından. Şimdi Kızıldeniz'de Yemen'deki Husilerin o iki Suudi Arabistan tankerini vurduğunu biliyoruz. Kızıldeniz'de böyle bir gerilim vardı. Hazar Denizi'nde Ukrayna İran gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam ediyor. Dolayısıyla sınırları aşan bir savaş şu anda söz konusu. Ama bu durum devam edecek mi? Sayın Yazıcı, sizin beklentiniz nedir?
2: Yani son derece tehlikeli bir şekilde savaşın tırmandığını hemen söyleyelim. Çünkü baştan beri savaşla ilgili en büyük beklenti bütün dünyanın savaşın İran'la ABD ve İsrail arasında kalması yönünde. Yani aksi halde bölgeye yayıldığında o savaşın durdurulması, sonuçların öngörülmesi imkansız olarak değerlendirildi ve neticelerinde de görüyoruz. Eğer şimdi bu Babülmendeb'de ve Kızıldeniz'de olup bitenler çok çok önemli bir başlangıç bence. Suud limanlarına saldırılması, Amerikan ve Suud gemilerine saldırılması küçük bir karar değil. Yani buranın da istikrarsızlaştırılması ve gemi trafiğine kapanması ki büyük çapta şu anda kapanmadığı halde işlemiyor durumda. Yani bu dünya ekonomisine çok çok büyük bir maliyet demek. Ve bu maliyet artışlarını petrol fiyatlarındaki artışta net bir şekilde görüyoruz. Oysa Amerika'daki, İsrail'deki seçimlere kadar petrol fiyatlarının daha istikrarlı bir noktada geri çekileceğini, kalacağını öngörüyorlardı. Bu süreç içinde bu işin mühendisliğini yapanlar böyle olmadı. Olmayacak gibi de görünüyor. Üstüne üstlük Bahreyn'den, ondan sonra Kuveyt'ten bu bölgeye, Ürdün'den Amerika'ya dönük, İran'a dönük, İran'dan bu bölgeye dönük saldırılar olmuştu. Buna karşılıklar verilmeye hazırlanması ki bazıları karşılık da verdi. Amerikan liderliğindeki

0: şartlarda yani işi takip edenler çok şaşkınlık yaşıyorlar. Yani Hazar'da bir Rus gemisi, İran gemisi pardon, Rusya'dan aldığı yükü, ticari gemi olduğu iddia ediliyor, İran'a doğru taşırken Ukrayna niye vursun? Yani bunun anlamlı bir tarafı görünmüyor. Üçüncü ülkeleri ticaretini engelliyorum İran'ın falan. Çok fazla bir şey bu. Pardon, Rusya'nın gerekçe. Bu fazla bir gerekçe. Yani diğer taraftan özellikle İsrail'le Ukrayna'nın bağlantılarını öne çıkardı bazı yorumlar.
1: Daha çok İran cephesi,
0: Bunlar
1: bunun
0: tabii,
1: İsrail'in isteği olduğu
0: tabii
1: yönünde.
0: bunun böyle olma ihtimali de var zaten. Yani böyleyse eğer, yani şunu şuradan kalkarak bunu söylüyoruz, zaten İran İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor. Zamana yaymak istiyor. Kendi savaşına herkese ortak etmek istiyor. Yani derdi güya kendi güvenliği için İran'ı mümkünse yok etmek. Mümkün değilse de kendine paydaş, oyundaş bir tahranda iktidar kurmak. Yani hikaye bu. Güvenlik bilmem ne tartışmaları, sonradan tartışmalar. Yani dolayısıyla buna oyundaş hale getirmeye çalışıyor ABD'yi. Şu ana kadar büyük ölçüde getirmiş durumda. Onun için ABD'de tartışmalar var. Biz bu savaşın neresindeyiz? Yani adeta İsrail'in vekili gibi savaşan bir ABD'den bahsediyoruz. Yani çok, ABD'nin profili çok muazzam derecede darbe almış durumda. Şimdi Amerikan seçimlerine, sonbaharda yansıyacak Kasım'daki seçimlere bu. Trump bunun içinden çıkmaya çalışıyor ama kavgada girmek sizin elinizde, ama çıkmak öyle sizin elinizde değil yani. Yani önemli olan, zaten onun için derler ki, kavgayı başlatmak değil bitirmek önemlidir. Nasıl biteceği önemlidir. Savaşlar için de bu böyle. Dolayısıyla Trump ve ABD için zor bir tablo. Bu 3 günlük, 2 günlük suskunluğu da bunların değerlendirilmesine yoranlar var ABD'de. Oturuyorlar yani, bu işin içine tırmanıyor gidiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Nasıl çıkacaksın? Yani gittikçe daha yüksekten bir silah kullanarak çıkmaya çalışacaksın. O yepyeni sorunlar çıkaracak. Yani beklentin, işin, savaşın başındaki parametrelerin hiçbiri çalışmamış. Yani zordan başka kullanacağın, silahtan başka kullanacağın doğru dürüst bir araç yok. Daha büyük silahlar kullanmak, daha büyük sorunlar yaratmak anlamına gelecek vesaire. Zor bir tabloyla karşı karşıya. Bakalım bugünlerde biliyorsun Netanyahu Amerika'ya gidecek ya da
1: Evet,
0: gitti.
1: yarın
0: Cenaze törenine
1: görüşecekler.
0: katılacaklar. Evet, görüşecekler. Bakalım oradan ne çıkacak yani. Çünkü o epey zamandır görüşme arzu ediyor Netanyahu Trump'la. Araları bir miktar limoni ve bozuk. Bakalım bu sürüyor mu, yoksa yeni bir aralarında bir mutabakat mı sağlayacaklar? O görüşmeden sonra göreceğiz onu. Ama makasın kolay kapatılamayacağını düşünüyorum. Çünkü Amerikan müesses nizamında da ve var olan Trump içindeki politik ekipte de büyük çatlaklar oluşmaya başladı. Bunu açıkça Başkan Yardımcısı Vance açıkça ifade ediyor, açıkça. Hiçbir şeyi gizlemiyor yani Başkan Yardımcısı. Yani dolayısıyla bunu söyleyebilme cesareti, bir içeride sorun olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sorun konusunda da kafasının karışık ve kararsız olduğunu başkanın ortaya koyuyor. Yani başkan yardımcım bunları söylüyorsa, ya Trump gibi bir insanın eğer ona etmiyorsa, kafasına yatmıyorsa müdahale etmemesi söz konusu bile olamaz. Demek ki Vance bunları söylüyor. Trump müdahale etmiyorsa Trump'ın da kafası oldukça karışık. Zaten kafasının karışık olduğunu biliyoruz.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri nerede hesap hatası yaptı İran'a saldırırken?
0: Yani bu konuşuldu işte. İran'la ilgili bütün ağırlıklı olarak İsrail'in, Mossad'ın raporları değerlendirildi. Ve bu raporların çoğu fake, sahte raporlardı. Sırf Amerika

0: düşüncesine çekebilmek için kurgulanmış raporlardı iddiası. Zaten ortalığa hakim olmuş durumda. Yani bu korkunç bir şey Amerikan siyaseti. Amerika gibi bir ülkenin yani İsrail için araçsallaştığı bir tablo demektir bu. Bu korkunç bir şey. Amerikalıların kabul edebileceği bir şey değil. Zaten kabul etmiyorlar. Onun için içeride büyük bir tartışma söz konusu.
1: Evet.
0: Yani onun için zaten bu kadar zaman randevu alamıyor, gidip görüşemiyor. Yani bir makas oluşturdular.
1: Ve böylesine bir direniş beklemiyorlardı İran'dan.
0: Tabii ki.
1: Bu saldırılara karşılık
0: beklemiyorlardı. Aslında kimse beklemiyordu. Yani hava kuvvetlerinin İran'ın çok zayıf olması, ordunun modernizasyonunda ciddi sorunlar yaşamaları, büyük ambargolarla yıllar içinde karşı karşıya kalmaları. Yani helikopter kazasında bile doğru dürüst çalışacak helikopterinin olmadığı, parça bulunamadığı falan tartışmalar olmuştu. Yani dolayısıyla füze sistemleri üzerinden bir denge sağlayacakları, yeterli düzeyde bir dengeyi sağlayabilecekleri çok öngörülmedi. Bu aynı zamanda çatışmalar, savaş tarihi açısından da büyük bir dönüm noktası anlamına geliyor. İran'ın sadece büyük ölçüde bu füzeler üzerinden ve füze teknolojileri üzerinden karşı koyması ve bunda sonuç alması şey açısından, savaş tarihi açısından yepyeni bir kapıyı açıyor. Nasıl dronlar üzerinden ve füzeler üzerinden savaşın kaderini değiştiriyor Ukrayna şimdi.
1: Evet.
0: Benzer bir şekilde de İran doğru dürüst başka bir unsur olmadığı halde bunlar üzerinden muazzam üretimler yaparak ve etkili kullanarak dengeyi sağlamış durumda. Yani aslında bu savaş yani insanlık tarihinde, savaş tarihinde yeni bir kapıyı açıyor. Yeni bir yüzyıldan, yeni bir çağdan başlıyorsak o çağ şimdi başlıyor.
1: Evet, ve ne kadar yıpranırsa yıpransın ülkeler, en azından yani belki kötü düşünüyorum bu noktada ama bir savaş tecrübesi yaşamış oluyorlar. Bu savaş tecrübesi ileriki dönemlerde olabilecek daha büyük savaşlarda
0: çok
1: onların
0: büyük
1: elinde
0: bir tecrübe.
1: Büyük bir
0: şimdi
1: koz.
0: Bizim bildiğimiz şey şuydu, bu olaylar olana kadar. Ne kadar değişirse değişsin teknolojisi,
1: evet,
0: sonunda konvansiyonel savaşın, klasik savaşın kuralları neticeyi koyar. Kural ne? Mesela kurallardan biri şuydu: bir toprağa postalını değmediğin andan itibaren o savaşı kazanamazsın. Yani postalın değecek hakimiyetin olabilmesi için. Şimdi bütün teknolojin var ama postalın değemiyor.
1: Evet.
0: Çünkü teknoloji postalın oraya değmesini mümkün kılmıyor. Amerika, düşün ki İran'da kara harekatından başka çare olmadığını, İran'ı şey etmek için, baş eğdirmek için kara harekatının mutlak gerekli olduğunu iddia edenler var. Buna karşılık olarak yorumlar bir kara harekatının intihar olacağını ve imkansız olduğunu söylüyor.
1: Evet.
0: O zaman postalını değemediğine göre savaşı kazanamıyorsun. Postalını da değemiyorsun çünkü yani postalın şehitliği, ne derler, hükmettiği bir savaş olmaktan çıkmış durumda savaş. Şu postala gelene kadar asıl büyük teknolojileri yenmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Allah şahitmen gerekiyor ki postalın değilsin. Edemiyorsun. Öyle bir teknolojiyle savaşı bloke etmiş durumda ki İran. Yani bu yeni işte robotik teknolojilerin, ileri teknolojik savaş unsurlarının devrede olduğu yepyeni bir hibrit

0: Sabir, reklam arası. Reklamların ardından bir de Rusya-Ukrayna savaşına parantez açacağız.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: İklimsa. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.45'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Deniz Berktay bizimle. Sayın Berktay günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Artık sanıyorum bu iki savaşı birbirinden ayrı konuşamayacağız. Zira Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurması savaşın bölgeye mi taşıyacağı sorularını bir kez daha gündeme getirdi. Ukrayna cephesinden Zelenski'den başka açıklamalar da var. Neden İran gemisini hedef aldıklarına dair sizden hem bu açıklamaları hem Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durumu dinlemek isteriz.
2: Evet, gerçekten şimdi iki savaş birbiriyle bağlı hale geliyor. Yani Ukrayna Savaşı epeydir. Yani bir bölgesel bir savaş olmaktan çıkmış durumda. Ve önceki gün Ukrayna İHA'larının Hazar Denizi'nde bir İran gemisine vurması gerçekten bunun böyle olduğunu daha net şekilde ortaya koydu. Bununla ilgili olarak Ukrayna yönetimi Rusya'nın İran'a askeri yardım yapmakta olduğunu söyledi. Halbuki Trump mesela böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Evet. Yani ben demişti Trump hem Putin'le konuştum hem Xi Jinping'le, Çin Cumhurbaşkanı'yla konuştum. Bu ülkeler İran'a askeri destek vermiyor demişti. Fakat Ukrayna bunun böyle olduğunu söylüyor. Yani Rusya'nın İran'a askeri destek verdiğini söylüyor ve bu geminin silah taşıdığını söylüyor. Dolayısıyla bu şekilde meşrulaştırıyor. Ayrıca Ukrayna yönetimi iki savaşın birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyordu en başından beri. Şimdi peki Ukrayna neden İran'a böyle saldırılar düzenliyor dersek ya da İran'a neden böyle tavır alıyor dersek şunları söyleyebiliriz. İki ülkenin ilişkileri 2020 yılına kadar gayet normaldi. 2020 yılında bir Ukrayna yolcu uçağının Tahran'dan havalanırken bir İran füzesi tarafından düşürülmesi sonucunda, ki İran bunun bir hata olduğunu söylüyor, Ukrayna makamları kasıtlı olduğunu söylüyorlar. Bu olay sonrasında iki ülke ilişkileri bozuldu. Fakat asıl iki ülke ilişkilerini bozan etken...

2022 yılında Rusya Ukrayna'ya doğrudan taarruza geçtikten sonra özellikle 2022 yılının sonbahar aylarından itibaren Rusya Ukrayna'ya yoğun hava saldırıları düzenlemeye başladı ve İran yapımı Şahit İHA'larını kullanmaya başladı. Dolayısıyla Rusya'nın Ukrayna'ya özellikle 2022 ve 2023'te düzenlediği hava saldırıları, yoğun hava saldırılarında kullandığı materyal çok büyük ölçüde İran'dan ithal ettiği Şahit İHA'larıydı. Gerçi daha sonra Rusya bu İHA'ların patentini aldı. Fakat tabii İran'ın o dönemde Rusya'ya askeri destek vermesi Rusya'yı hava savaşlarında epey avantajlı kılmıştı. O nedenle Ukrayna yönetimi İran'ı da düşmana yardım eden ülke olarak değerlendiriyor. Yani neredeyse tam olmasa bile yani yaklaşık olarak düşman kategorisine sokuyor. Bunun dışında bir de üçüncü bir etken, bildiğimiz üzere Şubat ayında Amerika'nın İran'a saldırısı başladıktan sonra, İran'da savaş patlak verdikten sonra Ukrayna konusu dünya gündeminde epey alt sıralara düştü. Bu da tabii Ukrayna yönetiminde endişelere yol açtı. İki sebepten ötürü. Bir, Amerika'nın elindeki imkanları Ukrayna yerine Orta Doğu'ya gönderecek olmasından ötürü. Özellikle hava savunma sistemlerini, bu tabii Ukrayna hava savunma Ukrayna hava sahasının savunmasız kalacağı anlamına geliyordu. Ayrıca diğer silahları da Ukrayna yerine Orta Doğu'ya yönlendirecekti. Bir de tabii İran savaşı nedeniyle dünyada petrol fiyatları artacağı için bu da Rusya'nın işine yarayacaktı. Ukrayna yönetimi bu şartlar altında bakın hala bizim önemimiz var. Biz Batı dünyasının İran'a karşı yürüttüğü savaşta aktif yer alabiliriz ve Ukrayna savaşı ile İran savaşı birbiriyle alakalıdır şeklinde bir söylem benimsedi. Böyle bir yöntem benimsedi. O dönemde ben de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Svigay'la da konuşmuştum ve keza Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamaları hep bu iki savaşı birbiriyle bağlantılandırıyor. Diyor ki Ukraynalılar Rusya'ya karşı mücadele etmek İran'a karşı mücadele etmektir diyor. Bir de ayrıca yarın Amerika'da Zelenski Trump'la bir araya gelecek. Böyle bir operasyonun, böyle bir ziyaretten önce yapılmış olmasının da bu açıdan tabii anlamı var. Yani biraz daha Trump'ı ikna etme amacı da taşıyor. Gerçi tabii burada Ukrayna'ya bu konuda gerekli bilgi desteğini falan da hani başka ülkeler de veriyor olabilir. İşin bir de bu boyutu var. Dolayısıyla Ukrayna yönetimi de biraz bu iki savaşın birbiriyle ilişkili olması gerektiği görüşünde. Ukrayna konusu geri plana düşmesin diye. Dolayısıyla şu anda biz bu savaşın daha geniş bir alana yayılma riski taşıdığını görüyoruz. Bu arada bundan 10 gün kadar önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'deyken Ukrayna savaşının uzamasının bunun çevreye yayılma riskini taşıdığını söylemişti. Hı hı. Şu anda biz bu öngörülerin biraz gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz. Savaştaki genel durumla ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı hava saldırıları yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna Rusya'daki çeşitli enerji tesislerini vurmaya devam ediyor. Rusya da Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırıları yapıyor. Çeşitli özellikle doğu bölgesinde bulunan çeşitli benzin istasyonları, çeşitli benzin depoları Ruslar tarafından vuruluyor. Bu da tabii Rusya'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yeni bir taarruza geçme hazırlığında olduğuna işaret ediyor. Çünkü bunun öncesinde Ukrayna ordusunun o bölgedeki lojistik imkanlarını yok etmiş oluyor. Oradaki bütün benzin istasyonlarını yok ederek. Ayrıca geçen hafta Ukrayna'ya Rusya bir hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Fakat geçen haftaki hava saldırılarından biri Ukrayna'da bir askeri poligona düzenlendi. Fakat burada özellikle Ukrayna'da iç tartışmaların başlamasına neden oldu. Çünkü Ukrayna'nın Kiev'in yakınlarında bir İHA fuarı düzenlemişti. Bir askeri poligonda İHA üreticileri sergisi düzenledi. Ve üstelik de burada böyle bir serginin düzenleneceğinin de duyurusu yapıldı. Yani resmen böyle bir durumda Ruslara açık bir şekilde bilgi verilmiş oldu. Ve bunun sonucunda Ruslar oraya balistik füzelerle saldırdılar. Ve çok sayıda Ukrayna askeri

0: orada hayatını kaybetti. Dolayısıyla şu anda hava savaşları epey yoğun. Ayrıca Rusya bu yaz aylarında en yoğun şekilde bir Donbas bölgesinin henüz ele geçiremediği, daha doğrusu Donbas'taki Donetsk ilinin, Lugansk'ın artık tamamına yakını Rusların elinde. Donetsk ilinin %20'lik kısmı şu anda Ukrayna hükümetinin kontrolünde. Rusya oraları da ele geçirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ayrıca Rus kuvvetleri Ukrayna'nın Kharkov ilinin anahtarı durumunda yer alan Kupyansk ilçe merkezine, orası birkaç defa el değiştirmişti, Kupyansk ilçe merkezini tekrar almak üzere yoğun bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Ve tabii bir de Kharkov ilinin özelliği, Rusya sınırında yer alıyor. Rusya şu anda Ukrayna ile sınırdaş durumda olan Sumy ve Kharkov illerinde kendisi için böyle tırnak içinde güvenlik koridoru yaratma bahanesiyle sınır bölgelerinde daha geniş bir alanı işgali altına almaya çalışıyor. Ve buralarda çok ağır ağır da olsa ilerleme var. Bu da Kharkov ve Sumy il merkezlerini biraz daha potansiyel tehdit merkezi haline getiriyor. Yani buraların Ruslar tarafından kuşatılma ihtimalini yakın bir gelecekte artırıyor. Dolayısıyla savaş şu anda bütün şiddetiyle devam ediyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Sağolunuz. Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Biz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı üzerine sizden de bir değerlendirme alalım isterseniz kısaca. Yani bu savaşın gidişatı da bir süre daha sanki hayatımızda olacak gibi, ancak bölgeye taşma riski de var.
2: Şimdi bu stüdyoda ilk başladığı zaman uzun uzun değerlendirmiştik. Türkiye'de bir sürü değerlendirmeler vardı dünyada. Bir sürü askeri uzman bu savaşın 15-20 gün bile sürmeyeceğini, çünkü aralarda güç ilişkisinin çok asimetrik olduğunu, Rusya hiçbir şekilde Ukrayna'nın dayanamayacağını, sonunda muhtemelen Kiev'de Rusya yanlısı bir iktidarla mevcut iktidarın el değiştireceğini falan söylüyorlardı.
1: Bir de Kırım örneği vardı.
2: O şimdi
1: tabii
2: aklıma geldi. Deniz'de konuşurken, şimdi yıllar sonra şartlar o kadar değişti ki, bir defa Rusya'ya çok ağır bir bedel oldu bu savaş. Yüz binlerce insanı kaybetti.
1: Evet.
2: Yaralı ve ölülerin sayısı milyonu aştı. İç demografiyi paramparça etti. Belli bölgelerden, özellikle Müslüman ve Türk otonomilerden, cumhuriyetlerden alınıp getirilen, orada savaş meydanlarına sürülenlerin yarattığı bir travma oluştu. Şimdi büyük bir Rusya ekonomik bagaj oluştu. Şimdi bu bagaj, bu ambargolarla vesaire savaş harcamalarıyla genişleyen bagaj, şimdi yepyeni bir tabloyla karşı karşıya bıraktı Rusya'yı. O da artık bütün ekonomik bölgeleri, askeri bölgelerini vurabilen bir Ukrayna kabiliyetinden söz ediyoruz.
1: Evet.
2: Büyük bir, bu şey, dev bir petrol üreticisi ülkeyi petrole muhtaç bıraktı. Şimdi petrol istasyonlarında kuyruklardan bahsediyoruz, artan fiyatlardan bahsediyoruz. Mal tedariğinde falan büyük sorunlar yaşanıyor. Yani dolayısıyla savaşın mahiyeti ciddi olarak öngörülemeyecek şekilde, yıllar önce savaş başladığında hiçbir şekilde öngörülemeyecek şekilde müthiş bir değişime uğradı. İşte belki savaşları değerlendirirken, savaşların insanlık tarihi üzerine etkileri değerlendirirken bu boyutları da değerlendirmesi gerekiyor. Hiç savaşın önünde hiç öngöremediğim faktörler, aklından bile geçemeyecek faktörler savaşın sonunda savaşın kaderini belirleyebiliyor. Evet. Ukrayna meselesinde de öyle. İran savaşında da öyle, oraya doğru gidiyor iş. Demin konuştuğumuz gibi. Hiç kimse böyle bir karşılık verip işte füzelerin savaşın kaderini belirleyebileceği bir faktör haline gelebileceğini düşünemiyordu. Ama bu oldu. Bir füze savaşı olursa zaten İran'ın ABD ve şey karşısında, İsrail karşısında bir şansının olmayacağı öngörülüyordu.
1: Evet.
2: Ama şartlar tamamen

0: tamamen göründüğü kadarıyla ciddi olarak değişiyor. Ve nasıl, nereye kırılacağını da bilmiyoruz. Neye, demin biraz analizini yaptık. Geniş bir şekilde. Yani dolayısıyla şunu biliyoruz ama insanlığın barış ve istikrar içerisinde 21. yüzyılda bu dünyada uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Kurumu'nun şemsiyesi altında o oluşmuş yapıya ait bir şekilde iyi kötü barış içinde varlığını sürdürebilmesi insanlığın bu savaşlar ve bu istikrarsızlık yaratan faktörler marifetiyle gittikçe zora girdiği bir dünyaya adım atıyoruz. Onun için bunun yarattığı travmalar, rahatsızlıklar, öngörülememenin, gelecek kaygısının oluşturduğu sorunlar dünyada büyük bir bagaj oluşturmaya devam ediyor. O bakımdan bütün insanlık, yani evet savaş belli bölgelerde yaşıyor ama bütün insanlık büyük bir kaygı içinde. Diyelim biz savaş yanı başımızda yaşıyor. Biz kaygı içindeyiz ama haklı bir şekilde.
1: Evet.
0: Ya savaşta çok uzak ülkeler bile savaşın maliyetlerini ödüyorlar. Onlar da başka bir kaygı içindeler. Savaşın maliyeti düşünün. Türkiye'de bile şu anda 80 lirayı geçti şeyin, motorinin fiyatı. Yani bu korkunç büyük bir maliyet yani.
1: Öyle.
0: Bütün dünyanın her yerinde maliyetler artıyor, girdi fiyatları artıyor, ekonomilere büyük bagajlar getiriyor vesaire. Bütün ekonomik hesapları alt üst ediyor. Yani bu boyutlarıyla da savaşların değerlendirilmesi, dikkate alınması gerekiyor.
1: Peki. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim. İyi
1: değerlendirmeleriniz
0: haftalar.
1: için. Sağolunuz, iyi haftalar dileriz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bu bölümde yorumcu konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi 9 haberleri, ardından biz sporun öne çıkan başlıklarıyla yine bu stüdyolardan size sesleneceğiz. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 4'te biri fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna

0: ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak sürece hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'da düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Reklamlar.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem 2. bölümle karşınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın ve spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Şahiner hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Ne kadar güzel, böyle enerjimiz yüksek. Yani bir mağlubiyet yok, galibiyet ve dünyanın en büyüğü kadın voleybol takımını konuşacağız. Bizleri gururlandırıyorlar. Dün de maçın sonunda spikerimiz Alper Bakırcıgil dedi ki şaşırtmadınız. O kadar güzel bir ifade ki şaşırtmadınız.
2: Evet.
1: Yani bir kere daha böyle bizi mutlu ettiler ve böyle şaşırtmadılar. Oh dedik ya, çok şükür A milli kadın voleybol takımımız var ve hala alttan yetişen, altyapılardan yetişen binlerce, belki yüz binlerce diyebileceğimiz genç sporcumuz var. Yatırımlar artıyor. Aynı şekilde erkek voleybol takımını da bugün konuşacağız. Çeyrek finalde başarılar diliyoruz. Bir ivme orada da yakalandı. Çok keyif verici gelişmeler bunlar. Ne dersiniz?
2: Elbette, tabii ki büyük bir gurur yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz.

0: Biz voleybol ülkesiyiz diye bir slogan ürettik.
1: Evet.
0: Gerçekten son dönemde onun hakkını tüm kulvarlarda başarıyla veriyor sporcularımız. Erkek olsun, kadın olsun, genç olsun, hepsi uluslararası alanda bizi çok başarılı bir şekilde temsil ediyorlar, gururlandırıyorlar ve bunun şampiyonlukla, kupayla taşlanması bizi ayrıca sevindiriyor, mutlu ediyor. Filenin sultanları bu anlamda zaten bayrağı hep zirvede taşıyan, örnek olan bir grup. Onların başarılarıyla her zaman gurur duyduk. Onları anlatırken ayrı bir sevinç yaşadık. Her maçlarını büyük bir keyifle izledik, takip ettik. Kaybetseler bile, kaybettiklerinde sahaya yansıttıkları mücadele bile bizi fazlasıyla gururlandırdı. Ama dün gerçekten kazanırken ve kazandıktan sonraki o tablo bizi çok fazla mutlu etti, gururlandırdı. Ne kadar övünsek azdır, onlara ne kadar teşekkür etsek az. Çünkü ülkemizin bu tür başarılara her zaman ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
0: Çok gururlandık izlerken. Sonrasındaki görüntüler inanılmaz güzeldi. Turnuvaya başlarken belki Santarelli'nin oyuncu seçimleri, ilk ayaktaki iki galibiyet, iki beraberlik, sıralamada geriye düşmemiz biraz moralimizi bozar gibi olmuştu ama teknik kadronun, oyuncu grubunun maçlar ilerledikçe, turnuva ilerledikçe bu şampiyonluğu bir kez daha ülkemize getireceğine olan inancımız hem onlarda hem bizde fazlasıyla vardı. Son ayakta, final ayağında da zaten gördük ki biz bu şampiyonluğu ülke olarak, takım olarak, kadro olarak, oyuncu olarak herkes istiyor. Finalde Brezilya karşısında oynadığımız oyunda ilk sette geriye düşmemize rağmen, kaybetmemize rağmen sonrasındaki inancımız, biz bu maçı alacağız güvenimiz hep bizi hissettirdi o maçı izlerken. Ve sonuçta da Sultanlar kazanmayı başardı. Bir kez daha Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. İkinci şampiyonluğumuz. 2023'te bir kez daha şampiyon olmuştuk. O sezon Avrupa şampiyonunu da kazanmıştık. Şimdi önümüzde yine bir Avrupa şampiyonası var. Bu kez İstanbul'da yapılacak. Bir kez daha Avrupa şampiyonu olmak için artık her şey elimizde. Güçlü bir kadromuz var. Tabii voleyboldaki gelişmeyi sadece filenin sultanları olarak değerlendirmemek gerekiyor. Onlar bu yolu açtılar. Başarılı bir şekilde hem genç sporculara örnek teşkil ediyorlar hem diğer sporcular için de çok güzel bir örnekler. Bu anlamda onları da bir kez daha kutlamak istiyorum. Bu sezona baktığımızda voleybol anlamında gerçekten bir kulüpler düzeyinde, milli takım düzeyinde, A takım düzeyinde, genç takımlar düzeyinde çok başarılı geçirdiğimiz bir sezon. Sev Kupası'nı kadınlarda Galatasaray Daikin kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni Vakıfbank kazandı. Ziraat Bankası erkek voleybol takımı Sev Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü oldu. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde birinci oldu. Geçen haftalarda yaptığımız programda yine turnuva devam ederken yanılmıyorsam U19 takımı Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu turnuva devam ederken de U17, U16
1: yaş altı kadın milli voleybol takımı Balkan şampiyonu oldu.
0: Ve namalup bir ilgi almadan, yani Balkanlarda voleybola ilgiyi biliyoruz. O yaş grubunda bir şampiyonluk, Balkan şampiyonluğu da olsa bundan sonraki süreçte o takımdan A takıma yükselecek oyuncuların ileride filenin sultanları olarak bizim karşımıza çıktıklarında nasıl bir başarıyı vaat ettiklerini bize net bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda gerçekten voleybola yapılan yatırımların ne kadar değerli, önemli olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda elde edilen başarılar inanılmaz. Ve bu süreci bundan sonraki süreçte de devam ettireceklerine olan inancımız sonsuz. Çünkü sadece bir kez katıldığımız organizasyonda başarı gelmiyor. Katıldığımız her organizasyonda, kulüpler düzeyinde olsun, milli takım düzeyinde olsun, kürsüde görmeye, finallerde görmeye alıştık artık onları. Dünya şampiyonluğu kaçarken, ikinci olurken ne kadar üzüldüğümüzü burada yayın yapmıştık, hatırlıyorum. Hepimiz biliyoruz, o şampiyonluk avucumuzun içinden kaçmıştı. Şimdi Milletler Ligi'nde bir şampiyonluk daha geldi. Önümüzde artık Avrupa şampiyonluğu var, onu da şampiyon olarak tamamlamak için mücadelemizi vereceğiz. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Oyuncularımıza, teknik kadromuza güveniyoruz. Ama bu şampiyonada gördük ki sadece Vargas, evet çok önemli bir oyuncu, müthiş oynadı hem hücumda hem savunmada. 2018'de Türkiye'ye geldikten sonraki katkıları hem kulüp düzeyinde, milli takım düzeyinde inanılmaz. Ama diğer sporcularımızın da ona katkısı bu turnuvada inanılmazdı. Çok büyük işler yaptılar. İlkin çok öne çıkan oyuncularımızdan bir tanesiydi. Hande büyük oynadı. Diğer oyuncularımız da oyuna katkıları her zaman için çok fazlaydı. Böyle bir takım bütünlüğü, birlikteliği sonunda başarıyı getiriyor. Milli takımımız da bir kez daha Milletler Ligi'nde zirveye çıkarak, ki Brezilya gibi önemli bir ülkeyi yenip şampiyon olarak bu başarıyı kazanması bizim

0: fazlasıyla sevindirdi. Bundan sonraki süreçte de ben milli sporcularımızın hem güzel örnek olmaya devam edeceklerini hem başarıları katlayarak sürdüreceklerini inanıyorum. Olimpiyat vizesi almış olmak, orada yer alıyor olmak, katılan her uluslararası organizasyonda, dünya şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonası olsun, Milletler Ligi olsun, her şampiyonada finallere çıkmak, şampiyonluk kazanmak, oralarda olmak kolay işler değil.
1: Evet.
0: Bu önemli yatırımın olduğunu gösteriyor. Alttan gelen önemli sporcuların olduğunu gösteriyor. Federasyon yönetimi anlamında, teknik kadro anlamında, oyuncu grubu anlamında, medya anlamında çok önemli işlerin başarıldığını gösteriyor. Hayal kırıklığıyla kapanan bir Dünya Kupası futbolda, onun ardından öylesi bir şampiyonluğun gelmesi gerçekten çok anlamlıydı bence. Kızlarımızla bir kez daha gurur duyduğumuzu dile getirmek istiyorum.
1: Evet, şimdi kadın voleybol takımını konuşuyoruz. Tabii liglerdeki kalitenin çok yüksek seviyede olduğunu biliyoruz. Bizim liglerimizde oynamak isteyen oyuncuların olduğunu biliyoruz. Baktığımızda rakip hangi takım olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, biz oralardan tanıdığımız birkaç oyuncuyu görebiliyoruz. Bu nasıl bir mutluluk Sayın Özgür Şahin? Dün de Anna Cristina vardı mesela, Brezilya'da oynardı. Yani şimdi Fenerbahçe'de ligde oynadığı performansı da gözümüzün önüne getiriyoruz. Bildiğimiz bir oyuncu. Tabii o da bizim oyuncularımızı biliyor ama böyle daha bir keyifli oluyor bildiğimiz oyunculara karşı mücadele edince.
0: Şimdi Avrupa'da voleybolun son dönemde iki önemli ülkesi var. İtalya, Türkiye.
1: Hı hı.
0: Hem milli takım düzeyinde sık sık karşı karşıya geliyoruz finallerde. Hem de kulüpler düzeyinde, Şampiyonlar Ligi'nde onlarla ya dörtlü finalde karşılaşıyoruz ya finalde karşılaşıyoruz. Ya biz kazanıyoruz ya onlar kazanıyor. Böyle bir rekabet var. Yani şu anda dünya voleybolunun, Avrupa voleybolunun en önemli isimleri genelde bu iki ligde toplanmış durumda. Bu da iki ligin kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Rekabetin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Doğal olarak böyle bir rekabet içinden çıkan milli takımlarda, katıldıkları organizasyonlarda çok daha başarılı oluyorlar. Çok daha rekabetçi oluyorlar. Bizim ligimizde oynayan oyunculara baktığımızda, Fenerbahçe'de olsun, Eczacıbaşı'nda olsun, Vakıfbank'ta olsun, işte Galatasaray, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, tüm takımlara baktığımızda gerçekten dünyanın ve Avrupa'nın önemli voleybolcularına sahibiz. Böyle bir rekabetin içinden de şampiyonumuzun çıkıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanması doğal bir sonuç oluyor. Öte yandan milli takımı oluşturan oyuncularımızın böylesine güçlü bir ligden çıkıyor olması milli takımımızı Milletler Ligi'nde zafere taşıyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi işte Boşkoviç Sırbistan'da bize karşı oynuyor ama uzun zaman Eczacıbaşı'nda, son dönemde Vakıfbank'ta bize önemli katkı sağladı. Hı hı. Anna Cristina dün bize karşı rakipti ve Brezilya'nın en çok sayı alan, bizi hücumda en çok zorlayan isimlerinden, evet, bir tanesiydi. Ama Vargas'la girdiği ikili rekabette Vargas'ın gerisinde kaldı. Gabi'nin olmayışı bizim için bir avantajdı. O da uzun yıllar Türkiye'de, hı hı, oynadı. Başarılara ortak oldu. Onun olmayışı da bizim için bir avantajdı. Brezilya'nın final sendromunu yenememiş olması da bizim için bence bir avantajdı. Onu iyi değerlendirdik. Bir gün öncesinde İtalya gibi bir güçlü bir rakibe karşı 3-2 kazanmış olmanın getirdiği bir yorgunluk, bir motivasyon şeyi de, zayıflığı da bence Brezilya'nın bir handikapıydı. Biz onu da iyi değerlendirdik. Biz Çin'i yendikten sonra, ev sahibi ülkeyi yendikten sonra zaten şampiyon olacağımıza inanmıştık bence. Rakip kim olursa olsun. İtalya olsa bence Dünya Kupası'na göre revanşı alabilirdik onlardan ama Brezilya çıktı karşımıza. Onların karşısında da milli takımımız o beklenen oyununu oynadı ilk set dışında. Çekişmeli, başa baş geçen, sonuna kadar heyecanın yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Ama milli takımımız o saha içindeki dayanışmayı, her topa uzanışı, savunmada dikkatli, hücumda etkili oluşunu Brezilya karşısında net bir şekilde ortaya koydu. Ve rakip de Anna Cristina olsa da, tanıdığımız, evet, oyuncular olsa da, evet, sonuçta biz bu kupayı kazanmak istiyoruz. Bugün buraya bunun için çıktık, buraya bunun için geldik düşüncesini maç boyunca çok net bir şekilde ortaya koydular ve sonuçta kazanan biz olduk.
1: Evet, şimdi voleyboldan yavaş yavaş yönümüzü, gerçi erkekleri tam konuşamadık. Çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacaklar. Erkeklerin şansını nasıl görüyorsunuz diye
0: şimdi
1: sorsam.
0: Şimdi erkek takımımızın açıkçası tabii ki hedefimiz şampiyonluk, kupa ama biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü üçüncü kez bu finallerde mücadele ediyoruz. İlk kez katıldığımızda sadece bir galibiyet almıştık. Sondan birinci olmuştuk yanılmıyorsam. Bir sonraki turnuvada galibiyet sayımız yine çok düşüktü. Daha doğrusu biraz daha yükselmişti ama çeyrek finale yükselecek kadar galibiyet elde edememiştik. Ama son turnuvada oynadığımız maçlarda aldığımız galibiyet sayısı çok yüksek. Hı hı. Ve sonuçta finallere kalma başarısı gösterdik. Rakip Slovenya, grup maçlarında kaybetmiştik onlara karşı.

0: Avrupa şampiyonu olan bir takım, 3 kez Avrupa şampiyonası final oynamış bir takım. O yüzden işimizin kolay olmadığını söylemek gerekiyor. Ama her maçın hikayesi farklıdır. Grupta yenildiğimiz rakibe karşı o revanş alma hissiyatı oyuncuları farklı bir motivasyona taşıyabilir. Ama zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor. Kazansak bile ondan sonraki süreçteki rakipler daha zorlu rakipler olacaktır. Ben erkek voleybolunda gelinen noktayı da çok başarılı buluyorum. Çok büyük bir gelişim gösteriyorlar. Birkaç yıl içinde filenin sultanlarının elde ettiği derecelere erkek voleybolcularımızın da efelerin de ulaşacaklarına inancım gerçekten sonsuz.
1: Ve geçelim Avrupa 18 yaş altı erkekler basketbol şampiyonasına. 18 yaş altı erkekler neler yapıyor? Bunu konuşalım. Önce ilk maçımızda Danimarka'yı 88-62 yendik. Ardından Sırbistan'ı 57-53 yenmeyi başardık ve bugün saat 16.30'da da Slovakya ile karşılaşacağız. 18 yaş altı erkekler de dolu dizgin yollarına devam ediyorlar.
0: Şimdi voleybol ve basketbol gerçekten son dönemde büyük gelişim gösteren spor dallarımız, branşlarımız. 2000'li yılların başında 12 dev adamla birlikte basketbolda inanılmaz bir yükseliş oldu. Hem kulüp düzeyinden milli takım düzeyinden neler yaptığımız ortada. Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker'le Euroleague şampiyonlukları kazandık. Dörtlü finaller oynadık. Onların etkisi doğal olarak genç sporcularımızın basketbola yönelmesine, ona ilgi duymasına inanılmaz bir fırsat sağladı. Son Euroleague şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin neler yaptığını biliyoruz. Geçen bu sezon yine finale gidebilirdi ama bir takım şanssızlıklar yaşadı. Maçın Yunanistan'da olması bunlardan bir tanesiydi. Sonrasında diğer genç takımımızın başarısı ortada. Yani altyapıdan gelen çok önemli oyuncularımız var. Ben U18 yaş grubundaki oyuncularımızın da hem kendi kulüplerinde hem milli takımda görev aldıkları sürelerde neler yapabileceklerini, ilerleyen dönemde milli takıma çıktıklarında A milli takımımızın elde ettiği başarıları yakalayacaklarına inanıyorum. Çünkü gerçekten futbol dışında, futbola zaten her zaman büyük yatırım yapıyoruz ama basketbola, voleybola yaptığımız yatırımlar da çok önemli. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, diğer takımlar genç yaş kategorilerinde de önemli isimlere şans veriyorlar. Onları yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyorlar, büyük yatırım yapıyorlar. Onlardan oluşan milli takımda işte görüyoruz, sonuçlar ortada. O oyuncularımızın da tıpkı bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda nasıl ki Almanya finalde kaybettik, onun hüznünü yaşıyoruz. Ama alt yaş gruplarından gelen sporcularımızın bu başarıları elde etmiş abilerini iyi bir şekilde temsil etme adına onları da örnek alarak bu başarıyı devam ettirmeyi konusunda çalıştıklarını, çaba sarf ettiklerini, iyi maçlar oynadıklarını, kendi takımlarında kısa sürelerde görev alsalar da onu en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ettiklerini biliyoruz. Milli takıma yansımaları da işte galibiyetlerle ortaya çıkıyor. Ben önlerinin açık olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, futbola geçiyoruz şimdi. Kalan dakikalarımızda da
0: futbola geçmeden aslında birkaç amatör branştan daha
1: buyurun,
0: bence başarıları dile getirmek gerekiyor. Çünkü zaman zaman fırsatımız olmuyor futboldan dolayı onları konuşmaya. Teniste Zeynep Sönmez çok başarılı bir sporcumuz. Son dönemde özellikle Grand Slam turnuvalarında ön eleme turlarını geçtikten sonra ana tabloya girip bir tur, iki tur geçmesi, üçüncü sıra kadar yükselmesi gerçekten çok önemli. Onun dışında katıldığı ATP turnuvalarında kazandığı madalyalar var, puanlar var ve şu anda dünya sıralamasında 48. sıraya kadar yükselmiş durumda. Türk tenis tarihinde bir kadın sporcu olarak ilk 50'ye girmiş olması bu anlamda hem Zeynep için hem Türk tenisinin çok önemli. Katıldığı her turnuvada biraz daha tecrübe kazanıyor. Deneyimini biraz daha arttırıyor. 48. sıraya yükselmiş olması bundan sonraki süreçte onun turnuvalarda daha iyi sonuçlar alabileceğinin bence bir göstergesi. Umuyorum ki o Grand Slam turnuvalarında 1, 2, 3 turdan sonra çeyrek finaller de görürüz Zeynep'ten. O anlamda o başarıyı da takdir etmek gerekiyor. Avrupa Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda İtalya'da yapılan şampiyonada milli takımın 5 altın, 8 gümüş, 8 bronz, 5 gümüşle 18 madalyayla toplam bu organizasyonu tamamlamış olması onlar açısından son derece önemli. Geçtiğimiz haftalarda Mete Gazoz okçuluğun bir numarası biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Dünya Kupası 4. ayağında birinci olmuştu. Genç okçularımızın geriden geliyor olması hem kadınlarda hem erkeklerde makaralı olsun, klasik yay olsun, takım olsun, bireysel olsun bu yarışmalarda derece elde etmesi ki bu son yarışmada elde edilen 16 toplam 16 madalya Gençler Avrupa Şampiyonalarında bugüne kadar tüm ülkeler içinde elde edilmiş en yüksek madalya sayısı olarak rekor olarak tarihe geçmiş. Bu anlamda okçulukta da önümüzün açık olduğunu, bundan sonraki süreçte yeni şampiyonlarımızın çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu başarıyı da buradan

0: bir kez daha tebrik etmek istiyorum.
1: Geçiyoruz futbola.
0: Futbola geçelim.
1: Şimdi
0: evet.
1: Futbolda temsilcilerimizin eleme karşılaşmaları var ve bu eleme maçlarını bizler de yakından takip edeceğiz. Geçen hafta Fenerbahçe sahasında Zabze'yi ağırlamıştı ve 1-0 geçti bu karşılaşmayı. Baktığımızda iki topu direkten döndü. Daha fazla gol atabilirdi ama 1-0'lık skor turu geçmesine yarayacak mı, yaramayacak mı? Nasıl bir beklenti içine girmek lazım? Sizden dinlemek istiyoruz.
0: Şimdi bu tür maçları oynamak aslında kolay değil. Çünkü sezonu erken açıyorsunuz. Daha tam anlamıyla takım kadronuzu oluşturmuş değilsiniz. Oyun anlayışını tam olarak sahaya yansıtmanız biraz zaman gerektiriyor. Hazırlık maçlarındaki performans evet Fenerbahçe açısından iyiydi ama bu tür maçlarda rakip de sizin işinizi zorlaştırmak için elinden geleni yapacaktır. İlk maçta Fenerbahçe zaman zaman iyi oynadı, pozisyonlar buldu, direkten dönen topları vardı, kaçırdığı pozisyonlar vardı. Ama 1-0'ın üstünde bir skor elde etmesi gerekiyordu açıkçası. Çünkü rövanş maçında daha rahat oynayabilmesi için, rakibin oyun direncini kırabilmesi için 1-0'lık skor her zaman için ev sahibi takımı rövanş maçında bayağı bir noktaya taşır, iyi noktaya taşır. Evet. Oyun direncini üst noktada tutar. O açıdan Fenerbahçe'nin ilk maçta kendi sahasında daha farklı bir skor almasını hepimiz bekliyorduk. Evet. Oyun da aslında onu gösteriyordu ama bazen de olmayınca olmuyor. Ama şöyle bir şey de var. Fenerbahçe gibi güçlü takımlar, özellikle bireysel yeteneklere sahip takımlar bu tür maçlarda artık ikinci maçta rövanş maçında rakibin de kaybedecek bir şey olmadığı için turu geçme adına bir şeyleri denemek zorunda olduğu için savunmasında risk almak zorunda olduğu için oyunun belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin takım olarak zaten bir şeyler yapacaktır mutlaka. Bireysel yetenekli oyuncuların sahada farklı bir iş yapıp skoru Fenerbahçe lehine çevirme konusunda önemli rol üstleneceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Her ne kadar skor 1-0 biraz avantajı yüksek tutmasa da ben Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesine, oyun anlayışına, İsmail Kartal'ın getirmeye çalıştığı oyun anlayışına bakarak ve rövanş maçında rakibin de artık bazı riskleri göze alması gerektiğinden düşünerek Fenerbahçe'nin turu rahat geçeceğini düşünüyorum. Elbette ki Polonya takımı da kendi saha ve seyircisi önünde turu geçme adına ki bu tür takımların böylesi maçlarda rakiplerine karşı işini zorlaştırmak adına, turu geçmek adına bir takım zorlukları çıkarabileceklerini geçmiş dönemde hem biz yaşadık hem farklı takımlarda gördük. Ama ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum. Her ne kadar 1-0'lık skor biraz endişe verici gibi görünse de ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğine inanıyorum.
1: Ve geçiyoruz diğer temsilcimiz Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş'ta Midtjylland'ı sahasında 1-0 yenmişti. Aynı senaryo mu gerçekleşir?
0: Bence Beşiktaş'ın işi Fenerbahçe'ye göre daha zor. Neden zor? Çünkü o 1-0'lık skoru ve maçı değerlendirmek için bir kere bazı şeyler eksik kalıyor. Hmm. 15. dakikada bir kişi eksik kalmış takıma karşı neredeyse uzatmalar dahil maçın tamamını bir kişi fazla oynuyorsunuz. Ona rağmen bir gol atabiliyorsunuz. Evet Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Onların da direkten dönen topu var. Ama rakibin de kaçırdığı pozisyonlar var. Ve Midtjylland Fenerbahçe'nin rakibine göre daha zorlu bir rakip. Danimarka Ligi'ni geçen sezon ikinci bitirmişti ki şampiyonluğa daha yakın taraf olarak o gösteriliyordu. Bu kulvarda Şampiyonlar Ligi olsun, işte Avrupa UEFA Ligi olsun, Konferans Ligi olsun, o kulvarda daha çok mücadele eden bir takım. Özellikle kendi sahasında rakiplerine bayağı zorluk çıkaran bir takım. O yüzden ben Beşiktaş'ın işinin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Danimarka temsilcisi fizik gücüne dayalı oynayan, oyun disiplinden kopmayan, ilk maçta da gördük Beşiktaş'ı bazı durumlarda sıkıntıya sokacak oyunculara da sahipler. İkinci maç tabii 11-11 oynanacak, iç saha baskısı Beşiktaş'ı olumsuz etkileyebilir. Ben Beşiktaş'ın ilk maçtaki oyununda evet pozisyonlar vardı, topa çok fazla sahip oldu, gol pozisyonları kaçırdı, inanılmaz derecede kale önünde pozisyonları harcadılar. Ama maçın geneline baktığımızda hem skor olarak ikinci maçın rövanş için böyle tam bir avantaj sağlayacak bir skor değil. Uh-huh. Hem rakibin eksik oynamasının getirdiği o avantajı bir şekilde iyi değerlendirmek gerekiyor. Hem de bu tür takımların kendi saha ve seyircisi önünde her zaman için tehlikeli olduğunu bilmek gerekiyor. O açıdan ben Beşiktaş'ın bir gelişim gösterdiğini evet görüyorum. Daha özveriler, daha çalışkanlar, daha dirençli oynuyorlar. Teknik direktörün de bu anlamda katkıları çok fazla. Ama hala eksikleri olduğunu da görmek gerekiyor. bazı oyuncular üzerinde ben gereksiz bir ısrar olduğu düşüncesindeyim. Bazı oyuncuların artık
1: halen
0: evet, bazı oyuncuların yedek kulübesine çekilmesi gerektiğini, farklı isimlere görev verilmesi gerektiğini, hatta bazı isimlerle yoldan ayrılması gerektiğini de düşünüyorum. Transfer döneminde tabii şu anda bazı isimler gündeme geliyor. Özellikle Salah konusu çok konuşuluyor, evet. Beşiktaş için. O transfer gerçekleşirse Beşiktaş'a ne derece katkı yapar? Ben onun tam iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünenlerden bilmiyorum. Yani belki birçok dinleyicimiz bana karşı da gelebilir. Maliyeti bir kere çok yüksek. Yaşı çok büyük. Çünkü bundan sonraki süreçte başka bir takıma transfer olma, Beşiktaş'a bonservis kazandırma gibi durum söz konusu olamayacak. Son dönemlerdeki performansı biraz düşte, açıkçası tartışılı bir performans. Onun takıma katkısı elbette çok önemli bir oyuncu.
1: Evet.
0: Premier Lig'den geliyor,
1: yani,
0: Liverpool.
1: Özgür kariyeri Bey, var. Acı bir öz eleştiri olabilir benimkisi ama bizim gibi liglerde birkaç yıldız oyuncuyla şampiyon olabiliyorsunuz. Evet, belki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla yol kat edemeyebilirsiniz ama lig şampiyonluğu öncelikli hedefse o birkaç yıldız sizin işinizi görebiliyor. Beşiktaş da belki bu misyonla transfer yapmak istiyordur.
0: Ben Salah'ın Liverpool'daki performansının tamamını zaten sergileme imkanı yok. Ama ona yakın bir performans sergilirse zaten Türk futbolunu, Türk ligini sarsacağına inananlardanım. Ama son dönem performansında belirli bir düşüş var. Biraz sanki oyun anlamında geriye gidişin dışında motivasyon olarak da bazı şeyleri biraz kaybetmiş gibi. Yeniden onu kazanabilir mi? Bilmiyorum. Çünkü yaşı 35. Çok büyük başarılar elde etmiş bir sporcu. Doyuma ulaşmış bir sporcu. Yeniden bir şeylerin hedefini kovalaması, o motivasyonu yakalaması bana biraz zor gibi geliyor. Bilmiyorum. Belki de yanılırım. Geldikten sonra çok farklı şeyler yapabilir. Şimdi Osimhen'le karşılaştırılıyor ama Osimhen hem maliyeti yüksek bir oyuncuydu ama yaşı gençti ve kendisinin de kulübünde hedefleri olan bir oyuncuydu. Yani Osimhen'i siz o rakamı aldıktan sonra 2-3 sene oynatıp belli bir rakamın üzerine tekrar satma şansına sahipsiniz. Ama Salah için aynı şeyler söz konusu değil. Ama futbol olarak takıma katkı sağlar mı? İşte bir kanatta Trossard, diğer kanatta Salah. İleride de iyi bir golcü. Evet, çok iş görür bu ligde özellikle. Ama Beşiktaş geçmiş dönemlerde de Rafa Silva'yı transfer etti. Çok önemli oyuncuydu. Immobile'yi transfer etti. Çok iyi oyuncuydu. Ama Beşiktaş'ta beklentilerin çok uzağında kaldılar. Özellikle Immobile performansıyla çok eleştirildi. Rafa Silva oyuncu kimliğinin dışındaki saha dışı gelişmelerle çok eleştirildi. O açıdan Muhammed Salah transferinde ben Beşiktaş yönetiminin, teknik kadrosunun ince eleyip sık dokuması gerektiğine inananlardanım. Dediğim gibi performansı, Liverpool'daki performansına biraz bile yaklaşsa çok şey yapar. Yani Beşiktaş'ı tek başına şampiyon yapabilecek bir potansiyele sahip bir oyuncu. Onun dışında reklam geliri, Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmesi, forma satışı, Beşiktaş'ın yüzünün işte medyada daha fazla gösterilmesi, ön sayfalara taşınması, dünya medyasına gündem olması, oralarda konuşulması, bunlar Beşiktaş'a büyük artılar katar. Ben ona hiç karşı değilim. Öyle bir transfer Beşiktaş için sadece Mısır'da, sadece İngiltere'de değil, dünyanın birçok ülkesinde her zaman konuşulması, gündeme getirilmesi, onunla ilgili haber yapılması gibi gelişmeleri beraberine getirir.
1: Evet.
0: Ama futbol olarak o Liverpool'daki Salah'ı Mısır milli takımında son Dünya Kupası dışında tutuyorum, geçmiş dönemdeki başarılarını, performansını gösterebilir mi? O anlamda ben biraz kafamda soru işaretleri taşıyorum.
1: Şöyle, çarşamba günü Fenerbahçe'nin karşılaşması saat 21'de, perşembe günü saat 20'de Beşiktaş'ın ve saat 19'da da Başakşehir'in Konferans Ligi ikinci eleme turu maçı var. Başakşehir'in rakibi Inter Turku ve Başakşehir burada Türkiye'de 1-1 berabere ayrılmış bu karşılaşmada.
0: İlk maçlardaki en büyük hayal kırıklığı bence. Çünkü Başakşehir'in Avrupa performansı hep böyle bizi şaşırtıyor. Bazen çok iyi sonuçlar alıyor. Büyük takımlara karşı içeride dışarıda gerçekten hem iyi oynuyor hem iyi sonuçlar alıyor. Ama bazen de böyle ismi duyulmamış Avrupa takımlarına karşı sonuçları büyük bir hayal kırıklığı. Bu maçta da Inter Turku, evet, o kulvarda fazlasıyla gördüğümüz bir Fin ekibi gerçekten, ama fazla gidemiyor. Belli bir noktaya kadar geliyor. Ha, Finlandiya futbolu da zaten belli bir aşamada. Kulüpler düzeyindeki performans ortada. Hani Başakşehir kulübünün kendi sahasında bu maçı ben rahat kazanabileceğini, tur için büyük bir avantaj elde edeceğini düşünüyordum. Ama işte her maçın hikayesi farklıdır diyoruz.

sahaya çıkınca ortaya konan performans farklı. Oradaki oyuncuların motivasyonu farklı. Orada Başakşehir'in ben artık rakibi küçümsedi mi diyeyim. Sezonu erken açtıkları için tam hazır olmadıklarından dolayı performanslarını tam anlamıyla yansıtamadıkları mı diyeyim. Teknik kadronun oyuncu seçimindeki bazı yanlışları mı diyeyim. Sonuç istediğimiz gibi olmadı. Şimdi rövanş maçı işte oranın iklim şartlarını düşünüyoruz. Oranın kendi oyuncu grubunun seyirci olan bütünleşmesini düşünüyoruz. İlk maçta alınan skorun

0: hem kulüplerimizin kendi gelecektir hem de ülke puanına katkı açısından bu tür maçlarda turları geçmemiz, maçları kazanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz sevgili deneyicilerimiz. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Başakşehir'e başarılar diliyoruz. Avrupa maçlarında yolları açık olsun dileriz. Galibiyetleri de haftaki programımızda biz burada değerlendiririz. Sayın Özgür Şahiner, çok teşekkür ederiz size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Katıldığınız ve kıymetli fikirlerinizi bize sunduğunuz için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, biz gündemin sonuna geldik. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner'di son konuğumuz. Sporda öne çıkan başlıkları değerlendirdik kendisiyle. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine 7.30 haberlerinin ardından buluşabilmek dileğiyle. O zamana değin, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 27 yıl aralıksız Altın Ordu forması giyen futbolcu Sait Altınordu. 1912'de İstanbul'da doğan Sait, Kadıköy'de başladığı futbola İzmir ekibi Karantina'da devam etti. 16 yaşındayken Altın Ordu'nun genç takımında forma giydi. 1929'da A takımla ilk maçına çıktı. Top tekniği ve oyun kurma becerisiyle Altın Ordu'nun vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Soyadı kanunu çıktığında kulübün ismini soy isim olarak kabul etti. Bütün transfer tekliflerini reddeden Sait Altın Ordu, gönül verdiği kırmızı lacivert formayı tam 27 yıl aralıksız giydi. Onun döneminde büyük bir çıkış yakalayan Altın Ordu, 32 yıl süren İzmir Futbol Ligi'nde 6 kez şampiyonluk yaşadı. 1953'te futbolu bırakan emektar oyuncu, İzmir'deki kulüplerin genç takımlarıyla bölgenin karma takımını çalıştırdı. Başta Metin Oktay ve Ergün Öztun olmak üzere birçok futbolcunun yetişmesine katkı sağladı. İzmir futbolunun efsane ismi Sait Altınordu 1978'de hayatını kaybetti. Metin Oktay bir röportajında, "Biz çocukken Sait Altınordu kahramanımızdı. Ona baka baka topa vurmayı öğrendik," demişti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Süpürge deyince vatan.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis, 12. ve son bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi, radyoya uygulayan Dinçer Sümer, yöneten Ejder Akışık, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Uluç Ali Reis Levent Öktem, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Papa 4. Paul Çetin Köroğlu, Dük Medina Ertan Savaşçı, Filip Nedim Mete, Piyale Paşa Kaya Akarsu, Birinci Ses Ertan Dinçer, İkinci Ses Mustafa Şekerci.
1: Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman döneminde en parlak çağını yaşarken Hızır ve Turgut isimli iki Türk denizcisi de Akdeniz'de fırtınalar yaratmaktadır. Avrupa'nın en ünlü amirali Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması Preveze'de büyük bir yenilgiye uğratılmış, Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmiştir. Hızır Reis'in Osmanlı donanmasına kaptanı Derya Paşa olarak tayininden sonra Akdeniz'in en güçlü adamı artık Turgut Reis'tir. Andrea Doria bütün Avrupa ülkelerinin ve papalığın yardımını sağlayarak Turgut Reis'ten Preveze'nin öcünü almak amacındadır. Bu amacında mertçe bir savaşta değil, ancak bir pusu ya da bir arkadan vurma yoluyla gerçekleştirebileceğini bilmektedir. Turgut Reis, Kavlük oyununda donanmasını onardığı ve Leventlerini dinlendirdiği sırada gafil avlanır. Kavlük Kalesi kumandanıyla Arap tayfalarının ihanetine uğramış, beklenmedik bir baskınla iki ateş arasında bırakılarak tutsak edilmiştir. Koca Reis aylarca küreye çakılarak Forsa'da ve Cenova zindanlarında prangada kalır. Fakat günün birinde Cenova önlerinde görünen Osmanlı donanmasının kaptan paşası Hızır Bey, ünlü arkadaşının derhal serbest bırakılmasını, aksi halde bütün şehri yakacağını bildirir. Cenova senatosu korku içindedir. Turgut Reis'i serbest bırakmaktan başka çareleri yoktur. Turgut yeniden güçlü ve parlak günlerine dönmüştür. Barbaros Hayrettin Paşa ölünce herkes kaptanı Derya'lığa Turgut'un getirilmesini bekler. Oysa Sadrazam Rüstem Paşa, kayınvalidesi Hürrem Sultan'ın da yardımıyla bu makama yakınlarını tayin ettirir. Sadrazam Turgut'tan çekinmekte, günün birinde kendisine rakip olur korkusuyla ünlü reisi padişah gözünde küçük göstermeye çabalamaktadır. Sultan Süleyman Han, Trablus'un fethini gerçekleştirebilirse Turgut Reis'e oranın beyler birliğini vereceğini söylemiştir. Turgut Reis peş peşe zaferlerle Trablus garbı Osmanlı Devleti sınırları içine katar. Ama beklediği mansıp kendisine verilmemiş, Sadrazam Rüstem Paşa'nın entrikalarıyla ünlü denizci bir köşeye itilmek istenmiştir. Bu durum koca kaptanın onuruna dokunmaktadır. İşin gerçeğini öğrenince hemen atını atlar, padişahla görüşüp sözünü hatırlatmak düşüncesiyle Edirne'ye hareket eder. ...1556 yılının Ocak ayının son günüydü. Sultan Süleyman Han yanında vezirleri ve saray ileri gelenleriyle birlikte bir at gezintisinden dönüyordu. Saraya giden yolun iki yanı yeniçerilerle doluydu. Üstü başı toz toprağa bulanmış, top sakallı, göğsü açık çevik bir ihtiyar yeniçerileri yarmaya, padişahın yolu üstüne çıkmaya çalışıyordu. Belinde uzun, eğri bir pala vardı.
2: Padişahım çok yaşa!
3: Padişahım! Dur biraz, diyeceğim var.
4: Ey ihtiyar, çekil!
5: Alın sultanımızın yolundan!

0: Sen yerine oynuyorsun be hey, burada lan. Sağ ol, çekil.
1: Bırakın, bırakın, bırakın onu. Söyle bakalım ihtiyar. Atımın dizginine yapışmış, ne istersin böyle?
2: Şevketli hünkârım, kavlimiz böyle miydi? Seninle böyle mi sözleşmiştik? Ben kulunu ne çabuk gönülden çıkardım.
3: Bunamış bu. Bu nasıl pervasızlıktır? Kim bu şaşkın?
1: Nasıl? Söyle bakalım Mert Denizci, kavlimiz neydi?
2: Trablusgarp beyler beyliğini kimlere ihsan edersin sultanım? Padişah sözü bu mudur?
1: Ah, doğru. Doğru söylersin. Bize yanlış arz edilmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum. Dilerim Rüstem Allah'tan bulasın. Turgutça Bey, gönlünü hoşça tut. Seni Trablusgarp beyler beyi yaptım, paşa ettim. Vezirlerim, Turgutça Paşa'yı iyi ağırlayın. Has kulumuzdur. Saygıda sevgide kusur edilmesin.
2: Padişahım, ben bir deniz eriyim. Bazı erkanı bilmem belki. Böyle yoluna çıkmakla kusur mu ettim?
1: Sen benim en sevgili, en kahraman kullarımdansın. Riya nedir bilmez, devlet ve millet yoluna başını esirgemezsin Turgutça Bey. Sağ ol, devlete hizmetten geri durma.
2: Canla başla çalışacağım sultanım. Var ol, devletinle bin yaşa. Cihan padişahına layık hizmet göreceğim.
4: İhtiyar kurdu Trablusgarp beylerbeyi yapmışlar. Bundan sonra Akdeniz büsbütün haram olacak bize.
5: Papa Hazretleri, Dragut'un yetiştirdiği Piyale, Salih ve Uluf Reisler Minorka'da Siedela'yı, oranı ele geçirdiler. Hemen bir şeyler yapılmalı.
6: Avrupa'nın rahatı için önce Trablusgarp'ın Türklerden geri alınması gereklidir. Böylece Dragut'tan kurtulmuş, ihtiyar reisin gücünü kırmış oluruz.
4: Güzel konuşuyorsunuz ama ben hiçbir donanmanın tek başına Dragut üzerine gidebileceğini sanmıyorum.
6: Birleşmemiz, büyük bir Hristiyan donanması hazırlamamız gereklidir.
5: Afrika yakasındaki birçok Arap beyi de bu birleşmeye katılacaktır Papa Hazretleri. Çünkü Dragut onların birçok yetkisini kısıtlamış, İspanyol ve Malta şövalyeleriyle işbirliklerini engellemiştir.
6: Bize sizin desteğiniz gereklidir Papa Hazretleri. İtalyanları, İspanyolları, Fransızları, Almanları ve bütün Avrupa devletlerini ancak bu şekilde bir güç birliğine çağırabiliriz.
5: Sağlam bir planımız var Papa Hazretleri. Önce Trablus'u Türklerden temizleyeceğiz. Malta ve Sicilya donanmalarını orada bırakıp Osmanlı donanmasının batıya geçmesini engelleyeceğiz. Sonra sıra Cezayir'e gelecek.
4: Dük Medina Seyli, siz tecrübeli bir denizcisiniz. Dorian'ın yaşlanmasından sonra böyle bir Haçlı donanmasına kumanda edebilecek biri varsa o da sizsiniz. Bu anlattığınız planı gerçekleştirebilecek gücü kendinizde görebiliyor musunuz?
5: Papa Hazretleri, sizin yardımlarınızla Türkleri Akdeniz'den silip atacağım. Bana güveniniz.
6: Papa Hazretleri, dünyanın en güçlü donanmasını hazırlayacağız. Bu sefer zaferle döneceğiz. Avrupa sarayları yıllarca bayram yapacak.
4: Pekala. Bu savaşa bütün Avrupa donanmalarının katılmasını sağlayacağım. İnanıyorum sizlere. Osmanlı'ya öyle bir sille vurmalısınız ki 50 yıldır sürüp gelen bütün yenilgilerimizi unutabilelim.
1: Vezirlerim, paşalarım, Trablusgarp beylerbeyi Turgutça Paşa'dan bir haber aldım. Sizleri bunun için divana topladım. Haçlılar büyük bir savaşa hazırlanırlarmış. Emelleri Trablusgarp'ı ele geçirmekmiş. Turgutça Paşa durumu bildirip donanmayı Humayun'un sefere hazır edilmesini salık verir. Bu cengin Preveze cengi kadar önem taşıdığına işaret eder. Ayrıca belirtir ki küffarın ilk hedefi Cerbe Adası'dır.
0: Hünkârım, donanma önümüzdeki bahara Akdeniz'e yelken açabilir. Emrin can ve bağışımız üstünedir.
1: Sana güvenim tamdır Piyale Paşa. Hazırlıklarını test tamamla. Barbaros Hayrettin Paşa Preveze'de küffarı perişan etmişti. Dilerim ki zamanı devletimde sen böyle bir zaferin sahibi olasın.
0: Allah yüz haklı ihsan etsin hünkârım. Zaferle döneceğim.
1: Bak Piyale, Turgutça Paşa'nın tecrübesi yeğdir. Akdeniz'i avcunun içi gibi tanır.

0: Zinhar sözünden ayrılma. Fikir ve gönül birliği eyle.
1: Turgut Paşa benden yücedir sultanım. Hayır duanız bereketiyle Turgut Can'ın da yardımıyla zafer Osmanlı'ya müyesser olacaktır.
0: Rüstem Paşa, sen bizim sadrazamımızsın. Dikkat eyle, piyale kulun baharda noksansız yelken bassın.
2: Emredersin sultanım. Yalnız benim bir endişem vardır. Ya küffar baharı beklemeden Trablus üzerine saldırırsa, bir oldu bittiye gelip Trablus'u kaybedersek?
0: Sen bu Turgutçayı ne zaman tanıyacaksın Rüstem? Benim o yönden tasam yoktur. Turgutçam küffara toprak vermez.
3: Uluç kardeş, yel ol, sel ol, yetiş padişahımıza. Küffar baharı beklemedi, Cerbe'ye çullandı. Donanmayı Hümayun sefer için baharı beklemesin.
4: Baş üstüne paşa baba.
3: Piyale kardeşimizi gör, doğru Cerbe'ye yelken açmasını söyle. Biz o gelinceye kadar Trabluskarp'ı bekler, bilahare onunla buluşuruz. Trabluskarp'tan endişeleri olmasın. Ben donanma yetişinceye kadar küffarı padişah toprağına bastırmam. Şunu da unutma ki Cerbe emiri Fazlı Frank'le birliktir. Ona güvenilmesin. En süratli kırlangıcı seç, şişir yelkenini, tez ulaş İstanbul'a.
1: Turgut Paşa, senin donanmaya katılman askere yürek gücü, şevk verdi. Allah'ın izniyle bu cenkten de yüz aklıyla çıkacağız.
3: Piyale kardeş, sen mert ve zeki bir kaptanı deryasın. Bizim olsa olsa birkaç tecrübemizle sana küçük bir yardımımız olur.
1: Paşa, senin alçak gönüllülüğün padişah katınca da malumdur. En büyük güç ve desteğimiz sensin. Cerbe sularına yaklaşıyoruz. Gün ağarırken küffar donanmasıyla karşılaşacağız. Hareketimizi, cenk düzenimizi sen tayin edeceksin. Bu padişah efendimizin de temennisidir. Senin bulunduğun yerde benim kaptan paşalığımın sözü edilmez.
3: Cerbe'nin 12 mil kadar açığında deniliriz piyale. Sabah sisi dağılırken yarım ay şeklinde savaş düzeni alırız. Sağ kanadına Kurdoğlu Ahmet Bey'i, sol kanadına da Midilli Sancak Bey'i, Mustafa Bey'i al. Ağır ağır düşmana ilerleyip üç hattan açılacak topçu ateşiyle küffarın savaş düzenini bozmaya çalışırız. Bunda muvaffak olunursa düşmanın bir bölüğünün limana, bir bölüğünün de açık denize dağılacağı düşünülebilir. Teknelerinin orta ve güçlü kısmını limana, Kurdoğlu Ahmet'i de süratli kadırgalarla açık denizdekilerin üzerine gönderirsin. Sonraki boğaz boğaza dövüşten korkma. Bu erler cenk için, zafer için yaratılmışlardır. Türk çocuğunun hamuru yiğitlikle yoğrulmuştur. Tertemiz bir vicdanla dua edelim piyale kardeş. Allah bize küffar karşısında güç ve sürat ihsan eylesin. Bizi padişahımıza, milletimize mahcup çıkarmasın.
1: Ya Rabbi, sen bizi muzaffer eyle. Bizi küffarın zebunu etme ya Rabbi.
5: Bismillah!
1: Vira bismillah!
5: Reislerim, Leventlerim, gün bizimdir. Cenk bizimdir.
1: Cenk bizimdir. Zafer bizimdir. Yelkenler fora!
5: Leventlerim, topçularım, ateş! Reislerim, kardeşlerim, erlerim, devlete, millete layık kul olduğunuzu gösterin. Bu paralar en çok sizin ellerinize yaraşır.

0: Paşa kardeş, İspanyol ve Napolili amiraller esir edildi.
1: Cerbe kalesine sancağımız çekildi.
2: Sicilya amirali kılıcını atıp teslim oldu.
0: 4000'e aşkın esirimiz vardır.
2: General Alvaro bir sandalla kaçarken tutuldu.
0: Zaferimiz kesindir.
3: Şükürler olsun ya Rabbi. Barbaros'un bergüzarı Cerbe'yi küffarda komadık.
4: Küffar donanmasını

0: yakalanmasından salim kalan 47 kadırga elimize geçti.
1: Eveze benzeri bir zafer kazandık. Osmanlı'ya kutlu olsun.
2: Turgutcan'ın, Piyale'nin, Mustafa ve Kurdoğlu Ahmet'in alınlarından öpmek için sabırsızlanırım Rüstem Paşa. Tanrı'ya şükürler olsun. Bugünleri de gösterdi bana.
3: Sultanım, bu milletin böyle padişahı, bu padişahın böyle kulları oldukça cihan tarihine daha nice nice Türk destanları yazılacaktır.
2: Rüstem Paşa, donanmayı Hümayun büyük şenliklerle, o kahramanlara yaraşan törenlerle karşılansın. Bütün liman, bütün İstanbul sancaklarla donatılsın. Tellallar şehirde dolaşıp bu büyük zaferi müjdelesinler. Halkın bayram yapsın. Nekkareler çalınsın, davullar vursun, mehterler gezinsin.
4: Turgut Paşa ilerlemiş yaşına, göğsüne inen beyaz sakalına rağmen durmadan dinlenmeden yeni yeni savaşların peşinde koşuyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki kesin hakimiyetini sağlamak, canı kadar sevip inandığı Kanuni Sultan Süleyman Han'a biraz daha hizmet edebilmek için 20 yaşındaki bir genç gibi didiniyordu. Uzun yıllar Osmanlı donanmasının gururu, denizlerin en güçlü ismi olarak yaşadı. Son seferini Malta'ya karşı düzenlemişti. Malta şövalyeleri ta Preveze cenginden beri 200'lü tutumlarıyla Osmanlı donanmasına ayak bağı olmuşlardı. Her fırsatta Türk denizcilerini arkadan vurmaya çalışıyor, İspanyol, İtalyan donanmalarına yardım sağlıyorlardı. Malta seferinden zafer müjdesiyle dönen Uluç Ali Reis, padişah katına çıktığı zaman...
5: Balta baltaya, mızrak mızrağa bir cenk oldu hünkârım. Turgut Paşa, yalın pala kale gediklerine sıçrıyor... Zırhlı şövalyelerle vuruşuyordu. Bir ara kalelerden atılan bir gülle kayalara çarpıp parçalandı. Bir parçası da Turgut Paşa'nın başına isabet etti.
2: Sonra? Çabuk söyle Uluç Bey. Yoksa Turgutcan'a bir şey mi oldu?
5: Askerin yüreği bozulmasın diye hemen onu serdar çadırına taşıdık. Soranlara paşa biraz berelendi diyorduk. Ama kimse inanmıyordu buna. O ufak bir yara bereyle cenk alanını terk edecek kişi değildi ki. Cenk olanca şiddetiyle devam ediyor.
1: Uç kardeş, tükeniyorum.
5: Paşa baba, iyi olacaksın.
1: Süleyman, biraz daha. Salgı gibi. Abdullah, devam. Boşa çabalama. Senin merhemin, ilacın bir hayır getirmez artık. Tükeniyorum.
6: Paşa baba, paşa baba, bizi koyup gidemezsin. Biz sensiz neyleriz?
5: Biz Turgutça reisimiz olmadan neyleriz?
1: Hepiniz birer Turgutçasınız Leventlerim. Cenk bitmedi mi daha? Çadırın kapısından çekilin. Bekliyorum. Müjde bekliyorum. Ya Rabbi, bu cengin müjdesini almadan beni tüketme.
7: Müjdeler olsun. Kale fethedildi. Levent kardeşlerim Burca sancağımızı çektiler.
1: Ya Rabbim, sen ne yücesin. Bana bu zaferi de gösterdin.

Osmanlı bir öz evladını daha kaybetti. Akdeniz'in parlak güneşlerinden biri daha battı. Ne mutlu ki ardında güneşlerden daha parlak bir isim bıraktı. Gerçek insan, yüce kumandandı. Ya Rabbi, bize de ihsan et ki bizim de ölümümüzün ardından böyle söylene.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan amilli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan amilli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da ise serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 1/4'ü fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşrar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan süreci hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derece.

0: derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyiciler. 27 Temmuz Pazartesi sabahında TRT Çukurova Radyosu'nda Bölge Gündemi programıyla sizinleyiz. Çukurova'da yaz hükmünü sürerken tarımdan ekonomiye, yerel yönetimlerden kültür ve sanata kadar bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmeleri bugün de mikrofona taşıyacağız. Murat Bağsızan, Zafer Arzum ve ben Seda Uslu Sarıoğlu haftanın ilk gününde Mersin'den Adana'ya, Hatay'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kilis'e kadar geniş bir coğrafyada yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendirmek için iletişim yollarımızı hatırlattıktan hemen sonra haftanın ilk haber turuyla başlıyoruz. Güne ve günün getirdiklerini eşlik eden programımıza ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0324 alan koduyla 238-86-32. Bu güzel memleketin her köşesinden alan kodu tuşlamadan bize ulaşabileceğiniz diğer telefon numaramız 444-4847. Aramalarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Ayrıca Facebook, Instagram, X ve Next sosyal uygulamalarında paylaşımlarımız sizinle buluşuyor. Hepinizi bizi takip etmeye davet ediyoruz. Elbette bölgenin ve yurdun her köşesinden TRT Dinle uygulamasıyla cep telefonlarınızdan da bizi dinleyebiliyorsunuz.
1: Geçen haftadan.
0: Programımızın ilk haber turunda geçen haftadan bu haftaya yansıyan gelişmeleri, haberleri aktarıyoruz size. A Milli Kadın Voleybol takımımız ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu oldu. Çin'in Macao şehrinde oynanan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol takımımız 2023 yılında elde ettiği ilk Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından bir kez daha zirveye çıkarak ikinci kez kupanın sahibi oldu. Mersin'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü yurt genelinde törenlerle kutlandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın ardından tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos

Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Hatay'ın anavatana katılışının 87. yılı törenlerle kutlandı. Kilis'te bulunan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük höyükleri arasında gösterilen Oylum Höyük'te 2026 yılı kazı sezonu başladı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı. Adana'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Asya Alyanak, 42 ülkeden 300 binden fazla katılımcının yer aldığı Uluslararası Singapur Sanat Olimpiyatlarında Uygarlıklar Yeniden Doğuyor adlı resmiyle dünya birincisi olarak altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Japonya'daki matematik yarışmasına Mersin'den katılan 11 öğrenci 11 madalya kazandı. Mersin Yahya Kel Fen Lisesi'nin 11 öğrencisi yurda 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve 1 onur madalyasıyla dönme başarısı gösterdi. Adana'da sulama kanalına giren 7 kişiye 25.942 lira ceza kesildi, denetimler sıklaşacak. Kahramanmaraş tarhanasında üretim başladı, hedef 5.000 ton. Kilis, Polatili, Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesi'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak İsale Hattı projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinden denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı sıcaklardan dolayı 22 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Adana son dönemde aldığından fazla göç veriyor. Kente 49.680 kişi gelirken 55.959 kişi ayrıldı. Evet sevgili dinleyiciler, geçen haftadan bu haftaya yansıyan haberleri paylaştık.

0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, saatler 10'u 12 dakika geçerken TRT Adana Haber Müdürlüğü'nden Hakan Özdemir telefon attığımızda. Hakan Özdemir, iyi haftalar diliyoruz size.
2: İyi haftalar ve iyi yayınlar Seda.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Adana Haber Merkezi'nin bugün gündeme aldığı gelişmeleri, haberleri dinliyoruz sizden.
2: Hemen sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Dün Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kulak Mahallesi'nde bir boğulma olayı yaşandı. 5 kişilik aile denize girdi. Bir hafta sonu değerlendirmek amacıyla 3'ü denizde boğuldu. Biri hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor ve bir kişi de kaybolmuştu. Ve 1 saat önce haber merkezimize ulaşan bilgilere göre bir kaybolan kişi de hayatını kaybetti. Ve bugün otopsilerin ardından da 4 kişinin cenazeleri toprağa verilecek. Onu da takip edeceğiz ve öncelikle ailelerin yakınları başları sağ olsun diyelim. Ve böyle bir sıcak gelişmeyle başlayalım. Bir güzel gelişme, Gaziantep'in OSB bölgelerindeki yüzlerce sanayici çatılarına güneş enerji sistemleri kuruyor. Tabii 432 fabrika bulunuyor. Tabii burada fabrika çatılarına 680 megawatt kurulu güce sahip bir güneş enerji panelleri konuldu. Ve yıllık ortalamada 5,8 milyar kilowattlık elektrik tüketimi olan 6. organize sanayi bölgesindeki fabrikalar 1 milyar kilowatt saatini güneşten elde ediyor. Tabii bunun sayesinde de 3,4 milyar dolarda daha bir kazanç elde edildi. Bunu hem bir canlı yayın olarak hem de bir haberleştirme olarak fabrika sahiplerinden röportaj alarak drone görüntüyle beraber bir canlı yayınımız ve bir haberimiz olacak. Bunu ekranlara taşıyacağız. Bir tarım işçisi kadının yıllar önce, 5 sene önce tarlada bamya işçisi olarak çalıştığı tarlaları daha sonra

0: devletten aldığı hibe krediyle kurak toprakları satın alıyor ve işlemeye başlıyor. Ve 5 sene içerisinde kendi işinin patronu oluyor. Ve 15 kadına istihdam sağlıyor. Ve ayrıca beraber de çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde 15 hanımefendiyle beraber tarlaya giriyor. Ve beraber hasat yapıyorlar. Tabii iriliklerine göre, boyutlarına göre ayırıyorlar. Ve bunları da Türkiye'nin içerisindeki bölgelere satışa gönderiyorlar. Böyle bir girişimci kadın hikayemiz var. Bir Kahramanmaraş'tan bir hikayemiz var. Tabii biliyorsunuz Kahramanmaraş'ın en büyük ürettiği ürünlerden bir tanesi kırmızı erik. Bu sene verim oldukça yüksek ve il Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere hem tuzak ve böyle böceklere salınımı sağlayan tuzaklar ve yapışkanlı tuzaklar sağlıyor, hibe ediyor. Tabii onlar sayesinde de birim başına 300 kilo alan üretici şu an 3 ton üretiyor. Ve şu anda hasat zamanı ve işçiler de tarlalarda hasata devam ediyor ve karlı ve yüzleri gülen bir şekilde hasatlara devam ediyor. Bunları ekranlara taşıyacağız. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, çok teşekkür ediyoruz size. Tüm habercilerimize kolaylık dileklerimizi iletiyoruz.
2: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.
3: TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın bu dakikalarında Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Burcu Saldamlı telefon attığımızda. Burcu Saldamlı, günaydın.
4: Günaydın.
1: Bölgemiz kentlerinin hava tahmin raporunu sizden alıyoruz.
4: Bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında 4 ila 6 derecelik artışlar bekleniyor. Rüzgarın genellikle kıyı kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve yüksek kesimlerde kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette, yer yerde kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Odan 37 derece, Gaziantep 38 derece, Hatay 33 derece, Kahramanmaraş 38 derece, Kilis 37 derece, Mersin 34 derece, Osmaniye 35 derece. Denizlerimizde ise fırtına beklenmiyor. Havanın az bulutlu, rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arası görüşünüyor olacağı tahmin ediliyor.
1: Burcu Saldamlı, çok teşekkür ediyoruz size. İşlerinizde kolaylık diliyoruz.
4: Teşekkürler, kolay gelsin.
3: Yol durumu.
1: Tekir Pozantı istikameti Pozantı güney çıkışında sıcak asfalt çalışması nedeniyle yol çalışması bulunmaktadır. Adana Karayesağlı İl Yolu'nun 43. kilometresinde yer alan Tarihi Çakıt 2 Köprüsü'nde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için tespit edilen hasarların giderilmesi amacıyla 21 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla çalışma başlatılmış, çalışma süresi boyunca yol araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 0 ile 2. kilometreler arası Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 15 Kasım 2026 tarihine dek Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Sürücülerimize önemli duyurulur.
5: Dur ve düşün.
6: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
5: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
6: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
5: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
6: Hayat senin. Kontrolü geri al.
7: Bölge basınından özetler.

Sevgili dinleyiciler, yerel basında yer alan haberlerden başlayarak bugün de bir haber turuna çıkacağız sizinle. 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü bölgemizde neler yaşanıyor? Gazetelerden okumaya gayret edeceğiz. İlk gazetemiz Adana'da çıkan günlük yerel gazete Güney Haber Gazetesi. Manşete bakalım. Adana'da kamu ve sivil toplum kuruluşlarında güçler birleştiriliyor. Adana ortak akılda kenetlendi. Adana Valiliği öncülüğünde başlatılan İşte Birlik, Güçte Birlik Adana projesiyle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları aynı hedefte buluştu. Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapılan kritik zirvede afet hazırlığı, sosyal hizmetler, bağımlılıkla mücadele, kadın ve çocuk politikalarıyla yerel kalkınmaya yönelik ortak projelerin yol haritası netleştirildi. Kentin tüm dinamiklerini aynı çatı altında toplamaya hedefleyen dev işbirliği hamlesi, Adana'da dayanışma kültürünü kurumsal yapıya dönüştürmeyi ve daha dirençli bir şehir modeli oluşturmaya amaçlıyor deniyor detaylarda. Gaziantep'te çıkan günlük yerel gazete İlk Haber gazetesinin manşeti Yerli üretici korunmalı. Gaziantep'in en önemli tarımsal değerlerinden biri olan Antep fıstığında hasat yaklaştı. Ancak ABD ve İran'dan fıstık ithal edilmesi sezon öncesinde çiftçileri endişelendiriyor deniyor haberde. Bahçeli evlerin ilk 5000 hak sahibi belirlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazi Konut tarafından inşa edilecek Bahçeli Evler projesinin ilk kura çekimi noter huzurunda tamamlandı sevgili dinleyiciler. Hatay'la devam edelim. Güney Gazetesi'nin manşeti İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Tepe mahallelerindeki vatandaşlarla buluştu. Her zaman halkımızın yanındayız. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İskenderun'un tepe mahallelerinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin güvenlik ve asayiş konularındaki taleplerini yerinde dinledi. Afet bölgesi havalimanlarında sadece Hatay geride kaldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ildeki 8 havalimanında seyahat eden yolcu sayısı yılın ilk yarısında deprem öncesi döneme göre %42 artış gösterirken sadece Hatay Havalimanı aynı dönemlerde yolcu sayılarında %4 geride kaldı deniyor haberin detayında. Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesinin ilk sayfasındayız şimdi. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 3 hastaya nakledilecek. Kahramanmaraş'ta trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki gencin bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu sevgili dinleyiciler. Sosyete pazarı 1 Ağustos'tan itibaren yeni yerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Meydan Projesi kapsamında bölgedeki sosyete pazarı yeni yerine taşınıyor. Şimdi de Kilis'teyiz. Vizyona Vadis gazetesinin ilk sayfasından haberler paylaşalım. Celkanlı'dan Kilis Kerebeci'ne coğrafi işaret müjdesi, tescil için geri sayım başladı. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aziz Aktürk Pehlivanlar ve Vakıf Yönetimi Kurulu üyelerinin Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı ziyarette önemli açıklamalarda bulundu ve Kilis Kerebeci için tescil için geri sayımın başladığını ifade etti. Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Aslı Aktürk Pehlivanlar, Kilis için birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi kentteki ziyaretinde. Mersin'le devam edelim. Hakimiyet gazetesinin ilk sayfasındayız. Sosyal medyanın görünmeyen yüzü haberi paylaşılmış. Psikolog Seyda Kavruk Özbiçer, sosyal medya fenomenlerinin gençler üzerindeki etkisinin arttığını belirterek, ailelere çocukların dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu deniyor detaylarda. Deniz kaplumbağaları uyduyla takip edilecek. Mersin Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında tedavileri tamamlanan

0: son iki yeşil deniz kaplumbağasının da denize bırakılmasıyla projenin cihaz yerleştirme aşaması tamamlandı. Uydu telemetri cihazı takılan toplam 8 kaplumbağa sayesinde Akdeniz'deki göç yolları, dalış derinlikleri ve beslenme alanları anlık olarak analiz edilecek. Osmaniye ile devam ediyoruz. Akdeniz gazetesinin manşeti Vali Ser'den geçti, basın mensuplarıyla buluştu. Osmaniye valisi Mehmet Fatih Ser'den geçti. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şehrin ihya, altyapı, sanayi, turizm ve güvenlik başlıklarındaki dev yatırımlarını açıklayan Vali Ser'den geçti. Kent genelinde toplam 77,3 milyar lira bütçeli 179 projenin yürütüldüğünü söyledi. Zorkun Yaylası Gençlik Kampı'na yoğun ilgi haberi paylaşılmış. Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylası'nda düzenlenen Gençlik Kampı yaz boyunca gençleri doğayla buluşturmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, gazetelerden paylaşacağımız haberler böyleydi. İnternet medyasına da göz atalım kısaca. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara yaz sürprizi, mahallemde şenlik var başlıyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmek isteyen çocuklar için mahallemde şenlik var etkinliklerini başlatıyor. İlk durak Kumlu olurken program Ağustos ortasına kadar 8 ilçede çocuklarla buluşacak. İlk durak Kumlu dedik. Etkinliklerin ilk adresi 28 Temmuz Salı günü Kumlu Belediyesi TİGEM Sosyal Tesisleri olacak. 30 Temmuz'da Reyhanlı Özkurtuluş Ortaokulu Bahçesi, 1 Ağustos Samandağ Yaylıca İlkokulu Bahçesi, 4 Ağustos Hassa Aktepe Kapalı Pazar Yeri, 6 Ağustos'ta Belen Kömür Çukuru İlkokulu Bahçesi, 11 Ağustos'ta Kırıkan Alan Yaylası Pazar Yeri, 13 Ağustos'ta Arsuz Derekoyu İlkokulu Bahçesi ve 15 Ağustos'ta Erzin Turunçlu İlkokulu Bahçesi'nde çocuklarla buluşuyor Mahallemde Şenlik Var projesi. Evet, son bir haber paylaşalım. Kahramanmaraş'ta ücretsiz tercih robotu yayında. Büyükşehir Belediyesi üniversite tercihi yapacak gençlerin karar sürecine destek olmak amacıyla Pusula Maraş tercih robotunu hayata geçirdi. Ücretsiz ve çevirimçi hizmet veren platformla gençler başarı sıralamaları ve ilgi alanlarına göre kendilerine uygun üniversite ve bölümleri kolayca değerlendirebilecek sevgili dinleyiciler. Evet, bu bölümde paylaşacağımız haberler detaylarıyla böyleydi. Bölge Gündemi programı devam ediyor saatler 10.27'yi gösterirken.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün tüm bölgeye sesini duyuracak olan kentimiz Kilis ve telefon hattımızda TRT Kilis Yurt Muhabiri Mahmut Özbalcı var. Mahmut Özbalcı, iyi haftalar diliyoruz size.
2: Umudum ve Barış'ın anahtarı Kilis'ten selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Güzel bir hafta diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kilis gündeminde acaba neler var, sizden dinliyoruz.
2: Kilis gündemi oldukça yoğun olmasına rağmen yaz mevsiminin sıcaklarla birlikte nimetlerinden faydalanıyor Kilisli. Yerli sebzeler, yerli meyveler gerçekten tüketicinin yüzünü güldürdü. Ama

0: üretici ile tüketici arasında hal fiyatları arasında biraz fark var. Onu da yeni evi hal yasası var. Onunla ilgili çalışma yapılıyor devletimiz. Onun da zamanla giderileceği düşünülüyor. Kilise yaz mevsiminde ile birçok sebze ve meyvede uygun fiyatlar dikkat çekerken özellikle karpuz, kavun ve acur yani kilise has bir ürün vatandaşın yüzünü gözdürdü. Buna karşın yeşillik grubu biraz yüksek Seda Hanım. Bazı meyvelerde de yüksek fiyatlar öne çıktı. Yeşillikte bazı meyvelerde ama her şeyde değil. Yetkililer ürün fiyatlarının az talep dengesi, hasat miktarı ve ürün kalitesine göre günlük olarak değişebileceğini söylediler. Hasata göre tabii. Şimdi sebze halinde sezonun etkisiyle özellikle yerli ürünlerde hareketlilik devam edeceği öngörülüyor. Ve bu güzel bir gelişme. Yaz mevsiminde halkımız, vatandaşımız bol bol yeşillik, sebze ve meyve tüketiyor. Afiyet olsun diyoruz. Başka bir konu daha var. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Elzem bu konu. Önemli bir konu. Kilise sınır güvenliği için önemli adım. Mayın temizleme çalışmaları başladı. Öncüpınar sınır hattında bağlantı yolunun genişletilmesi amacıyla sürdürülen mayın temizleme faaliyetleri sahada değerlendirildi. İnceleme de yapıldı. İncelemeler sırasında ilgili kurum yetkilileri tarafından yürütülen çalışmaların mevcut durumu getirme aşamasında planlama süreç hakkında kaptanın bilgi aldılar. 11. Hudut Tugay Komutanı sevgili komutanımız Ersin Özbalcı benimle aynı soy ismi taşıyor. Güzel de bir espri yapıyoruz kuzen diye kendisiyle. Bu konunun önemine dikkat çekerek sınır hattındaki altyapı projeleri kilise ulaşım ve güvenlik açısından önem kazanacaktır dedi. Kullanılabilir ve sınır hattındaki termal kameralar ve 3,5 metrelik duvardan sonra mayının çok bir anlamı kalmadı, hatta tehlike arz ediyor. Askerlerimiz 11. Hudut Tugay Komutanlığı askerlerimiz orada devreye atıyor. Mayınların temizlenmesiyle daha güvenlik içerisinde hizmet vereceği öngörülüyor Seda.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sağ olun. Kiliseye sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. TRT Kilise Yurt Muhabiri Mahmut Özbalcı sizinle istinizde.
0: Hoşça kalın, esen kalın efendim.

0: Tarihte Bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, Tarihte Bugün köşemizde 27 Temmuz'da yaşanan önemli tarihsel olayları birlikte hatırlayalım sizinle. 27 Temmuz 1914'te Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilan etti. Birinci Dünya Savaşı başladı. 11 Kasım 1918'e dek devam eden bu küresel savaşta resmi rakamlara göre 39 milyon kişi hayatını kaybetti. Birinci Dünya Savaşı, dünya tarihindeki en çok zayiat verilen 5. savaştır ve savaşa katılan devletlerde birçok politik değişikliğe ve devrimlere yol açmıştır. 27 Temmuz 1921'de Toronto Üniversitesi'nden biyokimyacı Frederick Banting'in başında bulunduğu araştırmacılar insülin hormonunu keşfettiklerini açıkladılar. 1964 yılının 27 Temmuz'unda Amerika Birleşik Devletleri'nden siyahlar federal mahkemeye başvurma hakkını elde etti. 27 Temmuz 2002'de Ukrayna'da hava gösterisi sırasında bir savaş uçağının düşmesi sonucunda izleyicilerden 77 kişi hayatını kaybetti. 27 Temmuz 2012'de Londra'da 30. Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni yapıldı. Son olarak kanlı ay tutulması yaşandığında tarih 27 Temmuz 2018'di.

0: dönemlerde enerji faturaları kabarırken hem bütçeyi koruyacak hem de çevreye daha az yük getirecek çözümler her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Peki sıcakla mücadelede yalnızca klimaya mahkum muyuz? Binalarımızı daha verimli hale getirmek mümkün mü? Yenilenebilir enerji ve doğru mühendislik uygulamalarıyla hem konforumuzu koruyup hem de enerji tüketimini azaltabilir miyiz? Tüm bu soruları Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sayın İsmail Oğuz'la değerlendireceğiz. Sayın Oğuz şu dakikalarda telefon attığımızda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Seda Hanım.
0: Efendim, Çukurova'da yaz aylarında elektrik tüketiminde acaba ne kadarlık bir artış yaşanıyor desek size, bu artışın temel nedeni gerçekten sadece klimalar mı acaba?
1: Evet, şöyle, Çukurova Türkiye'nin yazın en sıcak ve nemli bölgelerinden biri. Haziran ve Eylül döneminde de elektrik tüketimi kış ve bahar aylarına göre yaklaşık %30 ila %50 oranında artış göstermekte. Tabii daha sıcak olduğu dönemlerde de %60'a kadar varan artışlar gösterebilmektedir.
0: Çok ciddi bir artış var. Evet.
1: Evet, çok ciddi bir artış var. Bu klimaların yoğun şekilde kullanılması bunun en temel nedenlerinden biridir. Ama sadece klimaya da bağlı değildir bu artış. Çünkü buzdolaplarına daha fazla yüklenmek söz konusu, tarımsal sulamalarda kullanılan su pompalarına yüklenmek, aynı zamanda AVM ve ticari işletmelerdeki soğutma sistemleri de bu artışın temel nedenlerinden biridir. Aynı zamanda artan nüfus ve elektrikli cihaz sayısının her geçen gün artması, yani konforumuzun artmasıyla elektronik cihazların artması da söz konusu. Bu da tabii ki elektrik tüketimine yansıyor.
0: Evet. Şimdi vatandaşlar tabii ki çok merak ediyor. Klimayı tamamen kapatmadan elektrik tüketimini ciddi ölçüde azaltmanın mühendislik açısından etkili yolları var mı? En etkili yolu nedir acaba?
1: Şöyle, mühendislik açısından cihazı kapatmak değil de ısı yükünü azaltmak önemli olan. Bizim bölge, Çukurova gibi sıcak bölgelerde klimayı kapatmak çoğu zaman klimaların ömrünü azaltacak ve klimalara yüklenmeye sebep olacak şekilde bir dezavantaj sağlıyor. Klimaları genelde 24 ve 26 derece civarında çalıştırılması hem konfor hem de enerji verimliliği açısından en ideal bir dengedir. Yani bir derece bile klimayı daha yüksekte çalıştırmak %6 ile 8 arasında daha fazla enerji tüketimine neden olacaktır. O yüzden hani klimayı o dereceler aslında bir derece bile tasarrufta çok daha etkin bir yöntemdir. Aynı zamanda bu elektrik tüketimini azaltmanın birkaç yolu var. Hani klimayı kapatmak dışında güneş alan pencerelerin perdelerinin ve dış gölgeliklerinin kullanılması, her yıl işte filtre ve bakımlarının yapılması, klima dış ünitelerinin hava almasını engel olmayacak şekilde konumlandırılması ve en önemlisi de dış cephe yalıtımı.
0: Evet.
1: Yalıtım enerjiyi içeride muhafaza edecek olan en önemli etkendir.
0: Evet. Şimdi dinleyicilerimizin aklında iyice somutlaşması için bu yalıtım meselesinin altını çizdiniz. Bir dairenin yalıtım masrafıyla yalıtım sayesinde sağladığı enerji tasarrufunu somutlaştırmanızı istesek, yalıtım masrafı ne kadardır? Yalıtım sayesinde enerjiden sağlanacak kazanç ne kadardır acaba? Daha somut verilerle anlatır mısınız?
1: Tabii ki yalıtım şöyle, sadece bir inşaat maliyeti olarak değerlendirmemek gerekir. Uzun vadeli bir yatırım aslında.
0: Evet.
1: Binanın büyüklüğüne ve kullanılan malzemeye göre maliyet değişse de doğru yapılmış bir maliyet yazın soğutmada, kışında ısıtma giderlerini %30 ile 50 arasında tasarruf sağlar. Örneğin yazın sürekli çalışan bir klimanın çalışma süresi azalacağı için elektrik faturası da belirgin bir şekilde düşer. Çünkü enerjiyi biz içeride muhafaza etmiş olacağız. Bunun yanında ev daha erken soğur ve daha uzun süre serin kalır. Böyle durum yalıtımı olan binalarda. Kışın da aynı şekilde daha erken ısınır ve daha geç soğur. Yine aynı şekilde biz bu enerjiyi ve ısıyı muhafaza etmiş oluruz. Örneğin 100 metrekare bir dairenin dış cephe mantolama uygulaması cephe büyüklüğüne ve uzunluğuna bağlı olarak ve malzemeye bağlı olarak 150

0: 150 bin ile 250 bin arasında değişmekte. Bu sadece yazın tasarruf olarak düşünülmemeli tabii ki. Kışın da ısıtma enerjisinde bir tasarruf sağlayacaktır. Hem yazın soğutma enerjisinde %25 ile 40 arasında bir tasarruf, kışın da ısıtmada %30 ile 50 arasında bir tasarruf sağlar. Örneğin yazın aylık 5 bin lira elektrik faturası gelen aileye %30 desek 1500 lira bir kazanç sağlar. Bunu da kışın sağladığı tasarrufu da dikkate alırsak bu yatırımın geri dönüşü 5 ila 8 yıl arasında gerçekleşmiş olur. Aynı zamanda sadece bu yatırımın geri sağlanması olarak değerlendirmemek gerekir. Çünkü bunlar hem yalıtım aynı zamanda cihaz ömrünü uzatır, karbon emisyonunu azaltır, binanın değerini artırır ve konforumuzu yükseltir.
1: Evet, çok önemli
0: yani
1: gerçekten.
0: Yani yalıtım aslında bir maliyet değil, bir tasarruftur. Onu öncelikle.
1: Evet, bunun altını çizmiş olduk. Pekala efendim, şimdi yalıtım yaptırıncaya kadar klima kullanmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu o zaman da klima kullanacağız ama daha yoğun bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Ama klima kullanımında da yanlış bildiğimiz doğrular var. Merak ediliyor. Örneğin cihazı sürekli açıp kapatmak mı daha tasarrufludur? Yoksa sabit bir sıcaklıkta hiç kapatmadan bir TV'ye çalıştırmak mı?
0: Bu konuda en yaygın yanlışlardan biri klimayı sürekli açıp kapatmanın daha ekonomik olduğunu
1: düşünülüyor.
0: Aslında
1: evet.
0: Öyle bir durum yok. Çünkü son yıllarda inverter klimalar hem satış oranında hem de gözle görülür tasarruf anlamında kendini kanıtlamış durumda. İstenilen sıcaklığa geldiğinde tamamen durmak yerine bu klimalar kapasitesini düşürerek çalışır ve bu sayede daha az enerji tüketir. Cihazı sık sık kapatıp açmak hem kompresöre daha fazla yük bindirir ve yüksek güç çekmesine neden olur. Bu da cihazın ömrünü azaltır ve enerji tüketimi de arttırır. O yüzden inverter klimalarda olduğu gibi sürekli açıp kapatmak yerine inverter klima alıp düşük sıcaklıklarda çalıştırmak.
1: Evet, önemli. 26 derece önerilen bir derece sıkça öneriliyor. Bu sıcaklığın acaba bilimsel açıdan ya da mühendislik açısından özel bir gerekçesi var mı? Neden 26 derecede ısrar ediyorlar?
0: Ya 26 derece rastgele seçilmiş bir sayı değildir. İnsan konforu yalnızca sıcaklığa bağlı değil, neme ve hava hızına da aynı zamanda radyan sıcaklığa da bağlıdır. Uluslararası standartlara göre yaz aylarında 24-26 aralığı insan konforuna göre optimum kabul edilmektedir. Hem nem anlamında hem de hava hızı anlamında konfor açısından en uygun değer olarak tespit edilmiştir.
1: Evet, özellikle seçilmiş, bu tespit edilmiş bir değer ve 26 derecede sabit tutmak en ekonomik klima kullanma yöntemi dediniz siz de. Peki
0: evet,
1: hala efendim.
0: Hem elektrik şebekesinin yükünü azaltır.
1: Evet.
0: Kompresörün de daha az enerji harcamasına neden olur. Yani 26 dereceye geldiğinde de klima kendini dinlenme moduna alır. Tasarruf da sağlar.
1: Evet. Şimdi bir yandan da güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek bir bölgede yaşıyoruz. Sizce çatılarda güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması elektrik tüketiminde nasıl bir değişim sağlayabilir?
0: Ya Çukurova bölgesi bölgemiz yılın 300 gününden fazla güneş gören bir bölge. O yüzden 5 kW gücünde bir konut GES sistemiyle yılda yaklaşık 7,5 ile 7500'e 9000 kWh elektrik üretilebilir. Bu miktarda birçok ailenin yıllık tüketimine oldukça yakındır. Yani bu sistemlerle aslında tamamen kendi enerjimizi tüketerek yani sıfır maliyetle işin içinden çıkabiliriz. Aynı zamanda şebekeyi de rahatlatmış oluruz. Elektrik ithalatımız da azalmış olur. Karbon emisyonumuz da düşmüş olur bunu yaptığımız zaman.
1: Evet. Siz de söz ettiniz inverter klimalardan. Bir de son yıllarda ısı pompaları ve akıllı bina sistemleri de çok fazla konuşulmaya başlandı. Bu teknolojiler gerçekten vaat ettikleri tasarrufu sağlayabiliyor mu acaba? Alternatif olan daha ekonomik ve çevreci enerji sağlama teknolojileri güneş enerjisi dışında neler olabilir diye sorsak size.
0: Tabii ki. Şimdi inverter klimalar evet %20-40 arasında tasarruf sağlıyor. Isı pompalar da yüksek verimlerle çalıştığı için akıllı otomasyon sistemleriyle gereksiz enerji tüketimini önlüyorlar. O yönden Avrupa'da da sık sık kullanılan ısı pompaları kullanılan sistemler arasında yer alıyor. Aynı zamanda doğalgazda Avrupa ülkemiz de aynı şekilde dışa bağımlı olduğu için şimdi yarın öbür gün dış politikalarımızdan kaynaklı doğalgaza ne olacağı belli olmadığı için Avrupa şu anda en fazla tercih ettiği sistem ısı pompaları bu
1: evet.
0: anlamda.
1: Bu arada ısı pompaları adı ısı sağlamakla alakalı ama soğutmada da kullanılmaya başlandı. Doğru değil mi?
0: Tabii ki ısı pompaları hem ısıtmada hem soğutmada yüksek verimle çalışıyor cihazlar. Yalnız bizim Çukurova bölgesi gibi çok yüksek sıcaklık bölgelerde yazın istediğimiz soğutmayı sağlamadığı için genelde kışın tercih ediliyor.
1: Evet.
0: Tabii daha rakımı yüksek olan mesela Çukurova'nın da rakımı yüksek olan yerleşim yerleri var. Hem de doğalgazın olmadığı yerlerde onlar sıklıkla tercih ediliyor.
1: Evet.
0: Şu an doğalgaz ısı pompasına göre daha avantajlı olduğu için doğalgaz olan bölgelerde doğalgazlı sistemler ama doğalgazı olmayan yerlerde de ısı pompaları tercih ediliyor.
1: Evet.
0: Bunun dışında hani alternatif çevreci teknolojiler anlamında da söyleyeceklerimiz şunlar. LED aydınlatmalar biliyorsunuz normal aydınlatmalara göre %70-80 oranında daha tasarruflu. Akıllı bina otomasyonlar da binaya %15'te %30 oranında bir tasarruf sağlar. Aynı zamanda binalarımızda kullandığımız frekans konvektörlü motorlar da %20 oranında tasarruf sağlıyor. Bir de hareket sensörleri, bunlar hani hareketle algılanan sistemler, elektronik sistemler de %20 ile %40 arasında tasarruf sağlıyor.
1: Evet, topladığımızda gerçekten çok önemli tasarruf oranlarına ulaşılabiliyor. Şimdi konutlarda, binalarda böyle bir yandan da sanayi tesisleri var, AVM'ler, büyük iş merkezleri var. Bunlar açısından enerji verimliliğinde en fazla ihmal edilen konu sizce nedir?
0: Böyle büyük tesislerde en büyük eksiklik enerji tüketiminin detaylı olarak analiz edilmesi ve izlenmesi. Ölçemediğimiz hiçbir şeyi kontrol edemeyiz, yönetemeyiz. O anlamda düzenli bakım, enerji analizleri ve otomasyonla büyük yatırımlar yapmadan bile ciddi tasarruflar sağlayabiliriz. Birçok işletmede yalnızca ay sonunda gelen elektrik faturasına bakılmakta. Oysa enerji yönetiminde alt sayaçlar, anlık enerji izleme, reaktif güç kontrolü, basınçlı hava kaçakları, motor verimleri sürekli takip edilmeli. Basınçlı hava sistemlerinde yalnızca kaçaklardan kaynaklanan enerji kaybı birçok tesiste %20-30 seviyesine ulaşabilmektedir.
1: Evet.
0: Yani sadece bakımla bile %30 seviyesinde bir tasarruf sağlayabiliriz.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Peki son olarak bizi dinleyen vatandaşlarımız için yaz boyunca bugünden itibaren mutlaka uygulayın diyebileceğiniz 3 temel enerji tasarrufu önerinizi alabilir miyiz acaba?
0: Birincisi zaten cümle arasında kullandık bunu, klimamızı 26 derecede çalıştıralım.
1: Evet.
0: Filtrelerimizi de en az ayda bir kez temizleyelim. Eğer klimamızı yazın ve kışın kullanıyorsak her mevsim geçişinde bir bakımını ihmal etmememiz gerekiyor. Eğer sadece yazın kullanıyorsak yılda bir sefer bakım yeterli olur ama yaz kış kullanıyorsak yılda iki sefer bakım yapmamız gerekiyor. İkincisi güneş alan pencereleri perde, panjur ve dış gölgelikle korumamız gerekiyor. Çünkü güneş eve giren ısıyı azaltır ve klimanın yükünü ciddi oranda düşürür. Üçüncüsü de kullanmadığımız elektrik cihazlarını tamamen kapatalım. Bekleme modundaki cihazlar yıllık enerji tüketiminin yaklaşık %5 ve 10'unu oluşturuyor. Bu da yani göz ardı edilen bir
1: durum.
0: Sistem.
1: Çok da önemli. Evet, mutlaka kullanılmayan elektronik cihazların tamamen fişini çekelim hatta, değil mi? Tamamen kapalı hale getirelim. Pekala, çok teşekkür ediyoruz size. Önemli katkılarda bulundunuz programımıza.
0: Rica ederiz, ne demek.
1: Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sayın İsmail Oğuz bu bölümde konuğumuz oldu sevgili dinleyiciler.

0: dinleyiciler, Ajans Çukurova bölümümüz başladı. Bu bölümde bölgemiz kentlerinden haber ajanslarının geçtiği sesli haberleri sizinle buluşturmaya gayret ediyoruz. İlk haberimiz Gaziantep'ten. Gaziantep'in binlerce yıllık tarihi dijital müzede anlatılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hizmete açılan dijital müze, yapay zeka destekli görsel ve işitsel teknolojilerle ziyaretçilerini kentin binlerce yıllık tarihinde interaktif yolculuğa çıkarıyor. Kamil Ocak Millet Bahçesi'nde kurulan 250 metrekarelik özel tasarım alanda ziyaretçiler 8 yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazı ve 3 boyutlu ses sistemi eşliğinde Gaziantep'in ilk çağlardan bugüne uzanan tarihini kronolojik olarak deneyimliyor. Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü Murat Dağ, müzenin klasik sergileme anlayışının ötesinde bir deneyim merkezi olarak tasarlandığını söylüyor.
1: Gaziantep Dijital Müzemiz tamamen deneyimleme bir merkezi olarak hizmet verecektir. Burada Gaziantep'in kronolojik tarihini ilk çağdan günümüze kadar ziyaretçiler tamamen teknolojik şartlarda deneyimleyebilir. İçeride ne var? 8 tane projeksiyon 4K görüntü kalitesiyle olayın içerisine çekmektedir. Ziyaretçiler buraya geldiğinde tamamen etrafını çevreyen teknolojik unsurlarla Gaziantep'in tarihi içerisinde kendilerini bulabilmektedir. Burada özel günlerde tematik filmler üretmeyi düşünüyoruz. Tamamen buna yönelik altyapıyı biz kurduk. Kendi çalışma arkadaşlarımız ürettikleri filmlerle özel günlerde gerek eğitim filmleri olsun gerek tarih filmleriyle bir deneyimleme aktaracaktır. Müzemiz açıldığı ilk günden beri yoğun ilgi görmekte. İnsanlar buraya gelerek bir deneyimleme içerisine girmek istiyorlar. Günlük 1000 ziyaretçi rakamını bulduk. İnşallah bu sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Okullar açıldığı zaman okul gruplarını özellikle buraya getireceğiz.
0: Ajans Çukurova'da Adana'dan bir haber var sırada. Gönüllü palyaçolar kırsalda yaşayan çocukların yüzünü güldürüyor. Adana'da bedensel engelli Fırat Arsunar'ın başkanlığını üstlendiği Gönüllü Palyaçolar grubu kırsal mahallelerde düzenledikleri etkinliklerde çocukları eğlendiriyor. Kentte bir grup genç tarafından 2010'da kurulan topluluk farklı yaş ve meslekten 100'e yakın gönüllüye ulaşmış durumda. Sosyal sorumluluk projelerine de katılan Gönüllü Palyaçolar grubu üyeleri, kanser tedavisi gören ve SG evlerinde kalan çocuklara yönelik moral etkinlikleri de düzenliyor. Son olarak Yüreğir ilçesi Hacı Ali Mahallesi'ni ziyaret eden gönüllüler yaptıkları gösterilerle çocukların yanı sıra ailelerin de yüzünü güldürdü. Fırat Arsunar ve Gönüllü Palyaçolar Tülin Töge ve Kardelen Kılıç yaptıkları çalışmalara dair bilgiler veriyor.
2: Etkinliklerimizde çocukların yanına gittiğimiz zaman inanılmaz bir mutluluk var çocuklarımızda. Gözlerindeki o ışıltı bir sonraki etkinliklerimizin bizlere umudu oluyor aslında. Bu çocukların o neşesi, o hayata bakış açıları muhteşem bir izlenim veriyor bizlere. Ekibim öyle bir ekip ki her anımda, her şartta, her koşulda yanımda oluyorlar. Tabii ki gittiğim yerlerde engelim bana sıkıntı yaşıyor. Ama engelsiz bir yaşam için el ele dedik. Bu yolda da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her engele takılmamak lazım. Bazı gittiğimiz etkinliklerde çocuklar palyaço görmemişler. Ve bizleri gördükleri zaman önce bir bakıyorlar. Acaba olaya hakim olmaya çalışıyorlar. Bundan sonra o kadar güzel benimsiyorlar ki bizi. O kadar güzel eğleniyorlar ki bizimle. Yani bu çocukların gelecekte bir umut oluyoruz.
3: Bu grupta olmak bana inanılmaz iyi geliyor. Ruhuma her şekilde bana çok iyi geliyor. 7 yıl önce tanıştım bu grupla. 7 yıldır düzenli olarak etkinliklere katılıyorum. İnanın bana karşılığında para alsam bu kadar mı mutluyum?
4: Çocukların yüzüne boyama yapıyoruz. Onlara hediyelerimiz oluyor. Onlarla beraber eğleniyoruz, şarkılar açıyoruz, dans ediyoruz. Öncelikle çok mutlu oluyorum. Her çocuğun gülmesi gerektiğine inanıyorum. Her çocuğun mutlu gülmesi gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı zaten Gönüllü Palyaço ekibine katıldım.
0: Ajans Çukurova'da bölgeden haberler, sesler aktarmaya devam ediyoruz. Yazın serinleten lezzeti bici bici Erasmus hayaline umut oldu. Osmaniye'de Erasmus programına katılmaya hak kazanan iki üniversite öğrencisi, yurt dışındaki eğitim hayallerini gerçekleştirebilmek için yaz sıcaklarında açtıkları tezgahta kendi hazırladıkları bici bicileri satarak

0: para biriktiriyor. Osmaniye Masal Park'ta tezgah açan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi mezunu Esra Demir'le üniversite öğrencisi Nurdiha Alan, Erasmus sürecinde ihtiyaç duyacakları bütçeyi oluşturabilmek amacıyla öğrenci evinde kendi elleriyle hazırladıkları Çukurova'nın yaz aylarının vazgeçilmez serinleten lezzeti Bici Bici'yi satışa sunuyor.
1: Korkut Ata Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Ben Erasmus Plus Internship hareketliliği sınavına girdim ve hak kazandım. Biz evet kazandık fakat bunun için yeterli olmayacağını düşünerekten burada böyle bir girişimcilikte bulunduk. Biz yaklaşık bir yıldır böyle yakın arkadaş olduk. Aslında şöyle gelişti, bizim paraya ihtiyacımız var. Ne yapabiliriz? Çoğu yere başvurduk fakat çoğu yer bize uygun değildi. Ardından Nurdiha böyle bir fikirde bulundu. Ve ben Mersinliyim, kendisi Adanalı. Bizim ortak noktamız da Bici Bici. Sürekli birbirimizi destekleyerek oldu. Yoksa ara sıra sürekli böyle hevesimizin kaçtığı anlar oldu. Bize manevi desteğini, maddi desteğini, bu işi yaparkenki desteklerini eksik etmeyen insanlara da çok teşekkür ederim.
2: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde müzik bölümü okuyorum. Erasmus fonu için para biriktiriyoruz. Erasmus'a gitmeye hak kazandım. Bunun için Bici Bici satıyoruz. Biliyorsunuz ki Osmaniye çok sıcak bir memleket. Ben de Adanalıyım. Öğrenci evinde arkadaşımla beraber yapıyoruz Bici Bici'leri. Bütün ürünü biz yapıyoruz. Bardakta 30 TL'ye veriyoruz, kasada 50 TL'ye veriyoruz. Buradaki amaç zaten Erasmus fonu biriktirmek.
0: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova'yı noktalıyoruz.
3: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
4: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
3: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
4: Hayat bir oyun değil.
3: Yasa dışı bahise dur de.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Kültür Sanat Rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızın son bölümünde bölgemiz kentlerinde yapılacak kültür ve sanat etkinliklerini süremiz yettiğince duyuralım size. 31 Temmuz Cuma saat 20.30'da Ali Rıza Tanyeli Kendime Düşünceler adlı stand-up gösterisiyle Gaziantep Zeugma Müzesi Kültür Merkezi'nde sahnede olacak. Geleneksel Ağustos Fuarı Kahramanmaraş'ta 1 Ağustos'ta başlıyor. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan fuar Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Fuara 12 Ağustos'ta Zekeriya Efiloğlu aile iletişimi üzerine, 19 Ağustos'ta Sıtkı Aslanan Bu Çağda Aile Olmak başlıklı söyleşiyle katılacak. 24 Ağustos'ta Karacaoğlan temalı Aşıklar Gecesi, 28 Ağustos'ta Kafkas Halk Dansları gösterileri düzenlenecek. Konserlerde Ağustos Fuarı'nın vazgeçilmezi, 1 Ağustos'ta Cezza, ardından Gökhan Türkmen, Buray, Merve Özbey, Mustafa Ceceli, Serkan Kaya, İkilem, Resul Dindar, Mahmut Tuncer, Murat Kekilli ve Mehmet Erdem gibi sanatçılar sahne alacak. 21 Ağustos'ta Semih Cenk konseri yine Kahramanmaraş'ta. 1 Ağustos Cumartesi saat 21'de Koray Avcı Jolly Joker Mersin'de konser verecek sevgili dinleyiciler. İzleyecek herkese iyi seyirler ve sanatla, müzikle bezeli günler diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında bugün de sona geldik. Murat Balsızan, Zafer Arzum ve ben Seda Susarıoğlu yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Gününüz çok güzel geçsin, hoşçakalın.
3: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.

TRT Çukurova Radyosu.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinde ne, hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Malsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Akademi ve Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Adana'daki faaliyetlerini Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül'le konuşacağız. Ardından değerli dinleyenler, diğer bir konuğumuz da Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Ayla Harp olacak ki son dönemde geliştirdikleri bir proje olan Çarçur Etme Garguriye projesi hakkında konuşacağız değerli dinleyenler. Bugünün bir diğer konuğu da Adana Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım olacak ve Yeşilay'ın bağımsızlık seferberliğini konuşacağız. Son olarak da değerli dinleyenler, müzikli bir söyleşimiz olacak ve konuğumuz sanatçı Gürhan Ötün olacak.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Musa Eroğlu söylüyor, dereyi aşağı.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül. Hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim. Önce davetine çok teşekkür ederim. Bu benim ikinci buluşmam. Çağırmanızdan çok mutlu oldum öncelikle.
2: Biz teşekkür ederiz sizlere. Sizin gibi böyle kıymetli işler yapan insanlarla konuşmak bizde her zaman çok mutlu ediyor. Ayrıca çok da enerjiksiniz. Enerjiniz hep devam etsin inşallah. Tabii bugün sizlerle Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Akademi'yi konuşacağız. Aynı zamanda Adana'daki faaliyetleri de konuşacağız ama dilerseniz akademi ile başlayalım. Efendim, akademi neler vaat ediyor dinleyenlere? Neler yapıyorsunuz? Ayrıntıları sizden dinleyelim.
3: Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biz de aslında TGV Akademi yaklaşık 1,5 yıl geride bıraktı. Biliyorsunuz TGV'nin misyonunda işte fırsat eşitliği var eğitimde. Akademiyi kurarken de eğitime fırsat eşitliği vizyonunun doğrultusuna yola çıktık. Dedik ki Türkiye'nin her köşesinin çocukla nitelikli eğitim buluşturmamız gerekiyor dedik. Tabii ki TGV'nin fiziki mekanlarında bunu yapıyorduk. Şimdi Adana dediğinizde Adana'da bir öğrenim birimimiz de var. Ama dedik ki bizim birimimizin olmadığı çocuklara nasıl erişebiliriz? Ve onlara aynı kalitede eğitim nasıl sunabiliriz aslında ihtiyacından da oldu. Ve hayata geçirdikten sonra çok güzel geri bildirimler aldık. Hani bunu sadece çocuk özelinde de yapmadık. İşte veliler için, öğretmenler için, gönüller için aslında içine platformlar da oluşturduk. Genel olarak şöyle söyleyebilirim. 31 yıllık deneyimin göstergesi gibi görüyorum ben biraz TGV Akademi'yi. Bu zamanda dijital birçok içerik var ama içinde hem nitelikli eğitimin olduğu hem çocuk yaş grubuna uygun içeriklerin bulunduğu çok az platform var. Bir de çok fazla geri bildirim alıyoruz velilerden. Özellikle çocukların hangi platforma girdikleri zaman işte güvenilir bir içerikle buluşması gerektiğine dair kaygıları da var. Çok da haklı kaygılar bunlar. Onun için TGV Akademi bizim şu an TGV'nin göz bebeklerinden biri. Hani hem yaygınlaştırma anlamında hem de her çocuğa ulaşma anlamında bize çok büyük katma değerler sunuyor.
2: Evet. Peki özellikle bu akademiye başvurma adına neler yapmak gerekiyor?
3: Çok bir şey yapmanıza gerek. tgvakademi.org dediğiniz anda itibaren giriş yapabiliyorsunuz. Özellikle ad, soyad, işte mail adresi, telefon bilgisi almıyoruz. Hiçbir ücreti yok. Ücretsiz olarak bağlanabiliyorlar. Çocuğun içine girdikten sonra aslında kendi yaş gruplarına göre adlarını, yaşlara yazan içeriklere ulaşabiliyorlar. Bu platformun güzel tarafı çocuğu kendi seçerek etkinliğe bakıyor. Yani bir zorunlu bir aşama yok. Bir hani bu etkinliğin arkasından şunu alman gerekir diye bir şey yok. İçine girdiğiniz zaman göreceksiniz zaten. Bilim, doğa, çevre, işte matematik, okuma, İngilizce, sağlık ve hijyenle ilgili eğitimler bulunuyor. Okuma ile ilgili çocuk kitaplarımız var. Hem İngilizcesini hem Türkçesini koyduk. Hani çocuklar aslında biraz belki hem İngilizce, Türkçeden de öğrenmek isterler diye. Veya çocuk kitaplarını da okuyarak onlardan da öğrenebiliyorlar. Küçük küçük etkinlikler koyduk. Dijital oyunlarımız var. Hijyenle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili, doğa ile ilgili, kodlama ile ilgili. Bunlardan da faydalanıyorlar.
2: Evet. Gerçekten çok çok kıymetli bir akademi ve gayet rahat bir şekilde de insanlar ulaşabiliyorlar. Bunlara gayet rahat bir şekilde başvuruda bulunabiliyorlar. Peki hiç konuşma fırsatı buldunuz mu geri dönüşler hakkında?
3: Evet, biz aslında çoğunlukla çocuklardan ve gönüllerden geri bildirim alıyoruz. Şöyle söyleyeyim, yani çok yakın bir zamanda 1.3 milyon kişi aslında giriş yapmış. Bizim için çok kıymetli bir şey bu çünkü. Hani demek ki diyoruz ki giren kişiler için hani birbirlerini öneriyorlar, tavsiye ediyorlar. İşte bunun dışında giren kişi tekrar aslında platforma girmek istiyor. Bu da bizim sürdürülebilirliğimiz için de çok kıymetli. Onun için çok net aldığımız geri bildirimlerden bir tanesi de aslında bu. Hani tekrar girilebilen bir yer. Bir de biliyorsunuz biz bu platformu Çalışma Bakanlığı aldığımız fonla yaptık. Yaklaşık 1,5 yıl önce fonumuz sonlandı. Ama TGV'nin şöyle bir yapısı var. Hangi işe başlarsak başlayalım. Proje bitse de bize sürdürülebilirlik çok önemli kavramlardan bir tanesi olduğu için biz hala platformu geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü hani yapıp bitmiş bir şey değil aslında. Süreçle gelişebilen daha fazla çocuğa ulaşan, daha fazla içerik koyduğumuz bir platform olmasını istiyoruz. Önümüzde aslında bazı planlarımız da var. Örneğin bilinçli adımlar güvenli yarınlar diye bir kısa süre etkinliğimiz var bizim. Çocuklar aslında kutu oyunu ve kısa süreli 90 dakikalık bir içerik olarak deprem etkinliği alıyorlar etkinlik noktalarımızda. Biz bu onu oyunlaştırarak aslında TGV Akademi'ye koymayı planlıyoruz. Çok yakın zamanda bunu yapacağız. Diğer planımız da okumayı öğrettiğimiz Okuyorum Oynuyorum programımız var. Kelime atölyesi ve sözcük oyunlarının içinde bulunduğu. Bunu oyunlaştırmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bu da yeni içeriklerimizden olacak. Bir de hepimizin aslında çok fark ettiği bir şey var. Son dönemde tabii Nisan'da yaşadık bu olayı. Okullarımızda yaşadığımız bizim için çok üzücü olan aslında olayların sonrasında dedik ki aslında kendi içimizde çocukların yaşamsal gelişimini nasıl sağlıyoruz? Sosyal duygusu öğrenmesini nasıl destekleyebiliriz diye. Bunun için de bir içerik geliştirmeye devam edeceğiz platform için. Onun için hep şey diyorum ben. TGV'ye gelen her şey aslında hala geliştirilebilen, hala yürütülen ve içine yeni yeni içerikler konularak aslında zenginleştirilebilen bir platform oldu.
2: Evet. Peki özellikle Adana noktasında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Buna da değinelim.
3: Tamam. Adana'da bir öğrenim birimimiz var. Bu da şöyle söyleyeyim. Cumartesi günü de Adana'daydım ben. Gerçekten çok sıcak, çok insanları çok iyi. Önce birimimiz Havuzlu Bahçe'de. Yani Havuzlu Bahçe Mahallesi'nin içinde dezavantajlı bölgedeyiz. Kendi burada yaptığımız etkinliklerde artık 18 tane eğitim programımız var ve kısa süre etkinliklerimiz var bizim burada uyguladığımız. Bizim 10 haftalık programlarımızda çocuklar bireysel ailelere gelip kayıt olabilirler ya da okul saatinde öğretmenlerinin isteğiyle aslında okul gelip etkinlik odamıza etkinlik alabiliyorlar. Şöyle söyleyeyim, okumayla ilgili, kodlamayla ilgili, matematikten İngilizce, tasarım beceri atölyesi, sanat, tiyatro, drama gibi aslında birçok alanda eğitimler veriliyor. Tek istediğimiz şey gelip kayıt olmaları. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ve 10 hafta boyunca devam etmeleri çok kıymetli bizim için. Çünkü biliyorsunuz bir çocuğu kaydettikten sonra bizim etkinlik odalarımız 16 kişilik. Eğer kayıt olup da gelinmediği zaman aslında başka bir çocuğun kaydını engellenmiş oluyor. Onun için de özellikle gelip kayıt olup uzun süre aslında TGV ailesinde ve tek etkinlik noktamızda olmasını önemsiyoruz. Bunun dışında tabii gönüllülük kısmı da var. Hani tabii bu çocuklara verilen etkinlikler gönüllerimizle veriliyor. Hafta sonu orada olduğum için biliyorum. Adana Öğrenim Birimi'nde çok uzun yıllardır etkinlik veren gönüllüleri var. 25 yılı aşkın süredir gönüllü olanlar var. Çocuğumuzken gönüllülerimiz de var aynı noktada. Hala çocuklara etkinlik veriyorlar. Onlar da gönüllü olmak isteyenler de tgv.org'dan girerek aslında gönüllü ol başvurusu formunu doldurmaları yeterli oluyor. Tabii şimdi ayın sonuna geldik. Tahmin ediyorsunuz yaz etkinlik dönemimiz vardı ama artık sonlandırıyoruz. Bu ay itibariyle aslında bizler bir kısa bir tatile çıkıyor olacağız. Ama Eylül ayı itibariyle tekrar çocuk etkinliklerimiz, çocuk kayıtlarımız, gönüllü başvurularımız başlayacak. Sizler de katılmak isterlerse izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz her zaman bekleriz.
2: Evet. Efendim tabii burada veda etmeden gerçekten sizler hem TGV Akademi ile ilgili hem de Adana'da yaptığınız çalışmaları dinledik. Ama özellikle dinleyenlere şu mesajı vermek istiyoruz. Belki sizlere gönüllü olarak destek olmak isteyenler ya da belki bağış yapmak isteyenler nasıl bir yolu izleyecekler? Buna da değinelim. Ardından da yavaş yavaş veda edelim.
3: Bağış yapmak isterlerse tgv.org'a girdikleri zaman da bağış yap butonumuz bulunuyor. Ya da 3353'e mesaj gönderebilirler. Bunlar yani her zaman aslında açığız. Ama gönüllü olmaları bizim için, bağış yapmaları, düşünmeleri, çocuklarını getirmeleri çok kıymetli. Çünkü çok net şuna inanıyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız onların eğitiminden geçiyor.
2: Evet, kesinlikle öyle. Efendim çok teşekkür ederiz, artık veda edeceğiz. Sizden son cümleleri de alalım, ardından veda edelim.

0: Davet'e çok teşekkür ediyorum. Ben aslında en önemli şeyi en başta söyledim. Yani TEGİB'in aslında vizyonunun, misyonun içinde çok net şu var aslında. İlköğretim çağındaki çocukların çağdaş, evrensel değerlerine ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine sahip donanımlı, nitelikli bireyler geliştirmek. Birimlerimiz de bunu yapmaya çalışıyoruz. TEGİB Akademi'de de bunu yapmaya devam ettireceğiz. Daha sürdürülebilir yapıda, daha çok çocuğa nitelikli eğitimle buluşturmak diyebilirim son sözlerim olarak.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Keyifli ve
0: Ben teşekkür
1: güzel bir
0: ederim.
1: sohbetti. Yine bekleriz sizi.
0: Ha, çok teşekkür ederim. Davet ederseniz gelirim. Kendinize çok iyi bakın.
1: Çok
0: Hoşçakalın.
1: sağ
0: Kolay
1: olun.
0: gelsin.
1: Sevgili
0: Hoşçakalın.
1: dinleyenler, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı Eğitim Programları Müdürü İşlev Sevgül sizlerleydi.

Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Mersin Deniz

0: Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Ayla Harp. Ayla Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. Tekrar burada olmak benim için çok keyifli.
0: Aynı
1: Artık böyle
0: şekilde.
1: evim gibi hissediyorum. Ve
0: Aynı
1: ayrıyeten
0: şekilde.
1: davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Gerçekten biz de çok mutlu oluyoruz
1: Sağ
0: sizler
1: olun.
0: buraya geldiğiniz için, ki her geldiğinizde de aslında önemli projeleri konuşuyoruz. Bugün yine onlardan birini
1: Evet.
0: konuşacağız. Çarçur etme Garguriye projesi, hepimizin böyle ağzını sulandıran bir proje. Biz tabii detayları sizden dinlemek isteriz
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkür
0: Nasıl bir
1: ediyorum.
0: projedir bu proje?
1: Tamam, çok teşekkür ediyorum. Aslında odamızın yaptığı çok kıymetli çalışmalar var. Ben yine burada sizlere teşekkür ediyorum. Kamuoyuna duyurma ve bunları paylaşma fırsatını da vermiş oluyorsunuz. Şimdi başından başlayacak olursak aslında bunlar nedir? Bunlar istilacı balık türleri ve odamızın uzun süredir yaptığı çalışma istilacı türlerle mücadele kapsamında çalışmalar var. Bu çalışmalar tabii sadece oda bünyesinde değil, aslında biraz da nedir diye ben bunu başında size istilacı türler nedir, bunlarla nasıl mücadele ediliyor? Gargur etmeden önce
0: Evet.
1: bunu bir söylemek istiyorum. Küresel iklim değişikliği biliyorsunuz maalesef ki artık dünyada en önemli konulardan biri. Bu iklim değişikliğinde okyanusların ve denizlerimizin ciddi şekilde etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle de Akdeniz'de bir dizi etkilenmelerin söz konusu olduğu ve deniz suyunun ısındığı, artık deniz suyunun sıcaklıkları zaten bunu bilim insanları da söylüyor, artışa neden oluyor. Bu değişimler Süveyş Kanalı üzerinden yabancı türlerin denizlerimize yerleşmesine ve yerel balık türleri üzerinde baskıya neden olmakta. Ve bu konuda bilim insanlarınca yapılan araştırmalar şunu gösteriyor bize, popülasyonların artışını durduramadığımız aslan balığı, gargur gibi misafir türlerin ancak avlanarak ve tüketilerek kontrol altında tutulabileceğini ortaya koyuyorlar yaptıkları çalışmalarda. Biz de Mersin Deniz Ticaret Odası olarak bu gerçekten yola çıkarak kuruluşundan itibaren, bir de bilmiyorum sizler biliyorsunuzdur ama kamuoyunun bilmediği Slow Fish var. Slow Fish Mersin'de. Ve bu platformla biz odamız olarak işbirliği yapıyoruz ve aynı zamanda da destekliyoruz tabii ki. Ve onlarla yapılan işbirliği neticesinde bu yeni türlere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi programlar organize edildi ve Çarçur Etme Garguriye adlı proje de bu şekilde gelişti. Yani yeni balıklar, balıkların burada iklim kriziyle birlikte denizlerimize giren aslında aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi, sadece gargur balığı değil bunlar da var gibi yeni türlere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla da çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar nerede diyecek olursak Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda ve odamız Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen programlarda akademisyenler tarafından bu yabancı türlerin ekonomik değerine ilişkin kapsamlı sunumlar yapılmıştır. Söz konusu etkinliklerde dikenleri zehirli olan ancak uygun şekilde temizlendikten sonra güvenle tüketilebilen aslan balığı üzerinden gelir elde eden Egeli balıkçıları biz Mersin'e davet ettik ve Mersinli balıkçılar da bunları bir araya getirdik. Daha sonra bunların özellikle Ege'dekilerin çok deneyimi olduğu için bu saha deneyimlerini bizim balıkçılarımıza aktarmalarını istedik. Ve bu balıkçılara, restoran sahiplerine, tabii bunu aktarırken sadece balıkçılara değil, restoran sahiplerine ve kadınlara yeni türlerin tanıtılmasını hedefledik ve onları da bu çalışmalara ve nedir o, bir araya gelip bilgi paylaşımlarına davet ettik. Çünkü kadın olmasa olmaz efendim bu arada. Onu
0: Kesinlikle.
1: da söylüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Erdemli ve Mersin merkezde çeşitli tadım etkinlikleri de gerçekleştirildi Egeli balıkçılarla yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla bu istilacı türlerle öncelikle yapılmış olan çalışmalarımız bunlar. Şimdi geldik çarçur etme garguriye. Çarçur Etme Garguriye projesiyle yine istilacı türlerin yerel türler üzerinde kurduğu baskıya dikkat çekmek, ıskarta bir tür olarak kabul edilen gargur balığını gastronomik açıdan değerlendirmek ve ona ekonomik değer kazandırmak amaçlanmıştır bu projeyle. Burada biz aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Bankası UNDP ve Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı'ndan da destek aldık burada. Çok büyük bir destek değil değildi. Bu 5000 dolar gibi bir hibe desteği sağlandı. Daha sonra Deniz Ticaret Odamız ve Slow Fish Mersin işbirliği ile bu projenin yürütülmesi konusunda karar verildi. Ve çalışmalar kapsamında yine balıkçıları, kadınları ve yerel işletmeleri bilgilendirmek üzere yine Erdemli ve Silifke'de toplantılar gerçekleştirildi. Çünkü oralarda çok daha yoğun görünüyor bunlar Mersin'de de. Dolayısıyla çalışmaların yoğunluk tarafı da orası olmuştur. Şimdi projenin somut çıktısı ne oldu? Tabii ki Gargur Tantuni. Hani Mersin Tantuni, evet. Aslında Mersin'de Tantuni'den farklı tabii ki lezzetlerimiz de var ama bizim çalışmamızın konusu bu olduğu için burada biz bu Gargur Tantuni'nin oluşması için de yine uzun soluklu bir çalışma yapıldı. Arge gibi düşünün bunu. Çünkü bunun ayıtlanması, pişirilmesi. Tabii. Ve biz bunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurulunda kurulan Mersin standı var. Burada bütün odalarımızın da birlikte olduğu. Ve oraya gelen delegelere, Türkiye'nin 81 ilinden gelen delegelere ikram ettik. İlk şeyimiz, sınavımız oradaydı aslında. Orada da başarıyla geçtik. Çok beğenildi. Hatta bir süre sonra bitti. Geçen yıl yine, pardon, bu yıl Mayıs ayında yine aynı şekilde TOB'un genel kurulunda yine standta biz şeyi gargur etme, çarçur etme garguriye tantunimizi, evet, yine orada delegelerimize, misafirlerimize ikram ettik. Tabii burada aslında çarçur etme garguriye mavi gelecek projesi diye bir ikinci projeye geçtik biz. Yani bundan kabul görünce, işte bunun sonunda somut bir çıktısının olmasından sonra projenin ikinci aşamasına, evet, ikinci fazına geçtik. Bu ve istilacı türlerin ekosistem üzerindeki baskısını daha da azaltmak ve hassas habitatları korumak amacıyla Çarçur Etme Garguriye Mavi Gelecek Projesi adıyla ikinci faz çalışmalarımıza dediğim gibi başlıyoruz. Yine Küresel Çevre Fonu destek programına sunulan ve toplam bütçesi 64.800 dolar olan bu projeyi yine Deniz Ticaret Odası ve burada tabii paydaşlarımıza ilavelerimiz de oldu. Bu arada ODTÜ Deniz Bilimleri ile de birlikte çalışıyoruz ama Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile, Aydıncık Belediyesi ve Biyosfer Doğa Araştırmaları Derneği ve Slow Fish Mersin ortaklığında bu ikinci faz çalışmamızı başlattık. Bununla ilgili projede yazıldı. Bu aşamada da ne yapacağız? Yine bu aşamada balıkçılar, kadın üretici grupları, kooperatifler ve yerel işletmelerin katılımıyla uygulamalı temizleme eğitimleri ile tadım atölyelerinin düzenlenmesi planlanıyor. Projede bunlar var. Ayrıca Gargur Tantuni tarifi için de bu çok önemli. Tabii coğrafi işaret başvurusu, tabii, yapılarak. Evet evet, istilacı türlerin tüketiminin standartlaştırılması ve yerel ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır bu ikinci aşamamızda. Ve istilacı türlerin pazar payını artırmak üzere kadın üretici gruplarının aktif rol alacağı, tamamen plastiksiz bir formatta faaliyet göstererek aylık istilacı yabancı türler tüketici pazarının kurulması ve projenin önemli adımları arasında yer almakta. Projenin ikinci çevresel bileşeni ise küresel ölçekte karbon. Biliyorsunuz karbon ve karbon ayak, evet, izleri de çok önemli. Burada küresel ölçekte karbon yutak alanı olarak kritik öneme sahip deniz çayırlarının korunmasına odaklanılmıştır yine bu projede. Burada Aydıncık kıyılarında varlığını sürdüren ve deniz canlıları için hayati bir yaşam alanı oluşturan yaklaşık 500 hektarlık deniz çayırı alanının haritalandırılması ve mevcut tehditlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Hatalı demirleme, maalesef gemilerin hatalı demirleme faaliyetlerinin deniz çayırlarına verdiği zararı önlemek amacıyla bölgeye 4 adet işaret şamandırası yerleştirilmesi planlanmış olup tekne kullanıcılarına yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması öngörülmüştür. Bununla birlikte deniz çayırlarını tehdit eden kara kaynaklı kirletici baskıların azaltılması ve bertaraf edilmesi için kirlilik kaynaklarının önceliklendirileceği yer yerel bir strateji ve eylem sitesinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu proje Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

0: Dediğim gibi daha önce de Aydıncık Belediyesi ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Hem denizel biyolojik çeşitliliğin korunması hem de sürdürülebilir bir mavi ekonomi modelinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Belki de siz şimdi bana soracaksınız, ben hemen kendim sorayım.
1: Lütfen.
0: Bu diyeceksiniz ki bu sözü edilen yabancı türler şu anda bölge restoranlarında servis
1: Evet.
0: ediliyor mu? Değil mi? Bu çok
1: Bu merak
0: önemli.
1: da ediliyor.
0: Evet, menüsünde yer alıyor mu diye. Burada taş ucu Nimar Restorant'ta, bilmiyorum söylemekte bir beis görmüyorum,
1: Evet.
0: herhalde bir sıkıntı yok. Burada taş ucu Nimar Restorant'ta hali hazırda gargur tantuni servis edilmektedir. Yeşil Ovacık'ta bir restoranın menüsüne aslan balığı eklenmiş ve servis etmeye başlanmıştır. Söz konusu girişim projeden bağımsız gelişse de yürütülen çalışmaların bölgede yarattığı yerel farkındalığı tabii ki etkili bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Bizleri de bu çok mutlu ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Ayrıyeten diğer türlerin de dediğim gibi bu projelerle, çalışmalarla onların da menülere gireceğine biz eminiz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam edecek. Aslında şu konuda da bir bilgi vermek istiyorum eğer vaktimiz var
1: Evet, çok
0: ise.
1: kısa. İki dakikalık daha vaktimiz
0: Bu
1: var.
0: deniz çayırlarını dedik, ekosistem için önemini söyledik. Deniz çayırları denizlerin akciğeri olarak işlev görmekte. Yüksek oranda oksijen üreten ve mavi karbon kapasitesi en yüksek habitatlardan biri olan bu alanların metrekarede yılda yaklaşık 20 kilogram karbon depolayabildiği bilinmektedir. Aslında biz biliyoruz bunu, tabii
1: Evet.
0: kamuoyu bilmiyor ve bunları maalesef söküp atabiliyorlar, zarar verebiliyorlar. Karbon yakalama ve oksijen üretme kapasitesinin yanı sıra kıyı erozyonunu yavaşlatma ve balık yavruları için güvenli bir yaşam alanı oluşturma işlevleri de var bu deniz çayırlarının. Ancak bu değerli habitatların hızla daraldığı gözlenmektedir. Özellikle Aydıncık ilçesinin doğusundan Suriye sınırına kadar olan bölgede deniz çayırlarının geçmiş yıllara kıyasla alan kaybederek hızla batıya doğru çekildiği tespit edilmiştir yapılan çalışmalarımızda. Bu nedenle deniz çayırlarının korunması, kara kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve bilinçsiz mücadelelerin engellenmesi, yerel biyoçeşitliliğin sürdürülebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Aynı zamanda balon balığı da bir istilacı tür olmasına rağmen bu yürütülen projenin gastronomi ve tüketim hedefleri arasında neden yer almamaktadır konusu var ama bu biraz daha uzun olacak. Onların da işte çalışmalarını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki balon balıkları ile ilgili bir dönemde zaten bakanlığımız
1: Evet.
0: tarafından da balıkçılara tuttukları adet kadar bir ücretle
1: Evet, bir
0: beraber
1: ödeme
0: o
1: yapılıyordu.
0: denizdeki kirliliğin hem onlara gelir sağlayacak hem de onu kirliliğin önlenmesi ve bu istilacı
1: Evet.
0: türlerin kalkması adına böyle bir çalışma yapılmıştı. Bunun dışında sizin soracağınız bir şey varsa
1: Evet.
0: ben
1: Efendim çok güzel anlattınız. Zaten vaktimizin de artık yavaş yavaş sonuna
0: sonuna evet.
1: geliyoruz ama burada gerçekten yapmış olduğunuz şey çok kıymetli. Zaten Mersin Türkiye'nin en büyük sahil şeridine sahip, yani deniz
0: Doğru.
1: kenarında bir yer. Dolayısıyla burada mesela böyle balığın kullanılmaması bir eksiklik olurdu
0: Evet.
1: aslında. Şimdi hem böyle siz yeni bir lezzet ortaya çıkartıyorsunuz, hem de denizdeki işte zararlı canlılar diyelim, bunların önüne geçiyorsunuz. Yani bir
0: Evet.
1: yerde her türlü, iki türlü bir kazanç var. Yani hem doğa kazanıyor, hem işte Mersin halkı kazanıyor. Neden? Çünkü yeni bir lezzet var. Belki şimdi gastroturizm diye bir
0: Kesinlikle.
1: turizm türü var.
0: Kesinlikle.
1: İnsanlar Mersin'e geldiklerinde artık tabii ki çok fazla lezzet var ama tantuni özelinde söylüyorum. Şimdi bir de balık tantuniyi bir deneyelim diyecekler ve bunun için ayrıca gelecekler.
0: Ya evet.
1: Size yine bırakalım son cümleleri.
0: Ben tabii bunun yaygınlaşması için dediğim gibi çalışmalar yapılıyor. Ama tabii özel düzeneklerin de olması gerekiyor. Maalesef ki balık restoranlarında tabii böyle bir tantuni pişirme
1: Evet.
0: ekipmanlarının olması belki onlar için olmayabilir ama o konuda da şöyle bir çalışmamız var. Daha çok böyle belli noktalarda fast foodlardaki gibi belli noktalarda tantuni pişirilmesi balık ve bunun yaygınlaştırılması. Ama biz kendi odamızda da dışarıdan gelen ve özel misafirleri özellikle o taş ucunda bunu yapan beyefendiyi davet ediyoruz. Her türlü malzemeyi hazırlıyoruz ve ikram ediyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımız devam edecek. Evet, denizlerimizi korumalıyız. Lütfen beni

0: buradan mesajım şu olsun. Lütfen denizlere atık bırakmayalım. Doğa bunları kabul etmiyor. Kabul etmediği gibi aslında hem istilacı türlere hem normal balıklara da zarar veriyoruz. O yüzden hepimizin görevi doğayı korumak. Bizler de bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyifli bir sohbet
0: Sağ
1: oldu.
0: olun.
1: İyi ki geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Mersin Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Ayla Harp sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Bunları biliyor musunuz?
2: Sevgili dinleyiciler, bunları biliyor musunuz köşemizde? Duyduğunda sizi şaşırtacağını düşündüğümüz, hayatınıza renk katmasını umduğumuz birbirinden ilginç ve gerçek bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte bunları biliyor musunuz köşemizde sizler için derlediklerimiz. Güney Kore'de bazı şehirler toplu taşımada güvenliği arttırmak amacıyla kadınlara özel gece otobüsleri uygulamasını hayata geçirdi. Bu otobüsler gece saatlerinde stratejik güzergahlarda çalışarak öğrenci, çalışan ve gün batımından sonra yolculuk yapmak zorunda kalan kadınlar için güvenli bir alternatif sunuyor. Bu hizmet, ulaşım ve kentsel güvenliği bir araya getiren kamu politikalarının etkili bir örneği. Gece toplu taşımaya bağımlı kadınlara huzur ve güven veriyor.

verirken aynı zamanda dünyadaki diğer şehirlere de ilham veriyor. Antarktika'nın derinliklerinde Taylor buzulunda akan ve görenleri şaşkına çeviren bir doğa olayı var. Blood Falls, yani kan şelalesi. Bu şelalenin parlak kırmızı rengi milyonlarca yıldır buzulların altında hapsolmuş olan demir bakımından zengin aşırı tuzlu sudan geliyor. Su yüzeye çarptığında içindeki demir oksijenle tepkimeye giriyor ve akıntı koyu kırmızı bir renge dönüşüyor. Aşırı koşullarda yaşamın mümkün olduğunu gösteriyor bu bize değerli dinleyenler. Mars ve Europa gibi buzlu gezegenlerdeki yaşam ihtimallerine ışık tutuyor ve yer altında milyonlarca yıl izole kalmış ekosistemleri anlamamıza yardımcı oluyor.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Adana Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Kılıç.
1: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
2: İyiyiz, sağ olun. Teşekkür ederiz. Dereceler 36, Adana'da sıcakla mücadele ediyoruz.
1: Hocama derecenin gösterdiği bir de hissedilen vardır. Orasını hiçbir derece gösteremiyor.
2: Evet, 40'ın üzerinde hissediyoruz ama dün ve önceki günkü serinlikten sonra bu biraz daha iyi oldu.
1: Evet hocam, hakikaten her mevsim kendi özellikleriyle güzel. Yaz mevsiminin de bu bölgedeki özelliği böyle sıcak olması. Hocam tabii biz de sizlerle sıcağı sıcağına önemli bir konuyu konuşacağız. Yeşilay'ın bağımsızlık seferberliğini konuşacağız. Evet. Tabii Yeşilay bu ülkenin en değerli, en köklü kurumlarından birisi. Ve yıllardır da, özellikle son yıllarda farklı bağımlılık türleriyle de ciddi mücadele halinde. Çünkü geçmişte bağımlılıklar daha klasik bağımlılık diyebileceğimiz bağımlılık türleriydi. İşte alkol gibi, sigara gibi, belki kumar gibi dahil edebileceğimiz. Ama günümüzde artık bu bağımlılık türleri arttı ve bence daha tehlikeli bazı bağımlılıklar da geldi. Şimdi burada sözü size bırakalım hocam. Bağımsızlık seferberliği hakkında, Yeşilay'ın başlattığı bağımsızlık seferberliği hakkında neler söylemek istersiniz? Neler yapılıyor? Detayları sizden dinleyelim.
2: Teşekkür ederim Fatih Bey. Tabii Türkiye Yeşilay Cemiyeti 1920 yılında kurulmuş, sizin söylediğiniz gibi 106 senedir bu mücadeleyi veriyor. İnsanımızın ve insanlığımızın bağımlılıkla mücadelesini bir bağımsızlık meselesi görüyor. Yani bağımlılıkla mücadelesini kaybeden her bir gence vatan toprağından kaybedilmiş ya da kaybedilecek bir karış toprakla eşdeğer görüyor. Takdir edersiniz ki yıl 2026 olması münasebetiyle yeni bağımlılık türleri hayatlarımıza giriyor. Teknolojinin gelişmesiyle 1920 yılında tütün ve alkol ile başlayan mücadele elektronik sigaradan tütünün her türlü türevine kadar ve ne yazık ki alkol endüstrisinin gelişmesiyle alkolün bağımlılık yapıcı etkilerine kadar ve yine kumar dediğiniz gibi madde ve teknoloji bağımlılığı, bunlara sayabileceğimiz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de benimsediği bağımlılık türleri. Biz bunların hepsiyle hem mücadele ediyoruz hem de bu konuda psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz. Bu noktada da Genel Başkanımızın İçişleri Bakanımızla yapmış olduğu bir program var. Bu protokole dönüştü, proje üzerinden yürümeye başladı. Yaklaşık bir yıldır, 1,5 yıldır yapmış olduğumuz bağımsızlık seferberliği. Peki nedir bu bağımsızlık seferberliği? Devlet olarak da, millet olarak da inanıyoruz ki bağımlılık eğer önü alınmazsa her haneye girecek bir vaziyete erişmiş durumda. Çünkü bu sektör, bu endüstriyle mücadele etmeye çalışıyoruz biz aynı zamanda. Biliyorsunuz bizim kullanıcıyla herhangi bir problemimiz, herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Diyoruz ki endüstrinin önüne geçebilelim. Endüstrinin bağımlılık yapıcı etkilerini yok edelim. Bu noktada da her bir haneye bir Yeşilaycı mottosuyla başladığımız bir program var. Bu program kapsamında da nasıl ki bağımlılık endüstrisi her sokağa, her mahalleye, her haneye girebilecek vaziyette, bizler Yeşilaycılar olarak da her mahallede olalım, her hanede olalım, her haneye girelim. İstiyoruz ki her evde bir tane Yeşilaycı olsun. Konu aslında bu şekilde başladı. Sonrasında kimleri dahil edelim? Nasıl bir yol haritası çizelim? Şimdi takdir edersiniz ki Fatih Bey, bir mahalleye dışarıdan birisi geldiği zaman o mahalle onu bilir. Yabancı geldi der. Mahalle kültürünün, evet, özellikle hala yaşanılan mahallelerinde bu kültür devam etmekte. İstiyoruz ki o mahallenin dinamiğiyle o mahallede olalım. Yani o mahallenin dinamiği dediğimiz nedir? Mahallenin muhtarıdır, mahallenin imamıdır, mahallenin aile hekimidir, mahallenin esnafıdır, eczacısıdır, berberidir vesaire. Bu noktadan, bunlardan, yani bu meslek mensubu ve bu konuyla iştigal olanları biz Yeşilay gönüllüsü, Yeşilay gönüllülüğünü anlatabilirsek, bu noktada bizim elimiz kolumuz o mahallede çok daha rahatlar ve o mahalle bizi çok daha rahat kabul eder. Bu noktadan başladık aslında bizim serüvenimize. Sonrasında mahallenin muhtarları, şu an Adana'da

0: mükemmel bir şekilde destek oluyorlar. O mahallede bir festival havası yaşatmaya çalışıyorlar. O mahallede eğitim seferberliği başlatıyorlar. O mahallede bilinçlendirme kampanyası oluşturuyorlar. Bu da nasıl bize geri dönüş oluyor? İşte emniyetimizin sık sık o mahallelerde etki alanını genişletmesiyle gündem oluyor. Jandarmanın keza faaliyet yapmalarıyla gündem oluyor. Valiliğimizin himayelerindeki tüm kamu kurum kuruluşları o mahallelere o sorunlara sahip çıkmaya ve çözüm oluşturmaya başlıyor. Ve bu noktada zaten yapılan hizmetler, yapılan iş ve işlemlere bir bakıma hız kazanmış oluyor. Değişik bir pencereden bakılmış oluyor. Bu noktada zaten o mahallede seçilmiş olan bir muhtar var. O muhtarımız zaten o mahallenin bir nevi kanaat önderi oluyor. O mahallenin imamıyla ve aile olarak, gelenek olarak ileri gelenlerle birleşince mahallede bir kültür, var olan bir kültürü biz de bizatihi yaşatmış olmak durumundayız. Yine geri dönüşler çok güzel oluyor. Yani o mahalleye dokunuşumuz bize çok güzel gönüllü kazandırıyor, faaliyet kazandırıyor. O mahalleden bir birey olduğumuzu hissettirmeye başlıyor o mahalleler. Bu bağlamda Adana'da çok da merkezi ilçelerde olup da merkezi hissetmeyen, öyle diyeyim. Çünkü kırıldık, gücendik diyen çok mahalle oluyor. Evet. Gitmediğimiz zaman. Biz de bu mahallelere adım adım, karış karış gezerek, esnafıyla bir arada olarak, kahvehaneleriyle oturarak çaylarını, sohbetlerini tadımlayarak diyeyim. Bu şekilde karış karış geziyoruz. Bir de hususi olarak bu tabii gönüllülük faaliyeti olduğu için gönüllerimiz de yoruluyor. Bunlar orada kendilerine bir motivasyon kaynağı buluyorlar. Motive oluyorlar. Oradakiler bu işi hiçbir bedel karşılığı olmaksızın yaptıklarını duyunca oradaki mahalleli bu kişilere sahip çıkıyor. Ya ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz, keşke ben de olsam dediği anda bizim arkadaşlarımız tabii ki olabilirsiniz, tabii ki aramıza dahil olabilirsiniz deyip bu fırsatı da sunuyorlar onlara. Bu şekilde Adana'da bir bağımsızlık iklimi oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bağımlılıkla mücadele sadece Yeşilay'ın yapabileceği bir şey değil ve sadece devletimizin altından kalkacağı bir durumda değil. Neden? Çünkü bu bir hastalık. Biliyorsunuz önceki dönemlerde bir pandemi yaşadı bu devletimiz, bu milletimiz. Evet. Bu pandemi gibi düşünmek lazım. Şu an Adana'da kumar pandemisi bir hayli yaygın olmaya çalışıyor. Ama biz de bunun üzerine, bununla ilgili kamu kurumlarında mesela çok örnek bir davranış sergiledi. Valiliğimiz himayesinde çok güzel bir oluşum başlatıldı. Tüm kamu kurum kuruluşlarında gelen vatandaşlarımıza güzel bir hizmet verebilmek adına kumar bağımlılığıyla mücadelede farkındalık eğitimlerine başladık. Bu çok kıymetli bizim için. Bu sayede Adana Valimiz Sayın Mustafa Yavuz'a da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Yani Adana'da bir bağımsızlık iklimi oluşturmaya dek, Adana'yı Yeşilaycı yapana dek çalışmalarımız sürüyor.
1: Efendim çok kıymetli çalışmalar gerçekten bunlar. Çünkü her bir genç, her bir vatandaş bizim için çok kıymetli ve sizler de onlar için ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok çok önemli. Tabii biz özellikle gönüllülük esasına bir tekrar değinelim sizlerle isterseniz. Tabii veda ki etmeden. Çünkü Yeşilay'ın yaptığı bu projelerde gönüllülük çok önemli bir detay. Burada Yeşilay gönüllüsü olmak isteyenler neler yapacak, ne yapmaları, nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor, buna da değinelim. Sonra da yavaş yavaş veda edelim.
0: Çok kıymetli bir noktaya değindiniz Fatih Bey. Kesinlikle haklısınız. Yeşilay'da hiçbir bedel karşılığı olmaksızın biz gönüllü olarak bu iş ve işlemleri yürütmekteyiz. Bunun için gönüllü olmak isteyen değerli dinleyenlerimize bir duyuru olarak geçelim. İnternette, arama motorlarına Yeşilay gönüllüsü ol yazdıkları takdirde karşılarına bir anket çıkıyor. Bu ankette şube kısmına, il kısmına Adana'yı yazdıkları zaman bizim arkadaşlarımız ivedi en 2 gün içerisinde, 48 saat içerisinde kendilerine ulaşıyorlar ve kendilerine uygun duyuru grubumuz başta olmak üzere uygun WhatsApp gruplarına dahil ediliyor. Bu noktada da kendi alanına uygun, işte sporcuysa voleybolcuysa voleybol konusunda gruplarımız var. Afiş toplama ve afiş dağıtma ve broşür dağıtma gruplarımız var. Şu an son zamanlarda

0: da pazar yerlerinde afiş ve broşür dağıtma projesine başladık. Yine kitap kampanyalarıyla muhtarlarımız öncülüğünde Yeşilay Kütüphanesi yapmaya çalışıyoruz. Amatem, Çematem ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde. Bu sayede hem halkımızla bir arada oluyoruz, hem de onları da sürece katarak onların desteğini almış oluyoruz. Bu noktada tek yapmaları gereken Yeşilay'a gönüllü ol diyerek arama motorlarına yazdıkları takdirde anketi doldurmak veya bizlere sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla Yeşilay Adana 01 ya da Adana Yeşilay yazdıkları takdirde bizlere ulaşabilirler.
1: Evet, gayet de rahat bir şekilde sizlere ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. Önemli bir konuydu gerçekten. Sadece bireysel olarak insanları ilgilendiren değil, aynı zamanda toplumsal olarak da insanları ilgilendiren kıymetli ve önemli bir konuyu konuştuk. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. Sevgili dinleyenler, Adana Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Yeşilay Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım sizlerleydi.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın İçinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz var. Mersin Türküleri albümünü tabii konuşacağız sevgili dinleyenler ve konuğumuz sanatçı Gürhan Ötün. Gürhan Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Evimize geldik.
2: Evet, hoş
3: Hayatın
2: geldiniz.
3: İçine geldik.
2: Hoş geldiniz. Bugün tabii size iki kıymetli arkadaşımız da eşlik ediyor. Huzeyfe Çubukçu ve Ahmet Ferit Karademir de burada size eşlik edecekler. Efendim şimdi hemen albümden başlayalım. Mersin Türküleri albümü.
3: Evet,
2: ne anlatıyor bize?
3: 2009'da Karacaoğlan'ın ayak izlerinden yola çıkıp Mersin'in bütün ilçelerine türkü besteledik. Onları kliplendirdik. Albüm olarak 2010 yılında yayınladık. Aradan zaman geçince tekrar talep geldi. Biraz aynı türkülerden, ilçelerden özellikle talep geldi kırsaldan. Biz de başladık yine Mersin'i bir tur gezmeye. Şu an 13 tane Mersin'in her ilçesine ayrı ayrı yapılmış eserlerimiz hazır. Tabii vaktimiz yetmeyeceği için 3-4 tanesini bugün seslendireceğiz. Proje ismi de ilk kez buradan, yani TRT Radyosu'ndan duyurmuş olacağım. Ezgilerle Mersin projesinin ilk fitilini ateşlemiş olacağız sizin aracılığınızla, TRT aracılığıyla. Bu vesileyle de bugüne kadar yaptığımız eserlere, türkülere sahip çıkan Mersinlilere gönülden teşekkür ediyorum. Devamında başka illere de gideceğiz ama yaşadığımız
2: Mersin'e
3: il Mersin başladım. Olduğu için Mersin'den başladık. Ben de sizin vesilenizle iki değerli müzisyen arkadaşıma, sanatçı arkadaşıma beni her konuda yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
2: Evet, teşekkür ediyoruz. Efendim o zaman hadi o güzel türkülerden birini dinleyelim.
3: O zaman hemen şöyle Mersin'den çıkınca batıya doğru gidince ilk ilçemize gidelim. Bir Erdemli'ye gidelim bakalım.

0: Muhteşemsiniz. Gerçekten çok güzel bir türküydü. Hakikaten buralı olup daha doğrusu Erdemli'ye bir kez böyle giden birisi için Erdemli yani daha iyi anlatılamazdı belki de bir türküde. Gerçekten çok güzel anlattınız. Çok da güzel bir türküydü. Nasıl ortaya çıktı? Fikir nasıl ortaya çıktı peki?
1: Şimdi fikir aslında yeni değil. Bu aynı yaptığımız serinin ikincisi. Yani 16 yıl sonra diğeri 2010 yılında Kültür Bakanlığı onayıyla, o zaman İl Özel İdaresi ve Vali Bey'in destekleriyle DVD haline dönüştürüp Mersin'e o zaman 11 eser kazandırmıştık. Yani merkez ilçeler o zaman bu projede yer almıyordu. Sadece ilçeleri ve Mersin'i de Mersin merkezde yaptığımız bir türküyle anlatmıştık. Şimdi merkez ilçeleri de aslında bu projeye dahil ettik. Bir talep geldi esasında. Yine Erdemli'den fitil ateşlendiği için söylüyorum. Oradan işte yeni bir beste istiyoruz diye talep gelince, tabii birine yapınca diğer ilçeye yapmazsanız olmaz.
0: Olmaz, evet.
1: Küser diğer ilçeler. Bu yüzden biz bunu daha önce yaptığımız Mersin Türküleri projesinin bir ikincisi gibi, ama ismi tabii aynı olmaması gerekiyordu. Buna da ben düşündüm, taşındım, kaşındım. Ezgilerle Mersin dedik. Çünkü bazı ilçelerimiz türkü formatında olmayacak. Onlar daha böyle farklı bir format olunca da türkü olmuyordu. Dolayısıyla bunun da Ezgilerle Mersin dedik. Bu daha önce 2009 yılında aslında Ahlat'ta ilk fitilini ateşlediğimiz bir projeydi. Türkülerle o ilçeyi, o ili anlatma projesi çok da tuttu. Sosyal medyada bir dönem işte televizyonlarda ciddi karşılık buldu. Yıllar geçse de halk bunu bırakmadı, sahiplendi. Yenisini talep edince tabii halk ne derse o olur. Biz de
0: Kesinlikle.
1: onların isteğini, talebini seve seve yerine getirmeye çalıştık.
0: Kesinlikle. Efendim o zaman sıradaki türkümüze geçelim mi artık?
1: Evet, şimdi tabii Mersin'in her ilçesi, her beldesi, her mahallesi, dağı, çiçeği, böceği güzel. Bana diyorlar ki ya bu kadar eseri nasıl yapıyorsun? Zor olmuyor çünkü Mersin doğal bir plato. Gerçekten güzel bir şehir, güzel bir memleket. Şöyle bir gezi verince, eğer şey de varsa, bir hani yetenek varsa zaten ilham geliyor. Dolayısıyla yapıyoruz. Bu aslında Gülnar'a yaptığım ikiden fazla
0: Evet.
1: eser diyelim. Üçüncüsü, dördüncüsü. Bir Gülnar'a gideceğiz.
0: Oo, muhteşem. Şimdi Mersin'in bir diğer ilçesi Gülnar'a gidiyoruz.
1: Evet.

0: Harika, muhteşem. Gerçekten yine çok güzel bir yorum. Hakikaten çok keyifliydi, çok da güzeldi. Peki, özellikle bundan sonrası için mesela ne gibi planlarınız var? Seriyi uzatmak
1: Ezbere
0: istiyor musunuz?
1: bile şöyle bu Mersin'le ilgili yani bu
0: Evet.
1: formatta yaptım. Tabii çok istek gelirse bir mahalle baskısı olursa bilemiyorum ama bu formatta yapacağım son çalışma olacak. Ezgilerle Mersin eş zamanlı olarak Ezgilerle Bitlis devam ediyor. Şimdi oradan da bir örnek vereceğiz size. Ben aslen Bitlisliyim.
0: Evet.
1: Ama uzun yıllardır Mersin'de ikamet ediyorum. Artık Mersinliyiz, Mersinli. Bununla ilgili şarkım bile var. Geçmiş yıllarda yaptım. Tabii Mersin'i ayrı seviyorum ama doğduğum topraklara da duyduğum aidiyeti hiç kaybetmedim. Buradan Mersin'e de Bitlis'e de sonsuz sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi gönderiyorum. Ezgilerle Mersin, Ezgilerle Bitlis. Sonra arada bir Niğde var. Başlamıştık daha önce, yıllar önce. Onu tamamlayıp bu seriyi kapattıktan sonra Türkilerle Türkiye ya da Ezgilerle Türkiye 81 il, 81 türkü projem var. Yani artık ilçelere değil de her ile bir türkü yapıp bunu artık bir kurum işbirliği içerisinde olabilir ya da geniş kapsamlı bir sponsor eşliğinde böyle Türkiye'nin türkülerini yapıp gezip bunları video kliple taçlandırıp
0: Harika.
1: artık bir yere koyma gibi bir hedefim planım var.
0: Efendim o zaman sıradaki türküyü dinleyelim. Harika gerçekten. Çok güzel projeler bunlar. Tabii bence dinleyenler de merak ediyor. Sırada hangi türkümüz var?
1: Adil Cevaz.

0: devam salmış eşsiz güzelliğiyle.
1: Efendim dinlenize, yüreğinize sağlık. Tabii artık son 5 dakikanın içerisindeyiz. Birazdan veda vakti gelecek ama tabii hemen veda etmeyeceğiz. Sizin türkünüzle veda edeceğiz. O yüzden gerçekten çok kıymetli bir proje. İnşallah tüm hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. Çok kısa geri dönüşleri alalım. Yani bu türküleri dinleyen o yöredeki vatandaşlar neler hissediyor?
0: Hocam bunu çok kısa bir örnekle cevap vereceğim. Yine yıllar önce Şamlıyalan'ın ta yukarısında, yani Saybaşı diye bir yer, artık ot bitmiyor, öyle kimse yok yani. Bir yörük çadırına gittik yıllar önce. Yine bir çekim için gidiyoruz. Baktım oradaki bir yörük abi işte, ya bana şöyle dikkatli bakıyor falan. Ya dedim, hani sağma solma baktım bir şey falan, ofsaytmıştı, durum da yok. Sonra böyle yanıma geldi. Ya kardeş dedi, sen dedi Ucar'dan sarı çiçek, Erenler Dağı'ndan geçecek Türk'ün söylenen kardeş değil misin dedi. O benim dedim. Sarıldı bana. Böyle çok duygusal anlar yaşandı. Yani hiç ummadığım bir yerde işte bu yöresel türkülerin bestecisi olarak tanınmam, insanların bunu sahiplenmesi ve milyonlarca insana ulaştı. Yani ne güzeldir Bitlis Tatman. Mesela dijitalde şu an 17 milyona ulaştı. Mersin'de ciddi rakamlara oluşan yine şeyler var. Bunlar tabii ki hiç ummadık yerde karşımıza çıkıyor. Bundan da keyif alıyorum, mutlu oluyorum. Yaşadığım kente, doğduğum kente eser üretmekten, kültürel anlamda bir taş koymaktan da çok mutluyum. Bu anlamda emeği geçen, yani bu ben yazıyorum ama aranjeyi yapan işte ağırlıklı Selçuk İspiro arkadaşımız var.
1: Evet.
0: Stüdyoda işte üfleyen, yay çeken birçok arkadaşım var. Çekim esnasında ayrı bir ekiple, prodüksiyon ekibiyle çalışıyoruz. Hepsinin emeği var. Ben buradan TRT aracılığıyla bu eserin hayata geçmesinde emeği geçen her bir arkadaşıma, destek veren her bir sponsora, destekçiye buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vaktimizin de daraldığını düşünerek bu defa yöresel değil de son yaptığım eserle, herkese hitap edeceğini düşündüğümüz bir eserle hızlıca programımıza noktalayacağız herhalde.
1: Efendim son artık 3 dakika, dediğim gibi son 3 dakika, 59-20 gibi,
0: hocam,
1: 9-30
0: sığdırız,
1: gibi son 3 dakika, evet. Çok teşekkür ederiz. İyi ki katıldınız gerçekten. Sevgili dinleyenler, bugün sanatçı Gürhan Ötün sizlerleydi. Aynı zamanda iki kıymetli saz sanatçımız da buradaydı. Huzeyfe Çubukçu ve Ahmet Ferit Karademir sizlerleydi diyoruz. Ve ben artık aradan çekiliyorum. Sözü de Gürhan Bey'e.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün Cuma. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Şimdi ayrıntılar. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi şampiyonluğunu kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran

büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirilecek. Yasal düzenleme kapsamında yürütülen temaslar ve atılacak adımlar MYK'de ele alınacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan diğer düzenlemelerdeki son durum konuşulacak. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti tanıtım ve medya başkanlığının sunumu eşliğinde 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da değerlendirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Yok kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. CHP ikiye bölündü. 91 milletvekili yeni partiye geçti, 44 milletvekili ise CHP'de kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplu kopuş yaşanmasının ardından genel merkezden milletvekili hamlesi geldi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de kalacağını açıklayan milletvekilleriyle toplantı yaptı. Toplantıda istifaların ardından izlenecek yol haritası ve parti içi süreçler tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı. Meclis parti yönetimi için görevlendirme de yapıldı. Grup başkanlığı görevine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak seçildi. Şimdi gözler yeni kararlarda kimler CHP'de kalacak, kimlerle yollar ayrılacak. CHP Genel Merkezi'nde bu sorunun yanıtı arandı. Genel merkez kaynakları belediye başkanlarının büyük bir kısmının partide kalacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bu isimlerin arasında olacağı ifade edildi. Ayrıca yeni partiye geçen milletvekillerinden bazılarının CHP'ye geri döneceği de belirtildi. CHP'nin yaz takvimi de netleşti. Yoğun bir gündemle çalışmalar devam edecek. Önümüzdeki hafta görevden alınan il başkanlarının yerine yeni atamalar yapılacak ve ardından il başkanları Ankara'da bir araya gelecek. Buluşmalar Ağustos ayında belediye başkanlarıyla devam edecek. Kılıçdaroğlu da yaz döneminde il ziyaretleri yapacak. 1 Eylül itibarıyla da kurultay takvimi işlemeye başlayacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi.
Türkiye dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana terörizmi öven ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. Bu hesaplardan 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Erişim engeli getirilen hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. Güvenlik kaynaklarına göre son 7 ayda ortaya çıkan bu veriler, Türkiye'nin terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uyguladığını ortaya koyuyor. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün Cuma. Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödeniyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için MTV'nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. LGS tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Öğrenciler tercihlerini saat 17'ye kadar yapabilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. Yükseköğretim Kurumları sınavının tercih dönemine ilişkin kılavuz yayımlandı. YKS tercihleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buna göre üniversite adayları için yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan belirlendi. Kontenjanın 371.476'sı ön lisans, 407.080'i lisans, 27.191'i ise özel yetenek programlarına ayrıldı. Devlet üniversitelerine 602.117, vakıf üniversitelerine 184.914, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan üniversitelere ise 318.716 öğrenci alınacak. Birçok alanda kontenjanlar 2022 yılına göre artış gösterdi. Ön lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanına bağlı programların kontenjanı %107 artarak 62.104'e yükseldi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanları %70'lik artışla 4245 olarak belirlendi. Lisans düzeyindeki bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki programların kontenjanında da %23 oranında artış yaşandı. Yeni kontenjan 53817 oldu. Ayrıca siber güvenlik alanının programlarında da kontenjanlar arttırıldı. YÖK bu programları toplam 772 kontenjan tanımladı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkilerin tüm yönleriyle incelendiğini belirtti. Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, dedi. ...28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik

yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz denildi. Aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalarla mücadelede yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik değişikliği 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Düzenleme ile dijital reklamcılıktan sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok alanda tüketiciyi koruyacak yeni kurallar uygulanacak. Çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemi kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklanacak. Sosyal medya etkileyicileri de reklam içerikli paylaşımlarında reklam veya tanıtım ibaresini kullanmak zorunda olacak. İndirimli satış reklamlarındaysa indirim öncesi fiyat olarak son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Bu rakam üzeri çizilerek belirtilecek. Yapay zeka ile oluşturulan dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Gerçek kişilerin yapay zeka ile oluşturulan dijital kopyalarının ürün tavsiye ettiği izlenimi veren reklamlara izin verilmeyecek. Çevresel beyan içeren reklamlarda çevre dostu gibi ifadelerde bilimsel belge olmadan kullanılamayacak. Bakanlık yeni düzenlemelerle tüketici haklarının korunmasını ve piyasalarda daha şeffaf bir reklam anlayışının oluşturulmasını hedefliyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşıyla Afrika boynuzundaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunacak. Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirlikleri ele alınacak. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni adımların atılması da gündemde. Türkiye'nin Sudan'a yönelik insani yardımlar ve Türk firmalarının ülkenin yeniden imarına sağlayabileceği katkılar müzakere edilecek. Ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü arasında işbirliği mutabakat zaptının imzalanması da planlanıyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da adada çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Dışişleri Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs adasına yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir'le de ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci ele alındı, kalıcı ateşkes için atılacak adımlar ve diplomatik girişimler değerlendirildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD mutabakat zaptının bütün maddelerini ihlal etti, biz de taahhütlerimize yerine getirmeyi durdurduk dedi. Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değişmediğini, İran tarafından kapalı tutulduğunu vurguladı. Hafta sonu Umman'da

0: Boğaz'ın yönetimine ilişkin yapılan görüşmelerin ABD ile ilgisi bulunmadığını belirtti, olumlu geçtiği bilgisini paylaştı. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Rusya-Ukrayna cephesinde karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın çeşitli kentlerine düzenlenen hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Sahadaki gerilim deniz hattına da taşındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Rus filolarını etkilemeye yönelik girişimleri korsanlık olarak nitelendirdi. Batı ülkeleri, yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığı iddia edilen Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te operasyonlar düzenlemişti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için son gün Cuma. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştiriliyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la yaptığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. etabı olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle yarına ertelendi. Formula 1'de sezonun 11. etabı Macaristan Grand Prix'sini McLaren'ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, Mercedes takımından İtalyan Kimi Antonelli ise üçüncü oldu. Tadej Pogačar tarihe geçti. Sloven bisikletçi 2026 Tour de France'ı kazanarak kariyerindeki 5. Fransa bisiklet turu şampiyonluğunu elde etti. 27 yaşındaki yıldız bu başarıya ulaşan 5. sporcu oldu.
1: Hava durumu.
0: Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Trabzon 26, İstanbul 29, İzmir ve Iğdır 36, Edirne ve Hakkari 35, Sakarya 32, Uşak 30, Aydın ve Batman 39, Antalya 37, Kayseri ve Tokat 28, Mersin 34, Artvin 23, Sivas ve Samsun 27, Malatya 33 ve Şanlıurfa ve Diyarbakır 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Bolu, Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale, Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. aracınızın egzoz gazı

0: Emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Tutturun.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın ilk günündeyiz. 27 Temmuz Pazartesi bugün. Saat 13.25. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzünger çok hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün iki telefon konuğumuz var sevgili dinleyenler. İki eğitimci konuğumuz var ve iki önemli konudan bahsedeceğiz. İlki Dikkat Kampı kurucusu Filiz Yıldırım olacak. Programımızın ilk konuğu Filiz Yıldırım'la Dikkat Kampı'ndan bahsedeceğiz. Biliyoruz ki birçoğumuzun zaten dikkati dağınık. Çocuklarda bu dijital çağda dikkat dağınıklığı daha da artmaya başladı. Dikkatlerini toparlayamayabiliyorlar, odaklanma süresi kısalabiliyor, ders çalışma ödevi yapma konusunda oldukça sıkıntı yaşıyor tüm öğrenciler ve dolayısıyla veliler de. İşte bu durumlarda acaba neler yapılabilir ve Dikkat Kampı bu açıdan nasıl etkiye sahip? Filiz Yıldırım'la bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Sonrasında köy olimpiyatlarının mimarı başarılı bir öğretmen konuğumuz olacak. Anadolu'da öğretmenlik yaparken sadece öğrencilerinin değil tüm köy halkının hayatına güzel dokunuşlarla yön veren, kendi başarı hikayesini yazan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı bizimle birlikte olacak. Onun hikayesini dinleyeceğiz. Sporla bir köyün kaderini nasıl değiştirmiş, 14 farklı bir branşta 120 lisanslı sporcuyu nasıl yetiştirmiş, şimdi neler yapıyor? Hepsini konuşacağız, başarılarından bahsedeceğiz. Denizli Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı da programımızın ikinci kısmında bizimle birlikte olacak. Ailece başladı.

0: Dikkat Kampı kurucusu Filiz Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Merhaba Filiz Hanım, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim Feyza Hanım. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Başta da söylediğim gibi dikkat dağınıklığı, odaklanamama sorunu vesaire, bunlar gün geçtikçe daha da artıyor ne yazık ki. Kitap okumadığından şikayet ediyor veliler çocuklarının. Ödev yapma konusunda sürekli bir hadiler var ki hadi ile ilgili konuşacağız zaten sizinle. Sizin de bu konuda söyledikleriniz var. Ve bu noktada belki de dikkat kampı devreye girebilir. Öncelikle şunu soralım size, dikkat kampı deyince biz ne anlamalıyız? Ne zaman kuruldu bu kamp? Nasıl devam ediyor süreç?
1: Dikkat kampı yaklaşık 3 yıl önce kuruldu. Ben 30 yıllık eğitimciyim Feyza Hanım. Evet. Çok çeşitli kurumlarda, çok farklı yaş gruplarıyla, çocuklarla çalıştım. Ve bu süreçte hep şunu gözlemledim. Ne kadar iyi eğitimler, dersler planlasak da eğer çocuğun odaklanması zayıfsa,
0: evet,
1: kendini vererek dersi dinleyemiyorsa, orada verilen o müthiş eğitim programlarının da çok etkisini göremediğimizi fark ettim. O yüzden bu alana yöneldim. Çocuklarda zeka ve dikkat gelişimi ile ilgili uzun zamandır çalışıyorum. Dikkat kampını 3 yıl önce kurdum ve aktif olarak hem çocuklara hem ailelere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Şahane. Bu eğitimler online değil mi?
1: Online yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından, Amerika'da, Meksika'da, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarıyla çok kolay erişebiliyoruz bu şekilde. O yüzden merkezimiz İstanbul'da. Ancak Türkiye'nin, dediğim gibi, dünyanın her yerinden öğrencilerimiz var.
0: Nasıl bir süreç işliyor? Bu eğitimler kaç gün sürüyor? Nasıl ilerliyorlar?
1: 11 derslik bir programımız var çocuklarla.
0: Evet.
1: Bunun yanı sıra anne babalarla iki kez oturum yapıyoruz. Hatta çocuklarla tanışmadan önce ilk oturumumuzu anne babalarla yapıyoruz. Dikkat kampının bu kadar başarılı olmasının sebebi Feyza Hanım, biz programın içine anne babayı da dahil ediyoruz. Evet. Çünkü ben 30 yıllık meslek hayatımda şunu gördüm. Sadece çocukla çalışarak, çocuğu psikoloğa götürerek, çocuğa eğitim aldırarak bir yere varmak mümkün değil. Çünkü evet, başarı bir takım işi. İyi çocuk yetiştirmek, çocuğun hayatta başarılı bir noktaya gelmesi için anne babanın da o takımın içinde olması gerekiyor. Ve biz uzmanların anne babayı da bu sürece dahil etmemiz gerekiyor. O yüzden dikkat kampının iki oturumu sadece anne babalarla ve diğer çocuklarla yapılan 11 derslik programa da anne babalar da katılıyor. Biz dersleri hep birlikte yapıyoruz.
0: Bütün derslerde anne babalar var, öyle mi?
1: Evet, evet, aynen öyle.
0: Aa, o da ilginçmiş gerçekten. Bu durumda onların da mutlaka o vakitte orada olması gerekiyor. Neler yapıldığını görüyorlar. Yani çocuk orada açtı online eğitimi ve belki bakmıyor. Öyle bir durum da söz konusu olmayacak.
1: Yok,
0: bu durumda.
1: Yok, öyle bir durum değil. Çok kontrollü, çok kompakt ve çok verimli bir 60 dakika yapıyoruz her seferinde. Bazen annesi oturuyor bazı çocukların yanında, bazı çocukların yanında sadece babası, bazılarında hem anne hem baba yanlarına alarak çocuklarını birlikte katılıyorlar. Ben anne baba birlikte katılımı eğer mümkünse çok önemsiyorum. Çünkü biz dikkat kampında, evet, dikkati iyileştiriyoruz. Çok etkili ön beyin egzersizleriyle dikkati iyileşiyor çocuğun. Ancak sadece bununla bitmiyor. Yani dikkati çok iyi olabilir ama çocuk ders çalışmayabilir.
0: Tabii.
1: Yani bu şey gibi, hızlı okuma kursuna gidersiniz, çocuk
0: ama
1: dakikada bir kelime okur ama hiç kitap okumaz. Evet. Bunun gibi ben dikkat kampı eğitimini aldım yurt dışı kaynaklı bir eğitim programında. Ancak sadece onu yapmıyorum. Yani üzerine bir ders çalışma programı geliştirdim, süre tutarak, yerinden kalkmadan. Sonra bunun üzerine o ders çalışma programının içinde nasıl ders çalışacaklarını öğretiyorum. Yani bir konuyu ele alıp o konuyu çalışıp yazarak, özellikle yani defter kalem kullanarak, eski usul.
0: Yok, şu an defter kalem kullanan çocuk mu var?
1: Evet.
0: Onlar ne mümkün olsa hiç kullanmayacaklar gerçekten.
1: Evet, evet. Ben bunu ilk anlattığımda çocuklara böyle bir yüzleri, suratları değişiyor hocam yani diye.
0: Evet.
1: Ama onlara anlatıyorum. Yani ben

0: Ben her şeyi önce dikkat kampında dersleri ben veriyorum. İlk yaptığım şey Beyza Hanım çocuklarla bağ kurmak.
1: Evet.
0: Yani önce evet ben sizi görüyorum, sıkıntınızı anlıyorum. Ders çalışmak gerçekten çok sıkıntılı bir iş. Okulda o kadar ders üst üste bütün gün çok yoruluyorsunuz.
1: Evet.
0: Bunları hep paylaşıyorum çocuklarla. Ve çocuklar şey diyorlar, yani küçüğünden büyüğüne lise öğrencisi dahil annelerine şunu söylüyorlar dersten sonra, ben annelerden duyuyorum. İşte bir hoca beni anladı, sonunda bir öğretmen
1: evet,
0: beni
1: bu da çok
0: anladı.
1: Önemli. Evet.
0: Evet, bu bağı kurduktan sonra evet çok zor, sınav sistemi zor, çok eleyici, seçici sınavlar, ulusal sınavlar var, LGS gibi, YKS gibi, hiç kolay değil. Önce onu anlıyorum, çocukları anlaşıldığını hissediyor çocuklar. Sonra diyorum ki bizim sistemi değiştirme şansımız yok, bu ülkede yaşıyoruz, bu eğitim sisteminde eğitim alıyorsunuz. Bunun içinde kısa süreli az çalışarak ama çok odaklı çalışarak çok şey başarabilirsiniz. Sonra da zamanınız size kalır. Aslında bir çeşit zaman yönetimi de öğretiyorum
1: çok
0: çocuklara.
1: Zaman
0: çünkü
1: yönetimi.
0: Anneler hep şunu söylerler bana. Hocam benimki çalışıyor ama şöyle çalışıyor. Yani derse oturuyor, hadi hadi dedikten sonra derse oturuyor. 5 dakika sonra işte tuvalete
1: tekrar
0: geliyor.
1: Tekrar kalkmış.
0: Gidiyor.
1: Evet.
0: Kalkıyor, tekrar
1: karnım
0: oturtuyorum. 5 dakika
1: bir su
0: bakıyor, bakmıyor.
1: Evet.
0: Sonra karnı acıkıyor, ayağa kalkıyor. Kalemini düşürüyor, silgisini kaybediyor.
1: Kesinlikle.
0: Hani böyle gece yatana kadar ödev yapma, ders çalışma süreçleri. Hem çocuk çok yıpranıyor hem anne baba.
1: Kesinlikle.
0: Ben orada kısa sürede süre tutarak çok kompakt bir ders çalışmayı öğretiyorum aslında. Tabii bunu öğretmem için önce dikkatini, odaklanmasını iyileştirmem lazım.
1: Tabii.
0: Önce onu yapıp sonra ders çalışmayı öğretiyorum ve çocuklar şunu söylüyorlar bana. Ders çalışma yöntemini uygulamaya başladıklarında yaklaşık böyle 5. 6. dersten itibaren oluyor bu. Çok kısa sürede yapıyoruz bunu. 10 gün, yani dikkat kampı başlıyor çocuklar, 10 gün sonra bu bahsettiğim kompakt ders çalışmayı yapmaya başlıyorlar ve çocuklar bana şey diyor derste, hocam çok şaşırdım, o kadar kısa sürede bitirdim ki ödevlerimi, işlerimi, bütün vakit bana kaldı. Bunun tadını da yaşayınca çocuk, bir de başarabildiğini, yapabildiğini görünce tabii bu aynı zamanda psikolojik de bir süreç. Yani çocuğun o kendine özgüveni geliyor, yapamam diyen çocuklar
1: tabii.
0: Ben yapabiliyorum diyor. Yani bir konudan full çekiyor bir çocuk. Bir ayın içinde. Bir ayda oluyor bunlar.
1: Onun için de ne kadar büyük bir aslında başarı ve sonuç bu. Demek ki bu eğitimi aldım ve sonucunu gördüm. Ne kadar güzel bir şey.
0: Evet, evet. Yapabildiğini görünce inanın şeyleri bırakanlar, özel dersleri bırakanlar, anne ben zaten yapabiliyorum, ben kendim öğrenebiliyorum artık. İşte bu online bir sürü ders, işte çok ders yükü var çocukların. Hani okuldan çıkıyorlar, dershane, online ders, özel ders, eve gelen hocalar, o kadar böyle bir baskı altındalar ki. Ama dikkat kampında şunu görüyorlar, ben kendim odaklı bir şekilde çalışarak bir konudan full çekebiliyorum, bütün soruları doğru yapabiliyorum. O zaman bütün bu hengameye gerek yok. Ben
1: evet.
0: kendim bunu yapabilirim. Bu duygu çok iyi geliyor. Çocuğa
1: kesinlikle.
0: Da aileye de.
1: Yaş olarak hocam hangi yaştan itibaren, kaç yaşa kadar, nasıl yaşla ilgili durum?
0: İlkokul 3. sınıftan itibaren 12. sınıfa kadar, hatta liseden mezun olmuş ama üniversiteye hazırlanan, mezuna kalmış çocuklar da geliyor. Hepsi kendi yaşı ölçüsünde. Şimdi dikkat kampındaki dikkat egzersizleri her çocuk için aynı. Hatta yetişkinlere de veriyorum. Yetişkinler için de aynı. Egzersizler aynı. Herkes aynı şeyi yapıyor ama ölçme değerlendirmesi farklı. Yani ilkokul 3. sınıftaki bir çocuğun o egzersizde yapmasını beklediğim skor farklı. Lise sondaki bir öğrencinin skoru farklı. Ben dikkat kampı biterken her çocuğa ayrı ayrı geri bildirim veriyorum. Yani yaşını da göz önünde bulundurarak, yüzde kaç dikkatle başladı bize, yüzde kaç dikkatle tamamladı, bu çocuğun eğitim hayatında başarılı olması için aslında neye ihtiyacı var. İnanın bazen şunu görüyorum, çocuğun dikkati iyi, dikkatte hiçbir problem yok ama ders çalışma sistemini bilmiyor.
1: Tabii.
0: Ailede, evde sınırlar, kurallar çok net konmamış. O yüzden de çocuk böyle dağınık. Ben onu şeye benzetiyorum Feyza Hanım. Hani böyle bir suyu masaya dökersiniz, su dağılır ya böyle.
1: Evet.
0: Çocuklar böyle dağınık, kayboluyorlar. Biz dikkat kampında aileyle beraber o suyu alıp bir bardağa koyuyoruz. Yani bir çerçeve koyuyoruz ve

0: çok rahat lıkır lıkır içilebilen bir hayata dönüşüyor.
1: Şahane. Bu bireysel mi bu arada bu dersler, yoksa toplu olarak mı, online bir eğitim?
0: Toplu olarak hı-hı, yapıyoruz. Grup halinde yapıyoruz ama her çocuğun yanında kendi ebeveyni oturduğu için çok

0: Nasıl ulaşabilirler size hocam?
1: Bizim Instagram sayfamız var, web sitemiz var, firizyıldırım.com web sitemiz, dikkatkampı.com yine web sitemizden oradan ulaşabilirler. Filiz Yıldırım Official benim Instagram hesabım, oradan ulaşabilirler. Dijitalde çok fazla ayak izimiz var, ulaşmak mümkün.
0: Evet, iletişim numaralarından, internet adresinden, yine dediğiniz gibi sosyal medya mecralarından ulaşabilirler. Ve hadi demekten kurtulup zamanı onların yönetmesini sanırım sağlayabilirler.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız
1: için. Rica ederim Feyza Hanım. Çok teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. İkinci konuğumuz da söylediğim gibi bir eğitimci. Denizli Güney Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, nasılsınız Suat Bey?
1: İyiyim, sizleri sormalı, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz, sağolunuz. Sizin de gerçekten çok başarılı bir eğitim hayatınız var. Ve bunun yanında hakikaten bir köyün de çehresini değiştiriyorsunuz değil mi? Nasıl başladı sizin hikayeniz?
1: Evet, 2016 yılında, aslında başarılı değil de biraz şanslıyım. Çünkü çok iyi bir öğrenci grubuna, çok iyi bir veli grubuna denk geldim. Yani 2016 yılında Adıyaman'da görev yaptığım sürede failim dolayısıyla Eylül ayında Denizli'nin Güney ilçesinin Eziler kasabasında göreve başladım.
0: Evet.
1: Göreve başladığım yerde biraz spor açısından olumsuz bir durumla karşılaştım. Nasıl? 1939 yılından beri aralıksız eğitim veren bir kurum ve hayatımda hiçbir şekilde resmi sporla tanışmamış öğrenciler.
0: Evet.
1: Bu durum aslında biraz o zaman için gözümü korkutmuştu. Ama üniversite yıllarında hayalini kurduğum böyle sporla bir köyün, bir yaşam yerinin kaderini değiştirebilmenin tam fırsatıydı aslında benim için. 2016 yılında zorluklar içerisinde, malzeme yokluğu, saha, antrenman yapabileceğimiz yer yok. Bu yokluklarla, bu sıkıntılarla, problemlerle başladık ama sonu mükemmel bir yere geldi.
0: Ne güzel değil mi? Hatta bir ödülünüz de var. Sabancı Vakfı'nın topluma örnek olan isimlerin ön plana çıkarıldığı Fark Yaratanlar programının 12. sezon, yani 2021 yılı fark yaratan isimlerinden biri olarak seçildiniz. Çünkü gerçekten fark yarattınız.
1: Evet, 2021 yılında Sabancı Vakfı sağ olsun bu şekilde bir ödül vermişti ve daha sonra Sabancı Vakfı'nın gerçekten ondan hiçbir zaman hakkını yemem mükemmel desteğiyle beraber onların vizyonuyla birlikte harika işler yaptık. Yani gerçekten şu anda benim hayal edemeyeceğim işleri yaptık köyde, köy yerinde. Yani şu ana kadar 80 yıldır, 90 yıldır spor eli değmemiş, sporla hiç tanışmamış bir köyde 120 çocuğun 4 yıl içerisinde tamamını aktif lisanslı sporcu hale getirdik.
0: Şahane. Yani sadece tamam çocuklara spor yaptırın, bir işte top alayım, malzeme alayım, yapsınlar demediniz. Lisanslı sporcu yetiştirdiniz.
1: Evet, yani lisanslı sporcu yetiştirdik. Aslında bizim bu hikayemizi biraz böyle görünür kılan, hikayemizin duyulmasını sağlayan, Sabancı Vakfı'nda fark yaratan seçilmemi sağlayan, Esmen biraz daha böyle aslında hikaye kendi kendini yazdı. Nasıl? Çocuklarla beraber antrenman yapıyoruz. Tabii ilk zamanlar veliler sporu göndermiyor karşı. Neden? Çünkü 80 yıldır bir alışkanlık var. Biz bunu yani 80 yıldır hiç hayatta spor olmayan çocukları alıp hadi bakalım hemen spor kulübü kuracağız, maçlara götüreceğiz. Bu tabii ki kolay olmayacak. Yani çünkü süre gelen bir alışkanlık var. Bunları değiştirmek çok zor.
0: Hele ki kız çocuklar için değil mi?
1: Tabii ki tek tek ailelerin tarlalarına ziyarete gittik, evlerine ziyarete gittik. Yani antrenmana gelebilsinler diye çok mücadele verdik. Bu mücadelenin sonunda da 4. yılımızda artık çocuklar çok rahat bir şekilde spor yaparak

0: hale geldiler. Kulüp kurduk, müsabakalara gittik, dereceler kazandılar. Türkiye şampiyonlukları, milli takım davetleri derken veliye bir baktı 4 yılın sonunda. Kendi çocuğundaki değişimi gördü. Ondan sonra artık dedi ki evet dedi, ya bizim çocuğumuz gerçekten spor yapmalı. Çünkü kendi çocuğundaki olumlu gelişmeyi, değişmeyi bizzat şahit olduğu için sporun ne kadar faydalı olduğunu gördüler, anladılar. Ondan sonra işlerimiz biraz daha kolaylaştı.
1: Değil mi? En zoru zihniyet değişimi aslında.
0: Kesinlikle, yani bir de dediğim gibi yani sonuçta şehir merkezi değil. Yani Denizli'nin 80-90 kilometre uzağında Güney ilçesinin 800 nüfuslu bir eziler kasabası. Yani o insanlara da hak vermek lazım. 80-85 yıldır süregelen bir alışkanlıkları var. Yani bu ön yargıları yıkmak da gerçekten kolay değil, ama dediğim gibi 4. yılın sonunda o kadar güzel bir hale geldi ki çok böyle keyif veren, o zorluklar artık böyle hani gülerek keyifle anlattığımız anılar haline dönüştü.
1: Şimdi bu arada bu sporlar bayağı da çeşitli. Rugby, beyzbol, tenis, korfbol, handball, yani bazılarını bizim bile duymadığımız belki sporlar var. Bir yandan değişik sporlarla da ilgilenmelerini sağlıyorsunuz değil mi? Aslında onları öğrenmeleri bile çok büyük başarı.
0: Evet, çünkü şöyle, köyde ilk bu işe spor, çocuklara spor alışkanlığını nasıl kazandırabilirim? Bunlara hem aidiyet duygusu kazandıracağım, hem de yetenekleri ölçüsünde başarılı olabilecekleri branşları seçmem gerekiyordu. Ben bunları yaparken biraz daha futbol, voleybol, basketbolun dışına çıkmaya çalıştım. Neden? Çünkü toplam ilkokul, ortaokul, tüm öğrenci, 120 öğrencinin olduğu bir okul düşünün. Yani evet. 120 öğrencinin olduğu bir okulda futbol, basketbol, voleybolda böyle çok fazla ses getirip çok fazla başarı yakalayabileceğimiz branş değil bunlar.
1: Bir de çünkü hepsi aynı sporu belki o kadar büyük bir başarıyla yapamayacak. Hepsinin yetenek alanı farklı.
0: Tabii ki. Zaten bizim amacımız aslında buydu. Ben yaklaşık 14 farklı branşı denedim çocuklarda. Çünkü yani her branşta başarılı olamıyorlar. Hem yetenekler ölçüsünde başarılı olmaları lazım, hem de o branşla ilgili çocuklarla aidiyet duygusu oluşturup köyde bir spor kültürü oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden deneye deneye branşlarımızı böyle hangi branşlarda var. Hokey ve krikette çok başarılı oldular. Kulüp kurduk, müsabakalara katıldık, Türkiye şampiyonalarına gittik, milli takım kapıları açıldı çocuklara.
1: Ne kadar güzel, evet.
0: Yani bir şekilde biz çocuklarla beraber başladığımızda bir işe, dedim ya bu hikaye aslında biraz kendi kendini görünür kılmasını sağlayan hikayenin kendi kendine yazmasıydı. Nasıl? Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Halı sahada çocuklarla beraber antrenman yapıyoruz. Hokey antrenmanı. Hatta Antep'ti yanlış hatırlamıyorsam. Bir Antep ya da Osmaniye'ye gidecektik.
1: Evet.
0: Kenardan veliler, biz de biliyorsunuz şeydir yani, biz kenarda susamayız. Yani ülke olarak böyle işte müsabakalarda hangi branş olursa olsun mutlaka bir yorum yaparız. Kenardan çocukların oynamasıyla alakalı velilerimiz yorum yapıyordu. Dedim ki bu iş böyle olmaz dedim. Madem dedim konuşacaksınız kenardan dedim. Çocuklara dedim ki çıkın dışarıya. Velilere dedim ki siz girin içeriye, siz oynayın bakalım.
1: Oh, ne güzel olmuş.
0: Dedim ya bu hikaye biraz evet, kendi kendini yazdı. Yani hikaye
1: ne oldu girin, onlar girince bakın devreye?
0: Sonra onlar içeri girince dedim ki neden sadece çocuklara yaptırıyorum ki bunu? Dedim ben velilere de sporla buluşturayım. Veliler de sonuçta hayatlarında hiçbir şekilde resmi müsabakalarla buluşmamışlar, hayatlarında hiç spor yapmamışlar. Biz bu çocukların hayatlarını değiştiriyoruz, evet. Ama velilerin de hayatını değiştirebiliriz derken bir ışık yandı. Sonra işte bu köyde herkes sporcu projesi ortaya çıktı.
1: Vallahi şahane. Şimdi sizin sosyal medya hesabınızda da gördüm. Bir 71 yaşındaki bir teyze hokey oynuyor.
0: Tabii.
1: Çok, yani çok güzel ki gerçekten. Yani o görüntü bile böyle gözünüze canlanmıştır. Şahane bir görüntü. Evet. Yani,
0: Türkiye'nin ilk veteran hokey turnuvasını yaptık. Dediğim gibi 70 yaşında, 75 yaşında teyzelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz, nelerimiz sağ olsun böyle geldiler. Hokey müsabakasına ellerini stikleri alıp kafalarıyla beraber resmi müsabakaya çıktılar İzler köyünde.
1: Peki nasıl, mesela sonra ne dediler size? Yok oğlum bize göre değilmiş, ya da ne kadar güzelmiş biz devam edeceğiz gibi nasıl dönüşler oldu size?
0: Tabii bu olay daha sonra biz büyüdü, hokeyle başladık bu işe. Sonra dedik ki yani veliler dedi ki biz de maçlara gitmek istiyoruz şehir dışına. Şimdi çocukları Kocaeli'ye gidiyor, Osmaniye'ye gidiyor, Antep'e gidiyor, Konya'ya
1: bizim
0: gidiyor.
1: Bizim neyimiz eksik dediler. Evet.
0: Dedi ki biz de gideceğiz. Dedim ki Türkiye'de böyle bir takım yok. Türkiye'de dedim veteran hokey takımı olsa Antep, Urfa, yeri fark etmez dedim. Türkiye'nin neresi olursa olsun. Hı-hı. Gidelim ama sizin oynayabileceğiniz dedim bir rakip yok dedim. Ya bu turnuva Türkiye'de dedim ilk defa yapılıyor. Keşke dedi bizim zamanımızda dedi, öğrenci olduğumuz zamanlarda veya küçük olduğumuz işte spor yapabileceğimiz dönemlerde de biz bu branşlarla tanışsaydık, müsabakalara giderdik diye. Ve gerçekten bu branşların içerisinde çok başarılı olan velilerimiz de var. Yani küçük yaşta eğer bu branşlarla tanışsaydık,

0: yapmış olsaydı bence milli takımı çok rahat görebilecek çok veliniz vardı.
1: Ya nasıl işte keşfedilmemiş yeteneklerle dolu aslında ülkemiz. Ama en azından böyle tabii ki bir profesyonel sporcu olmayacak ama hayatının bir döneminde bunu yapmış ve devam ettirecek. Bunu keyifle yapacak ve onun psikolojisine, onun fizyolojisine çok iyi gelecek bir şey keşfetmişsiniz. Ne kadar güzel.
0: Kesinlikle bu baktık ki bize çok keyif veriyor. Mükemmel böyle aileler dedi ki aidiyet duygusunu artırınca çocuklardaki spor olgusu çok daha başka bir yere geldi. Aile artık böyle mesela önceden hocam tarlaya gelsin çalışsın bize yardım etsin diyordu. İlk başladığım zamanlarda antrenmana gideceğiz biz dedi tarlaya gideceğiz çalışmamız lazım falan. Olay öyle bir hale geldi ki şimdi çocuk tarlaya gidecek ya antrenmanın var diyor. Sen şimdi tarlada yorulursan diyor antrenmanda verim

0: öyle bir hale geldi ki şimdi çocuk tarlaya gidecek ya antrenmanım var diyor. Sen şimdi tarlada yorulursan diyor antrenmanda verimli olamazsın.
1: Ay
0: diyor.
1: Ne kadar güzel.
0: Gördü o anı yaşadı.
1: Ne kadar güzel gerçekten. Tam bir ailece konusu evet şu an konuştuğumuz. Anne, baba, çocuk, işte dede, nine hepsi bir arada spor yapıyorlar ve herkesin bu arada spora ilişkin bakış açısı gelişiyor. Hayata ilişkin farklı açılardan bakmaya başlıyor. Ne kadar pencereleri genişliyor aslında tüm bunlar yapıldığında. Ve işte bir eğitimcinin dokunuşu ne kadar güzel değiştiriyor bu hayatları. Sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Var mı bundan sonra hedefleriniz?
0: Hedeflerimiz aslında benim bundan sonraki hedefim Türkiye'de köy olimpiyatlarını düzenlemek istiyorum. Önce Denizli'de yapacağız. Denizli köy olimpiyatları. Hı hı. Daha sonra çünkü yani eziler gibi ülkede keşfedilmemiş, spor edilmek, dokunulmasını evet. bekleyen birçok öğrenci, birçok köy yaşam yeri var. Yani çok çok da fazla sayısı. Biz önce Denizli eğer bunu yapabilirsek Denizli'nin her ilçesinden spor elinin değmediği bir köye ulaşıp o köyden işte herhangi bir branşta bir takım çıkartıp Denizli Köy Olimpiyatları daha sonra da Türkiye'de eğer böyle bir oluşum kurabilirsek Türkiye Köy Olimpiyatları diye spor elinin değmediği birçok yere sporu götüreceğiz. Onları müsabakalarla buluşturacağız. Belki onlara da eziler gibi bir umut ışığı böyle spor çözüldürüp oturtabiliriz.
1: İnşallah öyle olur. O zaman tekrar sizi konuk ederiz muhakkak. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ayrıca yani böyle programlarda gerçekten bu tür çalışmaları görünür kıldığınız için TRT Radyo 1'e ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Nice güzel başarılara diyoruz. Suat Arı sağ olunuz.
0: Hep birlikte. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Denizli Güney Çok programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Suat Arı bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Soner Yiğit teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk,
4: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
2: Sen,
3: ben,
2: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ifade hürriyeti ve ifade hürriyetinin belli başlı sınırları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: İfade özgürlüğü. Bireyin düşünce veya kanaatlerini açıklama ve yayma hakkını kapsayan, demokratik toplumun temelini oluşturan ve rahatsız edici veya şok edici düşünceleri de koruyan temel bir özgürlüktür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ifade hürriyeti ve sınırları. Evet, kişiler düşüncelerini, kanaatlerini, eleştirilerini, bilgi ve fikirlerini serbestçe açıklayabilirler. Ama demokratik toplum düzeni içerisinde ifade hürriyetinin de belli sınırları vardır. Evet, düşüncelerimizi açıklayabiliriz, bilgi edinebiliriz. Basın hürriyeti korunmalıdır. Sanat ve akademik ifade özgürlüğü vardır. Siyasi ifade özgürlüğü vardır. Başkalarını eleştirme hakkımız vardır. Barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabiliriz. İnternet ve sosyal medyada ifade özgürlüğümüzü kullanabiliriz. Düşüncelerimizi yayabiliriz. Ama bütün bunları yaparken kanunun ve anayasanın çizdiği bazı sınırlar var. Onlara, o kırmızı çizgilere fevkalade dikkat etmemiz gerekir. Buna göre 1- Başkalarına hak

0: hakaret ederek, onlara söverek, onurlarını inciterek, kişilik haklarını zedeleyerek, kişilik haklarına tecavüz ederek, insanları kin ve düşmanlığa teşvik ederek, nefret söylemi şeklinde beyanlarda bulunmak, insanları şiddete teşvik etmek, başkalarının şeref ve itibarını, onur ve saygınlığını yerle bir ederek, özel hayatlarını ifşa ederek, ifade hürriyetine sahip olamayız. Sadece bu da değil, ifade hürriyeti kapsamında milli güvenliğimizi tehlikeye düşürecek şekilde ifadelerde, davranışlarda da bulunamayız. Örneğin, devletin sırlarını açıklayarak ifade hürriyetinin arkasına sığınamayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye düşürecek bilgileri afişe ederek, tehlikeye sokarak ifade hürriyetinin arkasına sığınamayız. Yine toplumda kargaşaya yol açacak, suç tehlikesi doğuracak açıklamaları yaptıktan sonra ya da bilgileri yaydıktan sonra ifade hürriyetinin arkasına sığınamayız. Yine tarafsız ve bağımsız yargıyı etki altına alacak şekilde, insanların adil yargılanma hakkını bertaraf edecek biçimde ifadelerde bulunmak, bunları yaymak yasaktır. Örneğin, devam eden bir davayı etkilemeye yönelik olarak yayınlar yaparken belli ölçülere riayet etmek şarttır. Bazen bilindiği üzere devlet bazı hususlarla ilgili, bazı davalar ve yargılamalarla ilgili yayın yasağı getirmektedir. Bunlara riayet etmek şarttır. Yine ifade hürriyetimizi kullanırken çocuklar gibi ya da engelliler gibi korunmaya muhtaç hassas gruplar konusunda da yine ifadelerimize dikkat etmeli, ürettiğimiz içeriklere dikkat etmeli ve bu grupları istismarı teşvik edecek yayın ve beyanlardan uzak durmamız gerektiğini unutmamak gerekir. Her şeyden bağımsız olarak her hakkın kullanımında dürüstlük ilkesine riayet edilmeli ve ölçüyü elden bırakmamalıyız. Devletin, kanunların, anayasanın, uluslararası sözleşmelerin getirdiği sınırlandırmaların nazar itibare alınması ve kanuni olarak bu sınırlandırmalara meşruiyet kazandırılması, meşruluk kazandırılması ve ifade hürriyeti sınırlandırılırken bunun meşru bir amaç için yapılması, ifade hürriyetini sınırlandırırken demokratik toplumun gereklerinin gözetilmesi ve ölçülü bir şekilde sınırlandırılmasını da akıldan çıkartmamak gerekir. Hem ifade hürriyetinde ölçülü olunmalı, hem de onu sınırlandırmada ölçülü davranmalıyız. İfade hürriyetinin yalnızca toplumun benimsediği düşünceleri değil, rahatsız eden, sarsan ya da çoğunluğun hoşuna gitmeyen düşünceleri de koruduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu ilke özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla ve Anayasa Mahkememizin kararlarıyla da korunmakta ve sürekli buna vurgu yapılmaktadır. İfade hürriyeti Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 25. maddesinde, 26. maddesinde, 28. maddesinde doğrudan ya da dolaylı olarak düzenleme altına alınmış bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de yine ifade hürriyeti düzenlenmiştir. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde de yine düşünce hürriyeti düzenlenmiştir. Evet, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Mahkememiz ifade özgürlüğünün demokratik toplum düzeninin temel şartlarından olduğunu ortaya koymuştur ve sınırlandırmalarında kanunla meşru bir amaç doğrultusunda ve demokratik toplumun gereklerini gözeterek koyduğunu belirtmiş ve ölçülü sınırlar getirmeye çalışılmıştır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ifade hürriyeti ve ifade hürriyetinin sınırları üzerinde durduk ve özellikle nefret söylemi, hakaret, sövme, şiddete teşvik, başkalarının şeref ve itibarını zedeleme, özel hayatın gizliliğini ihlal, milli güvenliği ve kamu düzenini tehlikeye düşürme, yargıyı etkileme, çocukları, engelliler gibi hassas grupları zarara uğratma şeklinde ifade hürriyetinin olamayacağını ortaya koymaya çalıştık. Evet, demek ki latife de olsa, şaka da olsa, bir televizyon programı da olsa, bir makale, bir yayın, bir eleştiri de olsa ifade hürriyetinin sınırsız olmadığının bilinmesinde büyük fayda vardır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, ifade hürriyeti ve sınırlarını değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Ben büyüyünce astronot olacağım.
7: Ben veteriner olacağım.
6: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Reklamlar.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir haftada, yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü Aklın Gözü programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nihat Uzun'la beraberiz. Kendisiyle gelenekte ve günümüzde cihat kavramı etrafında bir söyleşi sunacağız sizlere. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Hocam, ilk sorumuza başlayalım programımızın klasik sorusuyla. Sizin için hayatınıza yön veren düşün ve amel dünyanızın merkezinde yer alan çeşitli kavramlar vardır muhakkak. Bunları üçe indirgeyerek ve referanslarını, değerlerini nereden aldığını anlatarak bizimle paylaşır mısınız?
2: Evet, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bu hayata rehberlik meselesini aslında böyle üçle sınırlandırarak anlatmak çok da kolay olmasa gerek. Fakat bunun yerine bazı temel ilkelerden bahsetmek mümkündür. Ama yine de sorunuza binaen bunları üçle sınırlandırmak gerekirse zannediyorum hakikat, adalet ve sorumluluk diyebiliriz. Bunlar aslında ifade ettiğimiz zaman, yani dile getirdiğimiz zaman birbirinden ayrı ilkeler gibi görünse de aslında bunlar bağımsız ilkeler değildir benim kanaatime göre. Çünkü bunlar anlamlarını birbirleriyle kurdukları ilişki içinde kazanırlar kanaatimce. Ve insanın fikir ve amel dünyasına birlikte istikamet verirler. Dolayısıyla bunları bir bütün içerisinde düşünmek daha isabetli olur kanaatindeyim.
1: Hakikat, adalet ve sorumluluk.
2: Hakikat, adalet ve sorumluluk. Bu ilkelerin değerini nereden aldığı sorunuza gelince diyebiliriz ki bu kaynak İslam'ın insana, hayata ve varlığa dair sunduğu bütüncül dünya görüşüdür. Yani İslam'ın ortaya koyduğu bütüncül bir dünya görüşü vardır ve bu ilkeler değerini buradan alır diye düşünüyorum. Çünkü İslam geleneği hocam, insanın hakikati arayan bir özne olduğunu temelde, adaletle yükümlü bulunduğunu, bunun dışında hem kendisine hem bütün mahlukata hem de yaratıcıya karşı sorumluluk taşıdığını öğretir. Yani bu üç temel ilkenin kaynağı böylelikle İslam geleneğinde içkindir. Bu sebeple yani düşünce ve amel dünyamı şekillendiren temel yönelişin tabii elimden geldiğince hakikate sadakat, adaleti gözetme, efendim sorumluluk bilinciyle hareket etme çabası olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok sağ olun. Üçü de birbirinden ayrı ve kıymetli kavramlar bunlar. Şimdi konumuz çok kıymetli bir konu, çok zor da bir konu aynı zamanda. Sizin bu konuda yayınlarınız var. Cihat kavramı etrafında konuşacağız. Önce bu kavramı bir tarif ederek başlayalım. Yani Nihat Uzun'un dünyasında, zihin dünyasında, entelektüel dünyasında cihat ne anlama geliyor? Siz bu cihat kavramını geleneksel anlamda nasıl kullanıyorsunuz? Modern anlamda cihatla ilgili farklı tarifler var. Bizim kaynaklarımıza gittiğimizde küçük cihat, büyük cihat gibi ayrımlar var. Nasıl anlamamız gerekiyor ve sizin dünyanızda, zihin dünyanızda cihat nedir hocam?
2: Evet, belirttiğiniz gibi hocam hakikaten cihat geniş bir kavram ve de geniş olmasının ötesinde yanlış değerlendirilmeye de müsait bir kavram. Biraz sonra zannediyorum konu biraz daha açıldığında bu husustan da bahsederiz. Bu bağlamda cihadı en genel anlamıyla şöyle tarif etmek mümkündür diye düşünüyorum. İnsanın bir amaç uğrunda gayret göstermesi, çaba sarf etmesi ve mücadele etmesidir. Yani cihat sözlük anlamı olarak bu manaya gelir. Evet. Ama ıstılah anlamı, terim manası bundan biraz daha farklıdır, biraz daha geniştir. Fakat temelde insanın bir amaç uğruna gayret göstermesi, çaba sarf etmesi ve mücadele etmesidir.
1: Yani şimdi her din, her ideoloji, her felsefe bakış açısı kavramlara sözlük anlamında olduğundan daha özel, spesifik, daha sınırlı, bazen daha geniş anlamlar yükler.
2: Evet.
1: İslam ve cihat yan yana geldiğinde ıstılahi olarak nereye oturur?
2: İslam da hocam cihadın bu genel anlamını elbette değerlendirerek buna bir miktar daha farklı bir anlam yükler. Bu anlamda İslam geleneğinde cihadın ilimle, ahlakla, işte nefis terbiyesiyle, iyiliği yayma ve kötülüğü engelleme çabasıyla ilgili boyutlarından söz edilir. Yani biraz önce bahsettiğimiz İslam'ın genel dünya görüşü içerisinde bu cihat kavramı yayılır ve eritilir. Bu İslam'ın dünya görüşüne uygun bir tarifi yapılır. Dolayısıyla dediğim gibi İslam ilimle, ahlakla, nefis terbiyesiyle cihat boyutlarından söz eder. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki bu da cihadın anlamının indirgemeci bir yaklaşımla ele alınması. Burada bir takım cihatla ilgili yanlış düşünceler ortaya çıkabiliyor. Siz de biraz önce bahsettiniz. Yani her tarafa çekilmesi biraz mümkün gibi görünen bir kavramdır cihat. Fakat buna dikkat etmemiz lazım. Yani günümüzde bazı çevreler mesela cihadı yalnızca savaş ve şiddet diye anlamlandırıyor. Yani cihat denince onların aklına savaş ve daha geniş bir kavram olarak şiddet geliyor.
1: Evet.
2: Ama bazıları da bunun tam tersine, yani cihadın içinde hiç savaş boyutu yokmuş gibi, neredeyse tamamen savaş boyutunu dışarıda bırakarak sadece nefis mücadelesi şeklinde yorumluyor.
1: Evet.
2: Yani benim kanaatime göre bu her iki yaklaşım da kavramın tarihi ve dini muhtevasını tam olarak yansıtmadığı için indirgemeci ve nispeten de yanlış oluyor. Şimdi İslam'ın bakış açısından hareket ettiğimizde şunu görüyoruz hocam. Cihat gerektiğinde silahlı mücadeleyi de kapsayan geniş bir kavramdır. Nitekim mesela İslam'ın ilk döneminden itibaren Müslümanlar inançlarını, varlıklarını, canlarını, yani temel haklarını korumak için savaşmak durumunda kalmışlardır. Evet. Bunu tarihten hepimiz biliyoruz.
1: Evet, bunun adına da cihat adını vermişler.
2: Evet, bunun adına da cihat demişlerdir. Bu sebeple yani bizler de savaşı cihat kavramının dışında değil, onun belirli şartlarında

0: şartlarda ortaya çıkan tezahürlerinden biri olarak ifade etmek durumundayız. Yani cihadı tamamen savaş kavramından arındırarak kullanmamız doğru değil. Fakat burada bir hususa da dikkat etmek lazım hocam. Savaştan ve şiddetten bahsettik. Bu hususta savaşın şiddetle özdeşleştirilmesi meselesidir. Yani savaş eşittir şiddet gibi bir anlam bazıları tarafından dile getirilebiliyor. Fakat bu o kadar da isabetli bir şey değil. Çünkü neden? Çünkü hocam şiddet gücün keyfi ve ölçüsüz kullanımını çağrıştırır. Tekrar edersek şiddet gücün keyfi ve ölçüsüz kullanımı demektir. Ama savaş derken özellikle İslam'da cihat, kıtal ya da harp anlamında savaş derken belirli bir ahlaki ve hukuki ilçeler çerçevesinde yürütülen bir hak ve adalet mücadelesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla İslam'ın savaş anlamındaki cihadı eşittir şiddet demek de doğru değildir. Nasıl ki bir toplumun kendisini saldırılara karşı savunma hakkı varsa, İslam düşüncesi de cihadın bu boyutunu elbette meşru görüyor. Çünkü burada bir hak mücadelesi var, haklarını savunma anlayışı var. Dolayısıyla cihadın savaşla ilgili yönünü görmezden gelmek kadar onu sadece savaştan ibaret görmek de doğru değildir, isabetli değildir.
1: O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Sizin anlattığınız perspektifte bir savaşın cihat olabilmesi için uyması gereken ilkeler var.
0: Kesinlikle.
1: Bir ülke bir başka ülkeyle savaşıyor. İşte Amerika, İsrail iki ülkenin İran'a saldırısını göz önünde bulunduralım. Okul bombalıyorsunuz, yüzlerce çocuğu katlediyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu bir savaş diyerek bunu meşrulaştıramazsınız. Aynı şekilde sivil katliamına yol açacak düzeyde çocukları, kadınları, sağlık çalışanlarını içerecek şekilde, hatta bütün canlıları içerecek şekilde, insan dışındaki bütün canlıları içerecek ve insanların temel gereksinimlerini ortadan kaldıracak şekilde savaşı yönlendirmek, yönetmek. İslami perspektifte cihat anlayışı temelinde bir savaş söz konusu olduğunda bunlar asla mümkün olamayacak şeyler.
0: Mümkün olamayacak şeyler ve kabul edilemeyecek şeylerdir. Evet. Bunu hem İslam tarihindeki örneklerden görüyoruz, hem de Kur'an-ı Kerim'deki savaş anlamındaki cihat ayetlerinden, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından görüyoruz. Savaşın bir hukuku vardır hocam. Aslında günümüzde de uluslararası anlaşmalarla bu savaş hukuku belirlenmiştir. Ama işte burada devreye ne giriyor sizin de takdir edeceğiniz gibi? Gücü elinde bulunduranların şiddeti alabildiğine kullanma hırsından kaynaklanıyor. Dolayısıyla savaş meşrudur. İnsanların birbirine düşmanlık etmesi, realist bir dünyada yaşıyoruz, meşrudur. Düşmanı bertaraf etmek de bir amaçtır. Fakat bunu yaparken insani durumlara, hukuka riayet etmeniz gerekir. Mesela hiçbir suçu günahı olmayan bir küçük kızların okuduğu bir okulu peş peşe bombalar atarak bombalayıp bunun adına da savaş diyemezsiniz. Bu böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla İslam'da cihat ahlakla bezenmiş bir düsturdur. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Bu arada hocam küçük ve büyük cihat ayrımından bahsedildiğini söylediniz. Evet, geleneğimizde böyle bir durum var. Fakat bu hususa da biraz dikkatli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Küçük cihat ve büyük cihat diye bir kavramlaştırma var. Bunun temelinde de aslında Hazreti Peygamber döneminde yapılan Tebük seferinin ardından Hazreti Peygamber'in söylediği sözün yattığı anlatılıyor kaynaklarımızda. Şöyle ki Tebük seferinden dönüldüğünde Hazreti Peygamber askerlerine, ordusuna şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dediği rivayet ediliyor. Onlar da ya Resulallah büyük cihat nedir diye sorunca Hazreti Peygamber'in de şimdi nefsimizle mücadeleye dönüyoruz dediği rivayet ediliyor. Fakat öncelikle şunu belirteyim. Bu rivayet, bu konuyu bize aktaran rivayet aslında çok eleştirilere maruz kalmış. Gerçekten Hazreti Peygamber'in böyle söyleyip söylemediği tartışmalı olan bir konudur. Yani rivayet sıhhati açısından mesela İbn Hacer gibi büyük hadis uzmanları tarafından bile eleştirilmiş bir rivayettir.
1: Rivayeti bir kenara bırakırsak öyle midir sizce?
0: Peki? Bir kenara bırakırsak hocam şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi böyle bir ayrım olduğunu kabul ederim. Ancak bu ayrımın amacı yani savaşın önemini azaltmak değil. Küçük cihat denilen savaşın değersizleştirmek amacını azaltmak değil. Aksine insanın dış dünyadaki mücadelelerinin ahlaki bir temele dayanması gerektiğini hatırlatmaktır. Yani bununla ne kastediyorum? Bu ayrımda şöyle bir şey deniyor gibi aslında. Kendi zaaflarıyla mücadele edemeyen, öfkesini, hırsını ve çıkarlarını denetleyemeyen bir insanın dışarıdaki mücadelesi de kolaylıkla gayrimeşru bir hale gelebilir. Dolayısıyla bu büyük cihatla küçük cihat ayrımını aslında birbirini tamamlayabilir.

0: birbirini bütünleyen, mesela büyük cihat dediğimiz nefis mücadelesi. Ahlaklı olmazsan yapacağın savaş da işte küçük çocukları öldürme şekline dönüşebiliyor ve bunun adını savaş koyabiliyorsun. Dolayısıyla böyle bir ayrım olduğunu söylesek bile bunun amacı efendim küçük cihat dediğimiz fiziki savaş değersizdir veya istediğiniz gibi yapabilirsiniz, asıl içimize bakmaktır gibi keskin bir ayrım değil. Bunu belirtmek lazım.
1: Belki şöyle bir vurgu olabilir orada. Savaş istisnai bir haldir ve sınırlı bir sürede yaşanır. Evet. Ama hayat daha uzun zamanlara yayılan bir şeydir ve oradaki mücadele dolayısıyla insanın kendi nefsiyle, kendi arzularıyla, hırslarıyla yönettiği mücadele, oradaki ilişkilerin kompleks yapısı, yani savaşta sonuç itibariyle bir emir var. O emre bağlı olarak, o hedefe bağlı olarak yaptığınız faaliyetler var. Söylediğiniz vurgu temel tabii ki çok önemli, ahlaki zemini kaybetmemek orada da. Evet. Ama diğer tarafın yoğunluğu, kompleks yapısı, oradaki mücadele, insanın kendini yönetmesi de biraz tabii kolay bir şey değil herhalde.
0: Doğru hocam, hakikaten güzel bir tespit yaptınız. Çünkü dediğiniz gibi savaş netice itibariyle sınırlı bir zaman diliminde, belirli kurallar içerisinde, belirli şartlarda yapılan bir şey ama hayat mücadelesi, hayat içindeki doğru insan olma gayreti sürekli olan bir şey. Dolayısıyla bu anlamda nefis mücadelesine daha fazla önem verilmesi elbette öne çıkıyor. Ama bu ikisini birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmek de bütüncül bakış önemli. Cihat ne yalnızca içsel bir arınma sürecidir ne de yalnızca savaş demektir. Özellikle İslami bakış açısından baktığımız zaman. Cihat, insanın ve toplumun iyiliği, adaleti ve hakkı korumak için verdiği çok yönlü mücadelenin adıdır. Bir büyük mücadelenin adıdır ama bu mücadelenin çeşitli tezahürleri vardır. İşte savaşta bu mücadelenin şartları oluştuğunda başvurulan meşru ve sizin de belirttiğiniz gibi sınırlı biçimlerinden birisidir diyebiliriz.
1: Peki siz bir tefsir uzmanısınız. Biraz da Kur'an merkezli konuya yaklaşalım istiyorum arzu ederseniz. Kur'an'da cihat ayetleri var ve bu ayetler farklı kesimler tarafından farklı şekilde anlaşılabiliyor ve dolayısıyla farklı bir dini temsile referans oluyor. Evet. Bu da büyük tartışmalara yol açabiliyor. Kur'an'ın anlam dünyasına baktığımızda bu cihat ayetlerini bütüncül bir okumaya konu ettiğimizde Kur'an cihat derken neden bahsediyor? Neyi öne çıkarıyor ya da tek bir cihattan mı bahsediyor, birden fazla cihat formundan mı bahsediyor?
0: Evet, teşekkür ederim hocam bu soru için özellikle çünkü Kur'an söz konusu olduğunda Kur'an kavramlarının, Kur'an'daki ayetlerin, ifadelerin doğru anlaşılması hakikaten çok önemli. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim tabiri caizse sessiz bir metindir, konuşmayan bir metindir. Evet. İnsanlar onu konuştururlar. Ve bazı hususlara, bazı şartlara riayet edilmezse Kur'an'ı isteyen insan istediği gibi konuşturabilir. Evet. Bu cihat meselesi de dediğiniz gibi insanların alıp istedikleri gibi kullanabilecekleri bir muhtevayı barındırıyor. Dolayısıyla bu sorduğunuz soruya aslında tek ve kesin bir cevap vermek pek kolay değil. Neden derseniz, çünkü Kur'an'daki cihat ayetleri farklı dönemlerde, farklı şartlarda, farklı bağlamlarda nazil olmuştur. Bu sebeple bütün cihat ayetlerini böyle tek bir anlam alanı altında toplamak aslında çok isabetli değildir. Yani her ayeti bulunduğu bağlamda değerlendirip ona göre konuşmak lazım. Fakat bununla birlikte şunu da söyleyebiliriz zannediyorum. Kur'an'da cihat kavramı öncelikle Allah yolunda bütün imkanları seferber ederek, Allah yolunda bütün imkanları seferber ederek hakikatin, adaletin ve hayrın yanında yer alma çabasını ifade eden geniş bir muhtevaya sahiptir.
1: Çok önemli bir tarif hocam. Lütfen bunu sizden
0: tekrarlayalım. Kur'an'da cihat kavramı öncelikle Allah yolunda bütün imkanları seferber ederek hakikatin, adaletin ve hayrın yanında yer alma çabasını ifade eden geniş bir muhtevaya sahip.
1: Çok boyutlu bir kavram.
0: Çok boyutlu bir kavram.
1: Hayatın her yönüne sirayet.
0: Evet. Ama özünde ne vardır? Hakikatin, adaletin ve hayrın yanında yer alma çabası. Evet. Bunu destekleyen bir muhtevaya sahiptir. İşte bu çaba bazen fikri ve ahlaki bir direnişle ortaya konur. Bazen ekonomik fedakarlık yapmanız gerekir. Evet. Bazen de gerektiğinde işte fiili mücadele şeklinde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Kur'an'da bunlardan hangisi öne çıkıyor şeklinde net bir cevap vermek çok isabetli olmayabilir. Ayetlerin bulunduğu bağlama göre ve hayatın gidişatına göre aslında konuşmak gerekir.
1: Kur'an'da cihat nasıl yapılır sorusunun pek çok cevabı vardır ama amacı hiçbir zaman değişmez diyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle öyle hocam. Şimdi çok yine önemli bir noktaya temas ettiniz. Mesela Kur'an'ın nüzul sürecini dikkate aldığımızda, yani Kur'an'ın biliyorsunuz ayetleri,

0: 23 yıllık bir süre zarfında inzal edilmiştir. Mekke dönemi vardır, Medine dönemi vardır. Özellikle mesela Medine dönemine baktığımızda cihat kavramının savaş ve silahlı mücadele boyutunun özellikle epey belirgin olduğunu görüyoruz. Yani bu inkar edilemez bir durumdur. Neden? Yani çünkü bu dönemde, Medine döneminde Müslüman topluluğun siyasi ve toplumsal bir varlık kazandığı, işte saldırılarla karşı karşıya kaldığı, varlığını koruma mücadelesi verdiği bir dönemde, yani bundan başka bir şey beklemek de çok gerçekçi değildir. Çünkü size saldırı yapılıyor, hayatınıza son vermek, hayattan koparmak istekleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunlara gerçekçi bir şekilde cevap vermeniz lazım. Bu sebeple Kur'an'daki birçok cihat ayeti doğrudan savaş, savunma, fedakarlık, işte toplumsal mücadele anlamını yansıtır. Fakat burada şu hususa hakikaten dikkat etmek lazım. Yani Kur'an'daki ayetleri, cihat ayetlerine özellikle baktığımızda Kur'an savaşın kendisini hiçbir zaman amaç haline getirmiyor. Bizatihi savaş amaçtır diye bir ilke çıkaramıyoruz Kur'an'ın da İslam'ın geleneğinden de. Savaş sadece belirli şartlarda başvurulan bir araçtır, bir vasıtadır. Asıl amaç ise zulmün önlenmesi, insanların işte temel haklarının korunması, din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına alınması, efendim adaletin tesisi gibi böyle daha üst değerlerdir. Yani bu değerlerin yerleştirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve devam ettirilmesi bağlamında kullanılan bir araçtır savaş.
1: Son araçtır değil mi?
0: Evet.
1: Mesela çok güçlüsünüz, ekonomik enstrümanlarınız var. Bunları kullanarak bu bahsettiğiniz koşulların ortadan kalkmasını önleyecek bir müdahalede bulunabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ya da diplomatik gücünüz var, onu kullanarak.
0: Evet.
1: Her yolu denediniz, bunların hepsini denediniz. En son seçenek olarak savaş kaldı. Ancak o zaman bu hakların korunması sadece Müslümanlarla ilgili değil, değil mi bu haklar aynı?
0: Kesinlikle zamanda değil. Evet, Müslümanlar bu anlamda bütün insani olanı korumaya aday topluluklardır diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz hocam Kur'an-ı Kerim'de sulh daha hayırlıdır diye bir ilke vardır. Ve sulhu hayrun diye. Dolayısıyla o bahsettiğiniz durum burada ortaya çıkıyor. Yani bütün diğer enstrümanları işletip cevap alınamadığı durumda mecburen belirli koşullar altında ve ahlakına riayet ederek başvurulan bir araçtır savaş. Ama savaş vardır. Yani bu tarihi bir gerçekliktir.
1: Peki şunu sorayım hocam. Savaşa savunma söz konusu olduğunda izin verilir vurgusu yaptınız. Belki bunu biraz daha şöyle geliştirebiliriz. Önleyici saldırı dediğimiz bir şey vardır. Yani size savunma niyetinde olduğunu bildiğiniz, bundan emin olduğunuz bir topluluğa karşı daha büyük bir savaş ortaya çıkmadan önleyici bir saldırı kullanarak savaş olasılığını ortadan kaldırmak. Ama İslam tarihine baktığımızda fütüvvet dediğimiz ya da fetih hareketleri dediğimiz şeyler var. Basitçe şöyle sorayım. Savaşarak İslam'ı yaymak için cihat kavramını kullanmak sizce doğru mu? Ya da savaşarak İslam dini, cihat yoluyla İslam dini yayılabilir mi?
0: Şimdi aslında cihat İslam'ı yaymanın temel bir aracı olarak kullanılmamıştır. Bu böyle aktarılıyor bazı kitaplarımızda, rivayetlerde böyle bir şey var da. Yani sadece Müslümanlar İslam'ı yaymak için cihat yapmışlardır, savaş yapmışlardır gibi bir anlam ortaya çıkıyor ama aslında tarihsel pratik bunun aksini gösteriyor.
1: Evet.
0: Müslümanlar savaş yapmışlardır. Yani İslam gerçekçi bir dindir. Savaş yapılmıştır. Ama bu savaşlar görebildiğimiz kadarıyla hiçbir zaman pratikte karşıdaki insanların sadece gayrimüslim olmaları sebebiyle onları dinlerinden döndürmek amacıyla sırf başka dine inanıyorlar diye onlarla savaş açmak şeklinde tezahür etmemiştir. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi mesela sınır ihlalleri sebebiyle, ondan sonra efendim önleyici savaş olarak, bazı ekonomik sebeplerle, siyasi sebeplerle bir takım savaşlar çıkmıştır. Temel maksadı biz Müslümanız, siz Müslüman değilsiniz. Dolayısıyla İslam'a girmeniz gerekiyor. O yüzden size savaş açıyoruz şeklinde olmamıştır.
1: Evet.
0: Bu arada şunu da belirtelim hocam. Sordunuz. Bizim fıkıh kitaplarımıza bakıldığında bazen bu bahsettiğim şeyin zıttına açıklamalar görebiliriz. Fıkıh kitaplarımızda bazı alimlerimiz cihadı şöyle tarif etmişler mesela, buna rastlıyoruz. Cihad kafirlerle sadece kafir oldukları için savaşmaktır şeklinde tarif etmişler. Ama şöyle bir durum vardır ki teorik olarak kitaplarda kalmış ve pratiğe aktarılmamış gerçeklerdir. Yani fıkıh kitaplarında bunları rastlayabiliyoruz. Fakat Müslüman emirler savaşlarını çok büyük oranda, neredeyse hiç diyebileceğimiz oranda gayrimüslimlerle sırf gayrimüslim oldukları için onları dinden döndürmek amacıyla savaşmamışlardır. Zaten bunu şuradan da anlıyoruz hocam. Bir belde fethedildikten sonra eğer bu amaçla savaşılmış olsa o beldedeki bütün gayrimüslimlerin hemen ikinci günden başlayarak dinlerinin değiştirilmesi, mabetlerinin tarumar edilmesi vesaire şeyler gerekir. Baktığımızda oradaki insanlar kendi hayatlarını devam ettiriyorlar, dini hayatlarını devam ettiriyorlar.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Mesela şimdi biz İzmir TRT İzmir Radyosu olarak bu yayını yapıyoruz. Bizim etrafımızdaki 1 kilometre karelik alanı kontrol etsek onlarca kilise buluruz, sinagog buluruz. Yani buradaki kiliselerin sayısı bile sizin söylediğiniz tarihsel gerçekliğe ve anlattığınız, vurguladığınız şeyle örtüşüyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi sadece kitlelerin Müslümanlaştırılması için savaşlar yapılmış olsa o insanlar, o beldeler fethedildikten hemen sonra bir şekilde İslamlaşması, mabetlerinin ortadan kalkması, dini varlığın oradaki ortadan kalkması gerekir. Ama tarih, özellikle Osmanlı coğrafyasındaki mabetlerin varlığı bunun böyle olmadığını açık bir şekilde gösteriyor.
0: Gösteriyor hocam. Mesela İspanya örneği de bunun çok güzel bir örneğidir. Biliyorsunuz orayı. Yani biz hep Osmanlı'dan örnek verince insanlar bazen şey diyorlar, hani tarafgirlik yapılıyormuş gibi, ama öyle değil. Müslümanlar genelde böyledir. İspanya'da da mesela Müslümanlar orayı fethettikten sonra orada Hristiyanlar da, Yahudiler de, diğer dinlerden insanlar da birlikte yaşamışlardır çok uzun yıllar boyunca. Ama İspanya tekrar Hristiyanlar tarafından fethedildikten sonra hemen ikinci günden sonra biliyorsunuz orayı tamamen Hristiyanlaştırma faaliyeti başlamıştır. O yüzden İslam işte kılıç dinidir. İslam sadece kılıçla yayılmıştır. Müslümanlar gayrimüslimlere anlayış göstermiyorlar gibi şeyler söylemek anakronik yaklaşımlardır.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremiz doldu. Çok sağ olun.
0: Eyvallah. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Nihat Uzun'la İslam geleneğinde ve İslam tasavvurunda cihat kavramı etrafında bir program sunduk sizlere. Bizlere vakit ayırdığı için hocama yeniden çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü Aklın Gözü programını burada tamamlıyoruz. Ahmet Kurt sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında bizlere yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Geçen yaz bir türküyle beraber seyahate çıktık. Türkü Galata'dan bizimle aynı vapura bindi. Marmara'yı geçerken bütün vapura sirayet etti. Onun ilk iskeleye nasıl atladığını, ötekilere nasıl sıçradığını gözlerimle gördüm. İzmir'e vardık ki ne görelim. İskelede bir hamalın dudaklarının arasında, bir şoförün ıslığında fosforlu cevriyem. O bizden önce İzmir'e varmış. Çeşme plajına gidelim dedik. O daha evvel davrandı, şoförün yanına yerleşti. 4-5 saat muhtelif seslerden onu dinledik. Çeşme'de aynı sirayet. Hey Allah'ım, hangi taşı kaldırsam altından fosforlum çıkıyor. Karakolda ayna var, ayna var. Kız kolunda damga var. İzmir'den Bursa'ya, Bursa'dan kazalara, köylere geçtim. Türkü akılları durduracak bir soğukkanlılıkla köyden köye, kasabadan kasabaya akıp gidiyordu. Onu bazı yerlerde tanınmayacak kıyafetlerde gördüm. Kelimeleri alt üst olmuş, araya olmayacak mısralar karışmış.

bestesine bambaşka sesler yerleşmiş, kafiyeleri perişan, fakat fosforlu olmasına fosforlu. İlk önce bu müthiş sirayet kudretinin sırrını fosfor kelimesinde aramak lazım diye düşündüm. Öyle ya, bu kelime

0: Türkiye bir çeşni veriyor. Fosforlu saat bu kelimeyi dilimizin köşesine bucağına kadar götürmüş, yerleştirmiş. Kelimeyi dişimize vurmuşuz, beğenmişiz, saklamışız. Benimsemişiz ama saatin sayesinde. Saatinden ayrı düşmüş bir fosfor kelimesi ancak mektep kitaplarında barınabilirdi. Fakat nasıl olmuş da kelime bu Türkiye babasının evi gibi yerleşmiş, ona adını ve tadını vermiş. Evet, bazı kelimelerde muhakkak bir sıçrama, bir dilden dile kolayca kayma hassası var. Fakat yalnız başına bir tek kelimecik ne iş görebilir? Bir tek kelimenin yalnız başına bir haftada Türkiye'yi dolaşmak haddine mi düşmüş? Keramet ne fosforda, ne cevriyede, ne de fosforlu cevriyede. Keramet ne güftede, ne bestede. Keramet iki sanatın el ele vermesinde. Aklımda kalan bu satırlar Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Canım Anadolu adlı kitabından, Varlık Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.

0: Servis. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler merhaba, ben Kurtuluş Özyazıcı. Karakterini Seç'te yeni bir bölümde sizlerleyiz. Her bölümde bir konuğumuz oluyor ve bu konuğumuz seçtiği karakteri bize anlatıyor. Edebiyat dünyasından ya da sinemadan ya da gerçek hayattan, tarih sahnesinden bir karakteri bizlerle paylaşıyor. Önce ondan o karakteri dinliyoruz. Daha sonra biz bu karakterle ilgili yapay zeka programlarına hayali varsayımsal sorular sorduk. O karakteri bakalım yapay zeka tanıyabilmiş mi, konuğumuzla onu yorumluyoruz. Bugün sinema karakterlerinden birini konuşacağız. Neden o karakteri seçtiğini ve hangi karakteri seçtiğini kendisinden öğrenelim. Başkent Üniversitesi'nden Bahar Altay, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hangi karakteri seçtik? Züğürtay'ı seçtik. İstiçöy Geçen'in filmini seçtik. Bugün birlikte bunu konuşacağız.
0: Şener Şen'in başrolde olduğu, herhalde izlemeyen yoktur, çok azdır. Defalarca izlediğimiz bir film diyebiliriz Züğürtay için. Neden Züğürtay'ı seçtiniz?
1: Züğürtay bence Türk sinemasının en ikonik karakterlerinden biri. Çok güzel filmlerinden biri, unutulmaz Türk filmlerinden biri. Aynı zamanda karakter.

0: de aynı şekilde. Tam da 1980 sonrası o Türkiye'nin sosyoekonomik değişimini A karakteri üzerinden çok güzel anlatan bir film. O değişim ve dönüşümü trajikomik olarak anlatan ve Yeşilçam'ın o zamana kadar anlattığı A profilinin dışında tutan bir film olduğu için. Tabii ki Şener Şen'in oyunculuğu, Züğürt Ağa'yı falan bütün özellikleri bünyesinde barındırması hepsiyle beraber Züğürt Ağa benim de aynı zamanda kendi kişisel olarak da çok sevdiğim, her zaman izlerken ayrı bir keyif aldığım, ayrı şeyleri düşündüğüm bir film.
1: Züğürt Ağa dendiğinde zaten Şener Şen'den başkası da düşünülemiyor herhalde. Türk sinemasında ağlar genelde olumsuz
0: Doğru.
1: yansıtılır. Züğürt Ağa'da biz biraz daha sempati duyabiliyoruz çeşitli nedenlerden dolayı. O zaman Züğürt Ağa'yı tanıyalım. Nasıl

0: bir şekilde kendi artık tebaasında olan çok yoksul köylülerini korumaya çalışıyor. Bunun için bireysel bir çaba sarf ediyor. Ama öte yandan ne yazık ki hem değişen ekonomik koşullara direnemiyor, hem de doğanın kendisini sıkıştırması onu bir şekilde çok zora sokuyor. Bu anlamda hayatta kalmaya çalışan bir karakterle karşılaşıyoruz filmin başında. Tabii ki o alıştığımız ağa prototipine çok uygun. Züğürt Ağa'nın da bir atı var. Güneydoğulu bir ağa olduğu için başında işte beyaz poşusu var. Elinde tesbihi var, tabakası var. Onun ağalığının en önemli simgesi, ki film boyunca bizim için çok önemli bir simge, çizmeleri var. Ve elinden geleni hem ailesi içerisinde hem de köyü için yapmaya çalışıyor. Züğürt Ağa öncelikle böyle bir ağa profili. Güçlü durmaya çalışan bir ağa profili. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi işte sosyoekonomik değişim, artık feodalizmin yerini kapitalizme bırakması Züğürt Ağa'yı da köşeye sıkıştırıyor. Ve bu anlamda Züğürt Ağa artık ağalığından bir yerde vazgeçmemek için çok uğraşsa da en sonunda ağalığından vazgeçmek zorunda kalıyor. Tekrar senin en başta söylediğin şeye dönersek, Yeşilçam'da evet bizim alıştığımız ağa tipi nedir? İşte biraz böyle otoriter, kötü, zorba hatta, ya da bazen komik. Züğürt Ağa ikisi de değil. Züğürt Ağa benim de az önce söylediğim gibi trajikomik bir karakter. Bir yanıyla anlayışlı olmaya çalışan, bir yanıyla merhametli olmaya çalışan, bir yanıyla otoritesini korumaya çalışan, ama hem kişisel anlamda hem de ne yazık ki etrafındaki bir takım dal kavuklar yüzünden zor duruma düşen böyle naif bir ağa portresi bize çiziyor.
1: Biraz da toplumun, daha doğrusu ağalık sisteminin ona verdiği görevleri sanki yüklenmek zorunda, değil mi?
0: Tabii
1: Biraz
0: ki.
1: da o yüzden güçlü olduğunu göstermeye çalışıyor. Züğürt Ağa'nın sanırım filmde iki ayrı yerde karakterini görebiliyoruz. Birisi köyde,
0: Biri
1: filmin
0: şehirde.
1: sonlarına doğru da artık şehirde bir ağa. Ama şehirdeki ağalığı biraz tırnak içinde ağalık herhalde, değil mi?
0: Doğru, katılıyorum. Zaten filmin adını düşündüğümüzde mesela Züğürt Ağa. Şimdi Züğürt parası pulu olmayan anlamına geliyor. Şimdi ağa dediğimiz zaman güçlü, özellikle maddi anlamda kuvvetli bir karakteri düşünmemiz gerekiyor. Züğürt Ağa yan yana geldiğinde o zaten hani en baştan bize bir şeylerin aslında bizim düşündüğümüz gibi daha önce alıştığımız o bir takım kalıp yargıların dışında bir ağa portresiyle karşı karşıya geleceğimizi bize zaten söylüyor. Kendi köyünde hani artık çok az insana hükmetmeye çalışan o feodal sistemin içerisinde de büyük sıkıntılar çekiyor. Kendi borçları var, bunları ödeyemiyor.

0: değil. Tam tersi aslında ağalık kavramının 1980'lerle beraber artık Türkiye coğrafyasında anlamını yitirmesi üzerine olan bir film toplumsal bağlamda düşündüğümüzde.
1: Edebiyat eserlerinde genelde karakterler çok incelikli çiziliyor, tarif ediliyor. Bunun için çok da zaman var, sayfalarca yazabiliyorsunuz. Edebiyat eserlerinden uyarlanan filmlerde de bu biraz da edebiyatın gücüne dayanıyor. Züğürt Ağa'da yönetmen iyi bir karakter oluşturmayı başarabilmiş mi? Yani biz Züğürt Ağa dendiğinde aşağı yukarı nasıl bir karakter olduğunu görebiliyor muyuz?
0: Bence görebiliyoruz. Tabii ki burada hani Yavuz Turgul'un çok güçlü kalemi senaryonun ona ait olduğunu düşünebiliriz. Müzik öte yandan Atilla Özdemiroğlu'na ait. Mesela bu iki yani güçlü senaryo ve orijinal film müziği bir defa karakterin şekillenmesinde bence önemli
1: Katkı
0: bir etken.
1: sunuyor.
0: Bunu bir tarafa koyalım. Diğer taraftan hani edebiyattan farklı sinemada bir karakter yaratmak dediğimizde öncelikle sinemada karakter dediğimizde film anlatısının başından sonuna gelindiğinde bir değişim ve dönüşüm geçiren bir karakter düşünmemiz gerekiyor. Karakterin en önemli özelliği bu. Bütün güçlü ve zayıf yanlarıyla bir değişim ve dönüşüm geçiren bir şey düşünmemiz gerekiyor. Züğürt Ağa bunu bir defa tamamıyla karşılıyor. Öte yandan sinemada karakter yaratırken tabii ki görsel işitsel öğeleri de göz önünde bulundurduğumuzda kostüm, şive, dil, bir takım aksesuarlar, bütün bunlar karakterin oluşmasında ve aynı zamanda tabii ki oyuncunun hani karakter oyunculuğunu da bunun içinde katabiliriz. Şener Şen'in o karakter oyunculuğu, karaktere kattığı mimikler, jestler, bütün bunlarla beraber bizim karşımıza çok canlı kanlı bir Züğürt Ağa oluşuyor. Filmin ilk girişinde bir ilk 5-10 dakikalık girişi düşündüğümüzde ağayı ağa yapan bütün özellikleri işte öncelikle ağa güreşmeyi çok seviyor. Oradaki o pehlivan ve o güreş ve ziyafet sahnesi. Akabinde eve geliyor, duşunu alıyor, saçlarını tarıyor. İşte ağanın tarağı, altın dişi. Az önce söylediğimiz gibi işte tabakası, çizmeleri, gömleği, poşusu bunları görüyoruz. Anlatıyla beraber yani o züğürt ağanın artık züğürtleşerek köyünü satarak şehre gelmesi ve ağalık vasfını tamamen yitirmeye başladığında da onu ağa yapan bütün o küçük unsurların tek tek elinden çıktığını görüyoruz. Zaten köyünü satmaya karar vermesiyle öncelikle atı yani onu götüremeyeceği için kente atından vazgeçiyor. Ardından şehre geldiğinde en yakın bir şekilde onun yardımcısına, yamağına borçlarını ödeyemediği için tabakasını, çakmağını bunlar çok kıymetlidir deyip ona veriyor, onu elinden çıkartıyor. Tesbihini elinden çıkartıyor. Ve en son noktada çizmelerini elinden çıkartıyor. En başta gördüğümüz o ağayı ağa yapan her şey yavaş yavaş onun elinden çıkıp gidiyor.
1: Sıradanlaşıyor aslında. Sıradan bir insan
0: Sıradanlaşıyor.
1: oluyor.
0: Evet, doğru. Bu anlamda evet güzel bir karakter oluşumu var diyebiliriz.
1: Peki şimdi programımızın ikinci bölümüne geçelim
0: Hay
1: isterseniz.
0: hay heyecanla.
1: Biz yapay zeka programlarından birkaçına hangileri olduğunu söylemiyoruz reklama girmesin diye.
0: Tamam.
1: Ama bazen bir, bazen birkaç yapay zeka programlarına ayrı ayrı sorular soruyoruz. Züğürt Ağa ile ilgili, Züğürt Ağa'nın bazı durumlarda ne tepki vereceğine ya da ne yapacağına dair hayali sorular bunlar. Bakalım yapay zeka ne cevaplar vermiş? Sizden onları değerlendirmenizi isteyeceğiz. Bakış açınız nedir? Bir üniversite hocası olarak yapay zekaya nasıl bakıyorsunuz?
0: Olumlu bir yerden bakıyorum. Çünkü teknolojinin büyük bir hızla gelişimi söz konusu. Özellikle yapay zeka ve eğitim bağlamında düşündüğümüzde artık var olan öğrenci kitlesine de yapay zeka destekli bir takım programlar, içerikler sunmak durumundayız. Ama tabii ki ben her şeye rağmen belki de yaş olarak biraz daha analog bir kişi olduğum için yapay zekayı kullanırken aynı zamanda hani kişinin onu yönlendirmesi, doğru yerde doğru şekilde kullanılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bakalım şimdi yapay zeka ile uyuşabilecek misiniz yoksa zıtlaşacak mısınız?
0: Bakalım.
1: İlk soruyu soralım. Züğürt Ağa'yı hangisi daha çok yıpratır? A. Yoksulluk, B. Yalnızlık, C. İhanet, D. İkiyüzlülük.
0: Bence Züğürt Ağa'yı en çok hani film genelinde düşündüğümüzde hayır yoksulluk yıpratmadı. İkiyüzlülük ya da yalnızlık da yıpratmadı. Ama sanırım ihanet yıprattı. Çünkü çevresindeki insanların ona

0: ihanet etmesi, oy sahnesini düşünebiliriz. O güvenerek, acıyarak işe aldığı Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı
1: kekeç
0: sahnesinde ambarı boşaltan o. Sanırım hani ihanet ve bu anlamda film bağlamında gene düşündüğümüzde Kiraz'ın her koşula rağmen onun yanında durması, onun için hem umudu, hem sevgiyi, hem saflığı sembolize etmesi bağlamında düşünebiliriz.
1: Buradan yapay zekaya tam puan veriyoruz. Çünkü o da ihanet demiş. Şöyle cevap vermiş. En uygun cevap A, yoksulluk gibi görünse de karakterin duygusal yolculuğunu düşündüğümüzde C, ihanet daha isabetli bir seçim olur. Yoksulluk onu fiziksel olarak zorlar ama mücadele etmeyi bırakmaz. İstanbul'da seyyar satıcılık da yapar, başka işlere de girer. Yalnızlık yaşar ancak onu asıl yıkan tek başına yalnız kalması değildir. İkiyüzlülük büyük şehirde sık sık karşılaştığı bir durumdur. Buna üzülür ama uyum sağlamaya çalışır. İhanet ise onu derinden sarsar. Köylülerinin ve yakın çevresinin desteğini kaybetmesi, eski düzenin çözülmesi ve güvendiği insanların çıkarları doğrultusunda hareket etmesi sadece servetini değil, kimliğini de elinden alır. Züğürt Ağa'yı en çok yıpratan ihanettir diye düşünmüş yapay zeka. Aşağı yukarı aynı cümleleri kurdunuz
0: kurdum,
1: zaten.
0: Kurdum.
1: Evet, ikinci soruya geçelim mi?
0: Lütfen.
1: Züğürt Ağa şu karakterlerden hangisiyle arkadaşlık edebilir? A. Don Kişot. B. Robin Hood. C. Robinson Crusoe. D. Superman.
0: Güzel soru. Galiba A şıkkı diyeceğim.
1: Don Kişot. Neden?
0: Çünkü Don Kişot da bir şekilde sisteme kendince, kendi yöntemleriyle savaş açmaya çalışan, kendince onunla mücadele etmeye çalışan bir karakter. Bizim karakterimiz Züğürt Ağa'da kanının son damlasına kadar, yani imkanları el verdiği ölçüde sistemle bir şekilde didişiyor. Mesela filmin ilk baş sahnesinde diyorlar ki işte ağam kuraklık var, şahın elini öpeceksin, yağmur yağsın. Ben diyor o adamın nasıl elini bir insan olduğunu biliyorum,
1: diyor.
0: Elini öpmeyeceğim diyor. Ama yine de hani köylülerini mağdur bırakmamak için hani öyle bir umut varsa bile gidiyor şahın elini öpüyor. Ya da başka şeyler için önce direniyor, sonra elinden geleni yapıyor. Bu anlamda hani biraz Don Kişot'lukla yan yana koyabilirim galiba.
1: Burada da yapay zekayı kutluyoruz. Doğru cevabı vermiş. En güçlü tercih Don Kişot demiş. İkisi de değişen dünyaya ayak uydurmakta zorlanır. Kendi değerlerine ve ideallerine bağlıdırlar. Zaman zaman gerçeklerle hayalleri çatışır.
0: Doğru.
1: Hem güldüren hem de hüzünlendiren trajikomik karakterlerdir.
0: Doğru.
1: Aslında bu da güzel bir tespit,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, doğru.
1: İnsanlara kötü niyetli yaklaşmazlar, dünyayı kendi inandıkları değerlerle anlamaya çalışırlar demiş. Robin Hood neden olmaz? Yoksullara yardım etme yönüyle bir ortaklık kurulabilir ancak Robin Hood bilinçli bir isyankarken Züğürt Ağa mevcut düzenin temsilcisidir. Robinson Crusoe, Robinson daha çok bireysel hayatta kalma ve pratik zeka üzerine kurulu bir karakterdir. Dünya görüşleri farklıdır. Superman de İyi kalplilik dışında belirgin bir ortak özellikleri, ortak yönleri yoktur demiş. O da tıpkı sizin gibi Don Kişot cevabını vermiş. Üçüncü soruya geçelim mi?
0: Hay hay.
1: Züğürt Ağa psikoloğa gitti. Ona verilecek ilk öğüt ne olur? A. Herkesi kendin gibi sanma.
0: Güzel.
1: B. Yalnızlık Allah'a mahsus. C. Olduğun gibi görün. D. Kendinle barış. Bir daha okuyayım mı?
0: Galiba, yok teşekkür ederim. Galiba A şıkkı diyeceğim yine. Herkesi kendin gibi salma derdi psikologtu. Çünkü
1: peki gider miydi?
0: Gider miydi?
1: Bir ağanın psikoloğa gitmesi belki zamanla giderdi değil
0: galiba
1: mi?
0: Galiba giderdi. Çünkü hani çizmelerini sattığı ve hani o Kiraz'ın da onu yönlendirmesiyle artık hani en iyi bildiğin işi yap dediği yerde çiğ köfte yapması ve çiğ köfte satarken köylüsüyle karşılaşması, o sırada lahmacun satıyor. Onu şöyle bir gülümseyip tekrardan hiç utanmadan, incinmeden, yoksunmadan işine devam etmesi. Sonra o tepsisini bitirip böyle çalarak, hafiften de ıslık çalarak o sabaha karşı evine geri dönmesi. Yani kendi gerçeğini aslında kabul eden bir ağdan, sıradan insana dönüşen bir karakteri izliyoruz biz Züğürt Ağa'da.
1: Dolayısıyla giderdi.
0: Psikoloğa da belki giderdi eğer şartlar uygun olsaydı.
1: Seçeneklere dönelim tekrar.
0: Lütfen.
1: Herkesi kendin gibi sanma, yalnızlık Allah'a mahsus, olduğun gibi görün, kendinle barış.
0: Evet, herkesi kendin gibi sanma derdi. Çünkü çok yakın çevresinden de köylüleri tarafından da iyi niyete kapılıp sonra

0: sonrasında ihanete uğradığını da, bu da birinci soruya dönüyoruz, düşünürsek bence biraz daha farklı düşün gibi yorum alabilirdi belki.
1: Yalnızlık yaşasa da asıl sorunu bu değildir. Dolayısıyla B'yi elemiş. Züğürtağ zaten rol yapan biri değildir. Olduğu gibi davranır.
0: Doğru.
1: C şıkkını da eledik. Kimliğiyle büyük bir hesaplaşma yaşasa da temel problemi kendini kabul etmekten çok değişen dünyaya güvenmeyi öğrenmektir. Dolayısıyla kendine barış seçeneğini de elemiş. O da yine sizin gibi A, herkesi kendin gibi sanmayı seçmiş. Daha önceki bölümlerde çok çatıştı yapay zekayla konuklarımız. Bu sefer başa
0: tam
1: baş
0: uyumlu
1: gidiyor. Evet, çok uyumlu gidiyor. Son soruya geldik.
0: Peki.
1: Bunu biraz derler ya, bonus olarak ben sordum. Aslında biraz programın ikinci bölümünün oyun kısmına daha fazla uysun diye. Bana göre en kolay soru bu ama hadi yine de soralım.
0: Peki.
1: Züğürtağ'a İstanbul'da iş arıyoruz. Hangisini yapar? A. Kişisel gelişim uzmanı. B. Güreş antrenörlüğü. C. Restoran işletmeciliği. D. Organizatörlük.
0: Şimdi bu da çuvallarmışım mesela.
1: Hiç belli
0: ama
1: olmaz.
0: Galiba restoran işletmeciliği. Çünkü seyyar...
1: Çiğ köfteden dolayı.
0: Evet.
1: Aslında kötü bir domates satıcısıydı.
0: Çok kötü bir domates satıcısı, çok kötü bir peynir kesicisi.
1: Evet, değil
0: esnaflıkla
1: mi?
0: Esnaflıkla arası hiç hoş değil. Ama Serda Ağlık olduğu için, bir ziyafet sofraları yeme içmeye düşkünlük olduğu için, çiğ köfteyi de çok güzel yaptığı için belki bu işte zaman içerisinde uzmanlaşıp sonra da kendi dükkanını açan bir karakterle karşılaşabilirdik diye düşünüyorum.
1: Restoran işletmeci.
0: Evet.
1: Diyoruz yani. Yapay zekamız da aynı cevabı vermiş.
0: Güzel.
1: Çünkü filmde de Züğürtağ'ın insanlarla ilişki kurabilen misafirperver ve cömert biri olduğunu görürüz diyor. Zaten köyde de ağırlıyordu ya misafirlerini.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Biraz da yatkın bu işlere.
0: Tabii ki.
1: Seviyor.
0: Tabii ki.
1: Disiplin kurabilir, insan yönetebilir ve ikram etmeyi sever. Ticari zekası çok güçlü olmasa da sıcak bir esnaf profili çizebilir demiş. Neden kişisel gelişim uzmanı olamaz? Hayat tecrübesi çoktur ama başkalarına başarının sırları anlatacak bir karakter değildir demiş. Güreş antrenörlüğünü özellikle filmde çok güzel güreş sahneleri var. Birinde
0: yeniliyor
1: da
0: ilkinde yeniyor,
1: evet,
0: diğerinde yeniliyor.
1: Davet iptal ediliyor, o yüzden
0: evet.
1: Ziyafet iptal ediliyor.
0: Evet, doğru.
1: Otoritesi olsa da filmde güreşle veya sporla bağlantısı yoktur demiş. Burada yapay zeka biraz o sahneyi kaçırmış sanki aslında. Tabii orada güreşi sevmesi de bir şey. Güreş de yine bir geleneksel spor.
0: Ağlıkla
1: ve ağlık, yani ağayım, ne kadar güçlüyüm. Biraz da güreş sevgisinden değil de güç gösterisi olduğu için.
0: Çünkü
1: herhalde.
0: En büyük ağa bizim.
1: Evet,
0: yani
1: değil
0: o
1: mi?
0: Güreş yaparken o şekilde tempo tutuyorlar. Geleneksel bir şey. Nasıl yani, bu adamı mı yendi diyorlar. Aa, tabii diyor, bizim ağamız o bir ağdır diyor. Doğuştan güçlüdür diyor. Aslında yani onun eksik ve bir şekilde zayıf olan otoritesini kapattı. İşte
1: evet.
0: Güreş o otoritenin kapatıldığı bir yer. Ya da işte ziyafet sofrası keza aynı şekilde. Bu anlamda evet, önemli bir motif.
1: İyi bir güreş antrenörü olmazdı yani.
0: Ama olmazdı.
1: Evet. Organizatörlüğü de niye elemiş? Planlama ve ticari organizasyon gerektiren işlerde pek başarılı olduğu söylenemez. Zaten filmde de bunu görüyoruz. Bir de yapay zekanın, biliyorsunuz, siz soru soruyorsunuz, onu cevaplıyor. Bir de kendince fikir belirtenleri var. Yani sizin sormadığınız bir konuda yorum yapan. Şöyle bir notla bitirmiş yapay zeka. Bu yüzden en uygun cevap restoran işletmeciliğidir. Hatta müşterilere aç kalan bizden değildir diyerek bol kepçe ikram yapan ama hesabı tutturmakta zorlanan bir lokantacı olması karakterine yakışırdı demiş.
0: Güzel, güzel.
1: Değil mi,
0: diyorum.
1: Züğürtağ lokantacı olsaydı böyle olurdu.
0: Güzel bir nokta, çünkü gönlü bol, eli bol bir karakterden bahsediyoruz. O ağlıktan dolayı gelen, hani herkesi doyurmak, herkese yetebilmek, herkesin derdine derman olabilmek gibi bir bakış açısına sahip, onun karakterini oluşturan şeyler bunlar. O yüzden yardım etmeye çalışacaktır. Restorana gelip yemek yiyemeyen ya da işte yemeği ödeyemeyen birine bile elinden geldiğince destek olmaya çalışacaktır. Çünkü Şener Şen'in canlandırdığı Züğürt Ağa özünde iyi bir adamı izliyoruz ve film boyunca hani onun bazı böyle hareketlerini hani bazen böyle gülüyoruz, bazen üzülüyoruz ama genel aksta anlatının içerisinde acıyoruz ona. Bazı noktalarda ah diyoruz keşke. Mesela benim için o bakkal dükkanı büyük bir heyecanla bakkal dükkanını devralıyor. Fakat o peyniri kesemiyor, olmuyor ya, yani, olmuyor. Ya da işte çocukları öyle bedava şeker çikolata yemeye alışmışlar ki bakkalı gelip silip
1: Silip
0: süpürüyorlar. Babamın
1: süpürüyorlar,
0: dükkanı
1: evet.
0: gibisinden. Buralarda ne kadar aslında tökezlediğini görüyoruz ve üzülüyoruz. Özünde iyi bir insanı canlandırıyor. Özellikle onun Kiraz'la kurduğu iletişim ve ilişki biçimini ve Kiraz karakterinde aynı şekilde her zaman filmde çok böyle dokunaklı bulmuşumdur. Dokunaklı bir karakter Züğürt'a. Öyle söyleyebiliriz.
1: Biraz daha karakteri, Züğürt karakterini daha yoğun tanıyalım diye böyle yapay zeka sorular sorduk. Böyle zorlandığınız bir soru olmadı değil mi?
0: Yok, kendi adıma zorlandığım bir soru olmadı. Sürpriz
1: De
0: sorular
1: olmadı.
0: o. Yok, hayır.
1: Öyle
0: Yani
1: mi?
0: aa böyle bir soru hiç düşün. Mesela psikoloğa gider miydi sorusu bana çok enteresan geldi. O anlamda söylüyorum. Cevapların uyumlu olması güzel. Az önce de söyledim, yapay zekaya olumlu bir yerden bakıyorum, doğru. Fakat yapay zekayı işlevsel, yararlı kılanın yine insan zekası
1: Tabii ki.
0: olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bizim verdiğimiz komutlar, yani sizin yönlendirmeleriniz, sizin seçtiğiniz doğru soruların karşılığında doğru cevaplar alıyoruz. O yüzden bence yazılan komutun içeriği ve derinliği yapay zekayı o kadar anlamlı kılıyor.
1: Başkent Üniversitesi'nden Doktor Bahar Altay konuğumuzdu. Onunla Züğürt Ağa'yı konuştuk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Çok mutluyum burada olduğum için.
1: Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, ben Kurtuluş Özyazıcı. Karakterini seçin. Yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Hayatın en eski, en mukaddes imtihanına, varlık sebebimiz olan o iki koca çınarın gölgesine çeviriyoruz yüzümüzü. Bugün nezaket mevsiminde bir sıfat değil, bir şahsiyet makamı olarak evlatlık adabını konuşacağız. Modern dünya bizi birey olma hevesiyle kendi köklerimizden koparmaya çalışırken, evlat olmanın aslında kendi geçmişimize ve geleceğimize duyduğumuz hürmet olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Evlatlık nezaketi sadece itaat değil, bir merhamet ve vefa borcudur. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde Ömür Hanım'a fısıldar gibi der ki, insan annesinin ve babasının gözünde hiç büyümeyen bir çocuktur. Ama o çocukluğu bir vakarla taşıyabilmek asıl hünerdir. Erbaş'ın penceresinden bakıldığında evlatlık, o karşılıksız sevgiye karşı gösterilen bir gönül uyanıklığıdır. Henry Bergson zamanın bir akış olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla anne ve babamıza gösterdiğimiz her nezaket aslında kendi çocukluğumuzun elinden tutmak ve o safiyeti geleceğe taşıyabilmektir. Onlara karşı sesin yükseldiği, üslubun sertleştiği her an aslında kendi ruhumuzun o ince ayarını bozduğumuz anlardır. Gazali İhyası'nda evladın anne ve babasına karşı tavrını bir ibadet estetiği olarak tanımlar. Onlara öf bile deme uyarısını Gazali sadece bir yasak olarak değil, dilin ve kalbin en yüksek mertebesi olarak da açıklar. Sade Şirazi, Gülistan'da şöyle bir nasihat bırakır. Annesini ve babasını inciten evlat, gölgesini kestiği ağacın altında serinlemeyi bekleyen bir cahildir der. Evlatlık nezaketi, onlar yaşlandığında ihtiyaçlarını gidermek değil, sarsılan vakarlarını onarmak, bakışlarındaki yorgunluğu bir tebessümle ferahlatabilmektir. Hazreti Mevlana, canım canıma feda diyebilen bir sevgilin ancak hürmetle taçlanacağını söyler. Sosyolog Bauman, günümüz dünya aslında bağların ne kadar akışkan ve geçici olduğunu anlatır. Bauman'ın uyardığı o vefasızlık tuzağına düşmemek için evlatlık bağını nezaketin o sarsılmaz harcıyla güçlendirmeliyiz. Medeniyetimizden gelen bir alışkanlığı da hatıra getirirsek, bir evladın babasının karşısında bacak bacak üstüne atmaması veya annesinin sözünü kesmemesi basit bir şekilcilik değil, hiyerarşinin ötesinde aslında bir hürmet estetiğidir. Kıymetli dinleyiciler, evlat olmak bir gün o anne ve baba makamının boşalacağını bilerek o boşluk gelmeden evvel iyikileri çoğaltmak sanatıdır. Gelin bu mevsimde onlara sadece borçlu gibi değil, minnettar birer yol arkadaşı gibi davranalım. Unutmayalım ki evladın anne ve babasına gösterdiği ihtimam, kendi şahsiyetine yaptığı en güzel yatırımlardandır. Evlat olmak bir gün o dev çınarların gölgesi çekildiğinde güneşe karşı savunmasız kalacağımızı bilerek o gölgenin kadrini henüz oradayken bilebilmektir. Anne ve babamızın rızası cebimizde taşıdığımız en kıymetli istikbal senedidir. Bugün onlara sunacağımız bir tebessüm, yarın kendi yüzümüzde bulacağımız aydınlığın işaretidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Köklerine sadık, gövdesi vakur ve dili merhametli ömürler diliyoruz hepinize. Sükunetle, hürmetle ve vefayla kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajları ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup eden, şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.
2: Her
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Bolu, Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale, Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale, Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

0: reklamlar.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Genç Yaşam'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Gönüllüler Programı kapsamında projeler üreten gençleri ağırlayacağız. Değerli dinleyenler, Teslime Nur Özer, Yusuf Efe Demir, Mustafa Tekerlek ve Elif Süer sizlerle olacak değerli dinleyenler. Ardından sevgili dinleyenler, üniversite tercihleri yapılmaya başlandığı dönemde bizler de Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş ile bölgemizin en köklü üniversitesi olan Çukurova Üniversitesi'ni konuşacağız.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam devam ediyor. Bu bölümde stüdyomuzda kıymetli konuklarımız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Gönüllüler Programı kapsamında proje üreten gençleri ağırlıyoruz bugün. Ve yanımızda onlar var. Teslime Nur Özer, Yusuf Efe Demir, Mustafa Tekerlek ve Elif Naz Köse. Sizlerle hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Genel yanıt verebilirsiniz.
2: İyiyiz.
1: Hep bir ağızdan iyiyiz falan.
2: İyiyiz.
1: Tamam, şimdi süper. O zaman tek tek ilerleyelim. Teslime ile başlayalım. Teslime Nur Özer.
3: Merhaba, ben Teslime Nur Özer. 17 yaşındayım.
1: Nerede okuyorsun?
3: Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 12. sınıf öğrencisiyim.
1: Ya bu sene sınav senen,
3: evet.
1: Aynı zamanda değil mi?
3: Evet.
1: Artık bu sene sınava hazırlandık.
3: Evet, biraz stres var.
1: Olsun. Bence güzel geçecek inşallah. Doğru bir çalışmayla,
3: evet.
1: İyi bir çalışmayla güzel de geçecek. Şimdi tabii senden öncelikle Genç Gönüllüler Programı'yla nasıl tanıştın? Bunu dinleyelim.
3: Ben 4 yıl önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ötüken Vadi Parkı'nda, kadın ve çocuk atölyesinde. 4 yıldır aslında bu atölyeye devam ediyorum yani. Bu atölye sayesinde tanıştım Genç Gönüllülerle.
1: Harika. Sana neler kattı?
3: Bana aslında ben biraz özgüvenim azdı buralara katılmadan önce. Sosyalleşebiliyorum.
1: Çekiniyordun değil mi biraz?
3: Evet,
1: insanlarla konuşmaktan, insanlarla bir araya gelmekten çekiniyordun.
3: Evet. Ama şimdi biraz açıldım böyle. Daha çok etkinliklere katıla katıla, proje yapa yapa açıldım.
1: Peki sen hangi projelerde yer aldın?
3: Steam kampı.
1: Biraz bahseder misin? Ne o?
3: Steam kampı.
1: Nasıl bir kamp?
3: Şimdi Tarsus Amerikan Koleji'nde Muhtarkent şeyiyle düzenleniyor.
1: Evet.
3: Yurt dışından öğrenciler geliyorlar, bize eğitim veriyorlar orada. Yani hatta bu benim meslek seçimime de birazcık öncelik oldu, evet.
1: Karar verdin değil mi? Ya ileride
3: evet,
1: hangi mesleği yapacağını?
3: Biraz fikrim oluştu.
1: Ne peki? Bize öğrenebilir miyiz?
3: Biyomedikal mühendisliği.
1: Aa, harika, çok güzel bir seçim gerçekten. Peki üniversite tercihin var mı? Düşündüğün üniversiteden
3: yani
1: var
3: mı? Yani şu an Türkiye'de YKS sınavına geçeceğim. Ona bağlı aslında. Yurt dışı da düşünüyorum şu an.
1: O da iyi bir seçenek olarak bence kenarda durabilir.
3: Evet,
1: değerlendirilebilir yani.
3: Yurt dışında aslında bu alanı daha iyi oluyor.
1: Evet, değerlendirilebilir. Güzel, harikasın. Tamam, süper. Biraz da bence Mustafa'ya dönelim. Mustafa, sen nasıl tanıştın bu güzel projeyle, programla?
4: Ben Mustafa Tekerlek. Bu atölyemizle tanıştım. Tarsus Kadın Ötüken Kadın ve Çocuk Atölyesi'yle. Buraya dersi almaya gelmiştim. Ders aldıktan sonra etkinlikler düzenleniyor dediler. Orada etkinliklerle genç gönüllülerle tanıştım. Genç gönüllülerde böyle sosyal sorumluluk projeleri aldık. Yaşlılarla ilgilenmeyi, sonra etkinlik olduğu zaman etkinliklere yardım etmeyi, küçüklerimize nasıl davranacağımızı falan. O şekilde tanışmış oldum.
1: Sen kaçıncı sınıfsın Mustafa?
4: Ben de 12. sınıfım.
1: Aa, senin de sınav senen. Harika. Şimdi Teslime en azından bölümüne karar vermiş ileride. Bu daha doğrusu program kapsamında gördüğü eğitimlerle, sunumlarla kendine bir yol çizmiş. Yani bu programın Teslime'deki en büyük belki de etkilerinden biri gelecekte de ne yapması gerektiğini düşünmek. Peki senin öyle bir etkiledi
4: yani,
1: mi yoksa senin yönün belli miydi?
4: Beni de etkiledi biraz çünkü atölyem sayesinde yazılım öğrendim ve elektronik bilgisi, şu anda elektrik bölümünde okuyorum. Elektrik elektronik bilgisini de atölyeyle biraz daha ilerlettik ve otomasyon bölümüne kendimi yakın hissettim. PLCB bölümü. Orada otomasyon mühendisliğini düşünüyorum şu anda. Nasip olur.
1: Harika olur. Çok da güzel olur. Sana peki neler kattı?
4: Yani
1: bu programla tanıştıktan sonra kendine gibi değişimler oldu?
4: Ya kendimi ifade etmemde bir faydası oldu. Ayrıca bir ortamda nasıl davranacağıma karşı bir etkisi oldu.
1: Yeni insanlarla tanıştık belki
4: yeni
1: de.
4: Yeni insanlarla tanıştım. Çevrem genişledi.
1: Sosyallik.
4: Sosyalleştim.
1: Hepsi bir arada. Sen nerede okuyordun peki Mustafa?
4: Ben Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyordum.
1: Aa, harika. Çok güzel. Ya en azından bu programın şimdi hem sende hem Teslime'deki belki de en büyük etkilerinden biri. Kendi ileride izleyeceğiniz yolu da kafanıza daha net bir şekilde belirlediniz.
4: Geleceğimize yön vermişsin.
1: Gerçekten çok kıymetli. Evet, şimdi hem böyle Teslime ile konuştuk hem de Mustafa ile konuştuk. Elif'e de söz verelim. Evet, Elif nasıl? Sen hem kendini tanıt bize.
2: Ben Elif Naz Köse, 16 yaşındayım. 11. sınıfa geçtim. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Anadolu Lisesi'nde okuyorum.
1: Harika. Sen nasıl tanıştın peki bu programla?
2: Ben biraz kendi arayışlarım sonucu buldum.
1: Aa, süper.
2: Şey, bizim oradaki, bizim evin yakınlarında bir çocuk atölyesi var. Buraya gönüllü olmak için başvurmaya gitmiştim. Sonrasında buradan Şerife Hanım'ın da yardımlarıyla orada cumartesi günleri bir saat gönüllü olmaya başladım. Böyle oldu.
1: Aslında harika. Yani sen bu proje, daha farklı projelerde gönüllü olarak çalışmaya başladın. Gönüllü olarak destek vermeye başladın, evet, diyeyim daha doğrusu. Sonrasında başka projeleri öğrendim ve buna dahil oldum.
2: Evet.
1: Muhteşem. Peki mesela sende ne gibi değişimler oldu?
2: Ya bende kendimden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumu gösterdi bana. Yani tek olmadığımı ve toplum olarak daha güçlü olduğumuzu anlattı. Bu hani benim hayata bakış açımı da değiştirdi. Yani evet, Teslim'e ve Mustafa'ya onları çizeceği yolu gösterdi bu program. Ama bana daha çok ne okuyacağımı değil, nasıl bir insan olmak istediğimi anlattı.
1: O da çok kıymetli ama. Evet. Gerçekten çok kıymetli. Bir de bence de güzel bir şey var. Şimdi sen gönüllü olarak da zaten buradaki projelerde yer aldığın için insan böyle verdikçe çoğalıyor. Öyle değil mi? Biraz yani destek olduğun zaman birilerine, bir projede, güzel projelerde yer aldığın zaman, insanlara destek olduğun zaman, işte gençlere, kadınlara, çocuklara fark etmeksizin hem kendini iyi hissediyorsun hem de gerçekten dünyaya ve hayata bakış açın değişiyor sanki.
2: İnsanları mutlu etmek beni de mutlu ediyor.
1: Harika bir şey. Çok güzel bir şey. Peki şimdi bu proje özelinde gerçekten sana çok bence önemli katkıları olmuş. Sen peki mesela ilerleyen dönemlerde özellikle nasıl bir yolda gitmek istiyorsun?
2: Olabildiği kadar insanlara yardım etmek istiyorum. Ki ben bu projelerle hani yolda gördüğüm insanlara da artık yardım etmeye başladım. Hani en küçük bir şeyde birilerinin poşetlerini taşımaya falan. Bu yüzden önümdeki yıllarda da böyle daha devam etmek istiyorum. Yani en sonunda baktığımızda sadece yere çöp atmayan değil, o yerdeki çöpleri toplayan, topluma faydalı olan bir insan olmak istiyorum.
1: Evet, ve onun bir sonraki aşaması da eğitimle yere hiç çöp atılmamasını sağlayan insanlar olmak, öyle değil mi?
2: İnşallah.
1: İnşallah. Ya onlar da tabii olacak ama çok doğru bir şey, çok güzel bir şey. İnsan hiçbir karşılık beklemeden birine yardım ettiğini ya da bir... Bunu sadece insan olarak da düşünmemek lazım. Yani işte havalar çok sıcak mesela. Bir sokak hayvanına bir kap su bile bıraktığın zaman kendini çok iyi hissediyorsun. Çok da güzel hissediyorsun. Bu anlamda çok kıymetli. Gerçekten güzel. Çok da güzel ifade ettin kendini Elif Naz.
2: Teşekkür
1: ederiz. Şimdi Yusuf, sana da dönelim. Yusuf Efe.
5: Merhaba.
1: Sen de kendini tanıt önce bize.
5: Ben Yusuf Efe Demir. 16 yaşındayım. Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde otomasyon bölümü okuyorum. 11. sınıfım.
1: Sen nasıl tanıştın bu programla peki?
5: Ben bu programla Tars'ta katıldığım bir bilim kampında tanıştım. O bilim kampı vesilesiyle atölyeye başvurdum. Atölyeye ilk geldiğimde en çok beni heyecanlandıran, beni sevindiren şey, düşündüğümüz bütün, hani hayal gücümüzle tasarlayabildiğimiz, evet, yaratabildiğimiz bütün her şeyi bu atölyede yapabiliyoruz. Somut bir nesne haline getirebiliyoruz.
1: Muhteşem bir şey. Ya peki sana en çok ne kattı bu program?
5: Benim kesinlikle hayal gücümü çok katkısı oldu. Hayal gücümü geliştirmeme ve yeni projelere atılmama, girişimciliğime çok katkısı oldu. Aynı zamanda sosyal olarak da birçok arkadaş edindim ve özgüvenim arttı.
1: Bundan sonraki yıllarda devam etmek istiyor musun peki?
5: Tabii.
1: Seneye ben yine bu projede yer almak istiyorum.
5: Kesinlikle gönüllü olarak gelmek istiyorum.
1: Peki senin böyle bir gelecek hedefin, planın var mı?
5: Benim gelecek hedefim otomasyon bölümü üzerinden devam etmek istiyorum üniversiteme.
1: İleride de otomasyon üzerinden devam etmek istiyorsun. Gerçekten insanlara çok şey katıyor ama programlar. Yani gençler özelinde. Şimdi birazdan gençlere tek tek soracağım zaten ama seninle başlayalım. Şimdi bazen insanlar bu programları tabii duyamayabiliyorlar. Ama belki şu an bizi dinleyen, kendi yaş grubunda olan arkadaşlarına ya da senden belki biraz daha büyük ya da biraz daha küçük genç arkadaşlara ne söylemek istersin programlara dahil? Yani bunu sadece ama bu arada genç gönüllüler programı olarak da düşünme yani. Büyükşehir Belediyesi'nin ya da Tarsus Belediyesi üzerinde Tarsus Belediyesi'nin yapmış olduğu genel programlar olarak düşün. Çünkü anladığım kadarıyla sen biraz girişken bir çocuksun. Dahil olmayı seviyorsun böyle programlara.

0: neler katıyor ve gençlere ne tavsiye edersin?
1: Şu şekilde bence Mersin Belediyesi ve VAAP Seçer bize çok katkıda bulunuyor. Hani böyle projelere girişmemiz, böyle hani atölyeler
0: yer
1: açarak,
0: projelerde evet değil
1: evet
0: mi?
1: Atölyeler açarak çocuklara, gençlere çok katkı sağlıyor. Gençlerin de bu atölyelere kesinlikle katılmasını tavsiye ediyorum. İnsanlara çok şey katıyor. Hani veliler çocuklarını kesinlikle göndermeli bence.
0: Evet değil mi? Yani en başta her şeyden öte, şimdi başta bazı arkadaşlara ileride bölüm seçimi için yardımcı oluyor, fikir sağlıyor, sosyalleşiyorsun. Yani pek çok artısı var gerçekten. Burada bu programların da ben yine hatırlatmasını yapayım ki bir taraftan da Şerif Hanım'a da bakıyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde gençler faydalanabiliyorlar. Bu çok kıymetli. Yani bulunduğunuz yerde tamamen ücretsiz bir şekilde programlardan faydalanacaksınız. Üstelik boş zamanlar da değerli geçiyor. Öyle değil mi Mustafa?
2: Evet.
0: Yani boş zamanlarda söz gelimi evde oturmaktansa, belki bilgisayarla oyun oynamaktansa burada arkadaşlarına zaman geçirmek daha kıymetli. Ne dersin?
2: Evet, yani evde oturduğum zaman canım çok sıkılıyor benim. Oyun da oynamak bir yere kadar yani. Böyle etkinlikler olduğu zaman onlara katılıyorum. Böyle zaman da geçiyor, çevrem de genişliyor. Teknik anlamda da bir şeyler katıyor az buz.
0: Tırnak içinde söylemek gerekirse insanın hem kendine hem de insanlığa böyle fayda sağlaması, faydalı olması daha mutlu ediyor.
2: Evet, o da var.
0: Yani çok böyle evde kalmaktansa bu öğrendiğin şeyler sana da katkı sağlıyor. Hı-hı. Senin aracılığınla senin belki dokunduğun bir insan, o da başka bir insana dokunacak. Böyle bulaşıcı bir durum. İyilik bulaşıcı.
2: Evet.
0: Katılır mısın Mustafa? Sen peki gençlere tavsiye edersin? Yani şimdi bizi dinleyen gençler belki senin gibi. Yani bugün belki söz gelimi Tarsus'un bir köyünde dinliyor ya da Mersin'in herhangi bir işte uzak bir mahallede ya da ilçede dinliyor. Ne tavsiye edersin bu programlara katılma anlamında?
2: Yani ilk başta gençlerimiz bazen yapacak bir şey bulamıyor. Bu programlar ücretsiz oluyor. Çünkü şu anda da dışarıda fiyatlar biraz yüksek. Ondan bu programlar hem ücretsiz hem katılması kolay olduğundan hem zaman aktivite olarak biraz da genç güzel olur yani.
0: Üstelik aynı değişim zamanda gerçekten katkı da sağlıyor. Evet. Ciddi katkılar da sağlıyor. Belki işte söz gelimi hayatınız boyunca çok denk gelmeyecek insanlarla aynı ortamda bulunuyorsunuz. Onların fikirleri, tecrübelerini öğreniyorsunuz. Bunlar kolay şeyler değil aslında. Dolayısıyla çok kıymetli gerçekten. Evet, o zaman sırayla devam edelim. Evet Elif Naz, sen ne tavsiye edersin? Bizi dinleyen böyle senin yaş grubunda senden küçük büyük böyle genç arkadaşlara. Bu bir gençlik programı çünkü. Böyle programlara katılma anlamında ne tavsiye edersin?
3: Kesinlikle şu anda ellerine telefonu alıp 185'i aramaları gerekiyor.
0: Hemen alo 185. Evet, sonra ne diyecekler?
3: Kadın ve çocuk şubelere ulaşıp buradaki gönüllü çalışmalara katılmak istediklerini belirtsinler. Bence hani herkesin hayatında yapması gerektiği bir şey. Biz bir toplum olarak yaşıyoruz. İnsanlar sosyal varlıklar ve toplum olarak yaşadığımızı toplumun diğer kısımlarının da bilmesi gerekiyor. Hem kendileri için çok güzel bir olanak, hem de gerçekten dediğiniz gibi insanların hayatına dokunmak çok iyi hissettiriyor. Ben şu an 6 ay boyunca vakit geçirdiğim çocuklarla hala görüşüyorum.
0: Ne güzel.
3: Ve hala beni gördüklerinde üzerime falan atlıyorlar. Çok aramızda bir bağ oluştu yani.
0: Bence bu zaten bitmeyecek. Yani inşallah üniversiteye gittiğinizde de devam edecek. Yani hangi şehirde okursanız fark etmez. Burada aldığınız düsturla orada da insanlara dokunmaya devam edeceksiniz. Bu çok kıymetli gerçekten. Evet. Senden de dinleyelim. Seninle başladık. Seninle bitirelim teslime. Sen ne tavsiye edersin?
4: Bence kendilerini geliştirmek açısından ya da girişimcilik açısından atacakları ufacık bir adım bile ileride onlara çok büyük bir yol olarak geri dönebilir. Ve bu yolda çok yani insanlara böyle fayda sağladıkça kendini mutlu hisseder yani. Ben kendimden biliyorum çünkü. Mesela ufak bir çocuğa bile bir kodlama öğretsen kendini mutlu hissedersin. Yani kesinlikle. Bence insanları mutlu eder.
0: Evet, yani insanlara geliştirir. Dokunmak mutlu ediyor, öyle değil
4: evet.
0: mi? Yani sen de bahsettin, işte diğer arkadaşlar da bahsetti. Belki de en kıymetli şeylerden birisi bir karşılık beklemeden dokunmak. Ya bu anlamda tüm gençler, biz dinleyen tüm gençler ne yapacak Elif?
3: İlk 185'i arayacaklar.
0: 185'i arayıp sonra ne yapacaklardı?
3: Kadın ve çocuk şubeye bağlanıp gönüllü olmayı isteyecekler.
0: Harika, o zaman bence gençler Elif'i dinleyin. Arkadaşınız Elif Naz'ı dinleyin. O da

0: sizin yaş grubunuzla yaklaşık olarak arasınlar ve sonrasında zaten detaylı bilgilendirme onlara gelecek, tekrar geri dönüş yapılacak ve sonrasında pek çok insana dokunacaklar ki sizin zaten çok önemli burada projeleriniz vardı. Yani inanılmaz maşallah. İnşallah sayı da giderek artar. Bunu da temenni ediyoruz. Süre tabii çok kısıtlı olduğu için artık veda edeceğiz ama iyi ki geldiniz. Ben iyi ki tanıdım sizi. Böyle güzel şeyler paylaştıkça güzel. Biz de paylaştık. İnşallah çok insana ulaşır. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, kıymetli konuklarımız vardı stüdyoda. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Gönüllüler Programı kapsamında proje üreten gençleri burada ağırladık sevgili dinleyenler. Teslime Nur Özer, Yusuf Efe Demir, Mustafa Tekerlek ve Elif Naz Köse sizlerleydi.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de. Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da bu dakikalarda özel bir konuğumuz var. Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş sizlerle. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar Fatih Bey, hoş bulduk.
2: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
3: Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarım.
2: Gayet iyi hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam biz tabii bölgenin en önemli üniversitelerinden biri, en köklü üniversitelerinden biri Çukurova Üniversitesi'ni yakından tanımak istiyoruz. Çünkü artık bu yılki en azından üniversite sınav maratonu bitti. Sonuçlar açıklandı. Artık sırada tercihler var. Ve özellikle hem ülke çapında hem de bölgesel özelde bakarsak da bölge çapında özel ve önemli bir üniversite, köklü bir üniversite olan Çukurova Üniversitesi'ni biz yakından tanıyalım istiyoruz hocam. Burada Çukurova Üniversitesi gençlerimize neler vaat ediyor diyerek sözü size bırakayım.
3: Evet, Çukurova Üniversitesi bölgenin en eski, en köklü üniversitelerinden birisi gerçekten. 1973 bizim Cumhuriyet'in 50. yılında resmi kuruluş tarihimiz. Ama 1967 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları başlıyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla 50 yılı aşkın, 60. yılımıza yaklaşan bir geçmişimiz var Çukurova Üniversitesi olarak. 19 fakülte, 11 meslek yüksek okulu, konservatuvar, yabancı diller yüksek okulu gibi eğitim bilimlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize eğitim vermeyi sürdürüyoruz. Yaklaşık 50 bin öğrencimiz var. 2000'in üzerinde akademisyenimiz var. Türkiye'nin en güzel, en büyük kampüslerinden birisine sahibiz. Biz Çukurova Üniversitesi olarak bir taraftan öğrencilerimize çok nitelikli bir eğitim veriyoruz. Tecrübemizi, eğitimdeki 60 yıla yaklaşan tecrübemizi aynı zamanda yeni bilgilerle birleştiriyoruz. Teknolojiyi, çağın gelişmelerini son derece yakın ve iyi bir şekilde takip ediyoruz. Ama bir taraftan da özellikle kampüsümüzün imkanlarından hareketle öğrencilerimize gayet güzel, eğlenecekleri, keyif alabilecekleri bir sosyal yaşam imkanı da sunuyoruz Fatih Bey.
2: Hocam özellikle Çukurova Üniversitesi'nde tabii sizin de belirttiğiniz gibi bölgenin köklü üniversitelerinden birisi, ülkenin de köklü üniversitelerinden birisi. Tabii burada pek çok fakülte var ve bu pek çok fakültede ciddi bir akademik kadro var. Yani alanında uzman isimlerle bu anlamda yani hangi bölümü tercih ederse etsin gençler üniversiteye geldikleri zaman şimdi teorik anlamda hocam ki pratik de bunu destekleniyor. Çok kaliteli bir eğitim alacaklar. Eğitimin dışında da sosyal olarak da gençler çok mutlu olacaklar diyebiliriz sanırım.
3: Kesinlikle. Bir kere eğitim konusunda güvence veriyoruz. Biz gerçekten son derece kaliteli bir eğitime sahibiz. Dediğiniz gibi 50 yıllık bir birikim var. 60 yıla yaklaşan bir birikim var. 2000'den fazla öğretim elemanımız var. Son derece nitelikli bir eğitim veriyoruz. Bundan eminiz. Her yani Türkiye'deki büyük üniversitelerde olan her fakültemiz var. Yani tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi gibi fakülteler bir taraftan sağlık ekosistemini oluşturuyorlar. Bunun dışında ziraat fakültemiz, üniversitemizin kurucu fakültesi, Türkiye'nin en büyük birkaç ziraat fakültesinden birisi. Onun paralelinde su ürünleri fakültemiz yine mevcut. Sosyal bilimler açısından hukuk fakültemiz, iktisadi idari bilimler fakültemiz,

0: ettiniz, iletişim fakültemiz, Kozan ilçemizde işletme fakültemiz gibi çok sayıda fakültemiz var. Öğrencilerimize her alanda, tek bir alanda değil, her alanda nitelikli eğitim sunuyoruz. Yani hem sayısal, hem sözel, hem eşit ağırlıktan tercih yapacak öğrencilerimiz Çukurova Üniversitesi'nde istedikleri tüm bölümleri bulabilecekler. Buna göre öğrencilerimizi davet ediyoruz. Çünkü bizim gelsin öğrencilerimiz, bizim tanıtım günlerimize katılsınlar. Bunun dışında fakültelerimizi tek tek ziyaret edebilirler. Kampüsümüzü aynı şekilde görebilirler. Kampüsümüzde onlara sunduğumuz imkanları görebilirler. Bu şekilde öğrencilerimiz üniversitemizi daha yakından tanıma fırsatı bulabilirler. Bizi tanıdıkça daha fazla tercih edileceğimize inanıyoruz Fatih Bey. Evet. Biz zaten bölgenin en büyük üniversitesiyiz. Ve bölgedeki gençler, Adana başta olmak üzere bölgedeki şehirlerimizdeki gençlerimiz zaten ağırlıklı olarak üniversitemizi tercih ediyorlar.
1: Evet.
0: Ama biz sadece Çukurova bölgesiyle sınırlı kalmak istemiyoruz. Türkiye'nin her yerinden, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, bütün bölgelerinden, bütün illerinden gençlerimize her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri nitelikli bir eğitim vaat ediyoruz ve bizim üniversitemizi tercih etmelerini içtenlikle diliyoruz.
1: Kesinlikle hocam. Şimdi burada bizde yayın yaptığımız zaman sıklıkla aslında özellikle üniversiteden gençleri de konuk ediyoruz. Şimdi Teknofest dediğimiz zaman Çukurova Üniversitesi öğrencileri yer alıyor hocam. Şimdi yine üniversite özelinde baktığınız zaman burada ağırladığımız için çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Birbirinden farklı öğrenci kulüpleri var. Yani şimdi akademik olarak evet ciddi bir eğitim veriliyor. Bu hiç şüphe götürmez. Ama sadece akademiyle de kalmıyorsunuz. Yani gençleri sosyal olarak da rahatlatıp burada da bir gelişim sağlanıyor sanki üniversitede hocam.
0: Kesinlikle. Üniversite eğitimi sadece akademik derslerden ibaret değil. Sizin de söylediğiniz gibi Fatih Bey. Yani biz verdiğimiz eğitimin kalitesinden eminiz. Onda hiçbir beis yok. Ama diğer taraftan bizim öğrencilerimizi sosyal açıdan da hayata hazırlamamız gerekiyor. Akademik niteliklerin üzerine biz bir takım sosyal beceriler ve yetenekler de kazanmalarını hedefliyoruz öğrencilerimizin. 100'ün üzerinde bizde öğrenci kulübü var. Tüm öğrencilerimiz ve bu kulüpler faal kulüpler. Yani öyle kağıt üzerinde kalan kulüpler değil. Bunlar her öğrencimizin ilgi alanına göre katılabileceği, birden fazla kulübe katılabileceği bir şekilde dizayn edildi. Dolayısıyla burada öğrencilerimizin sosyal ilişki kurma becerilerinin, kendini ifade etme yeteneklerinin gelişmesini de arzu ediyoruz. Çünkü günümüz şartlarında üniversite öğrenimi sırasında ne kadar donanım kazanırsanız, bir bakıma kendinize ne kadar fazla yatırım yaparsanız, ondan sonraki hayatınızda iş bulmanız, kariyer hedeflerinizi o şekilde geliştirmeniz, güçlendirmeniz mümkün olabiliyor. Biz de öğrencilerimize bu konuda destek vermeye gayret ediyoruz. Teknofest bunların en belirgin örneklerinden birisi. Sizin de söylediğiniz işte 1,5 Adana takımımız var.
1: Evet.
0: Türkiye çapında marka olan bir takım ama tek takımımız değil. Bunun dışında çok sayıda teknoloji ekibimiz, teknoloji takımımız var. Bunun dışında işte satrançtan tiyatroya, resimden hayır işlerine kadar pek çok uzanan geniş bir yelpaze içerisinde öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam tabii gerçekten kampüs anlamında da muhteşem bir kampüs. Belki Türkiye'de eşine az rastlanan kampüslerden biri. Muazzam bir manzarası var. Gerçekten görsel olarak da. Tabii ulaşım anlamında da çok rahat. Ama gençlerin en çok merak ettiği hususlardan bir tanesini de aslında hocam size sormayı istiyoruz. O da konaklama oluyor. Yani barınma oluyor. Özellikle üniversitenizi tercih eden öğrenciler nazarında hocam. Yani Adana şehrinde gençlerin barınması adına nasıl bir proje izleniyor? Üniversite içerisinde bir yurt var mı yok mu gibi bunlar da çok merak edilen sorular. Bunları da size sormuş olalım.
0: Şimdi yurt önce kampüsümüzden başlayayım.
1: Lütfen
0: kampüsümüz
1: hocam.
0: Gerçekten söylediğiniz gibi Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birisi. Kampüsümüzün bir kenarı Seyhan Baraj Gölü'ne bakıyor. Daha doğrusu Seyhan Baraj Gölü'nün kıyısındayız. Tam içerisindeyiz.
1: Yani bir yarımada aslında işte, hocam. Öyle söyleyebiliriz.
0: Evet kesinlikle bravo. Gerçekten bir yarımada. Hem manzarası hem kampüsün doğayla bütünleşmiş olması gerçekten öğrenciler açısından spordan işte kültüre pek çok açıdan bir takım avantajlar sağlıyor. Gerçekten

0: gördüğüm Türkiye'nin hem manzarasıyla, hem sadece manzarası değil, içinde yaşama şartlarıyla Türkiye'nin en güzel kampüsü belki diyebiliriz. Tabii yurtlar konusunda da bir avantajımız var. Yurtlar, Adana ilindeki yurtların büyük kısmı bizim kampüsümüzün hemen yanında. Yani kampüsümüzün içerisinde sayılabilir. Öyle söyleyeyim. Tabii orası Gençlik Spor Bakanlığı'na ait olduğu için farklı bir bölge ama kampüsümüz de hemen bitişik. Şimdi yeni yurtlar da yapılıyor. Yani yurt kapasitesi de artırılıyor. 10 bini aşan bir yurt kapasitesine ulaşmış olacak Adana şehri. Yani 13 bin kişilik yaklaşık bir yurt kapasitesi oluşacak ki çok belirgin bir yurt ihtiyacı yok. Yani farklı illerden gelen Adana'yı yazan öğrencilerimiz yurt ihtiyaçlarını, barınma ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde karşılayabilecekler ve yurtlarda zaten üniversitemizin hemen içinde olduğu için ciddi bir ulaşım sorunuyla da karşılaşmayacaklar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle hocam. Özellikle tercih döneminde bizler de Türkiye'nin her yerinden düşünen tüm gençleri tavsiye ediyoruz, Çukurova Üniversitesi'ni tavsiye ediyoruz onlara. Gerçekten çok köklü bir üniversite. Hocam çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz TRT Çukurova Radyosu'na bize bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten siz de örnek olacak, Türkiye örnek olacak bir yayıncılık yapıyorsunuz. Biz de bu süreçte genç arkadaşlarımıza üniversitemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için özellikle çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun hocam. İyi çalışmalar dileriz.
0: İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş sizlerleydi.

Ve sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programının bugün için sonuna geldik. Programı Murat Malsızan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzum vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla kadar, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor son operasyonda. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Finalin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan en sosyal hesabından paylaştı.

attığı tebrik mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran ve büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.
8: Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün diliyoruz hepinize. Bugün kuru tarımın ne olduğunu ve ülkemiz için neden önemli olduğunu konuşacağız. İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde su kaynaklarının verimli kullanılması tarımsal üretimin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu noktada kurak ve yarı kurak bölgelerde uygulanan kuru tarım sürdürülebilir üretimin temel yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yağışa dayalı üretim modeliyle gerçekleştirilen kuru tarımın doğal kaynakların korunmasında da çok önemli katkısı var. Türkiye'nin geniş bir bölümünün kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alması bu üretim modelini stratejik hale getiriyor. Kuru tarım sayesinde hem su kaynakları korunuyor hem de tarımsal üretimin devamlılığı destekleniyor. Özellikle tahıl üretiminde önemli bir yere sahip olan bu yöntem gıda arz güvenliği açısından kritik rol üstleniyor. Doğru toprak işleme ve uygun üretim teknikleriyle kuru tarımın verimliliği artırılabiliyor. Artan kuraklık riski karşısında bu üretim modelinin geliştirilmesi her zamankinden daha fazla önemli. Uzmanlar, iklim koşullarına uyumlu tarım uygulamalarının geleceğin üretim anlayışını şekillendireceğine dikkat çekiyor. Peki kuru tarım nedir ve Türkiye için neden bu kadar önemli görülüyor? Şimdi spiker arkadaşımız Selvi Karakoç'un Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ'la bu konuda yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
9: Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ. Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de saygıyla selamlarım.
9: Sayın Demirbağ, bugün tarımın öneminden konuşacağız, çeşitlerinden konuşacağız. Değişen iklimle birlikte, değişen dünya ile birlikte tarımda yapılanlar, yapılması gerekenler, o bilgilerin hepsini sizden alacağız. Tarım, insanoğlu var olduğundan bu yana yerleşik hayata geçtikten sonra hepimizin yaşamında aslında. Dünya değiştikçe tarım da değişebiliyor, gelişebiliyor. Ama bizim ilk sorumuz şu olsun, tarım deyince ne anlamamız gerekiyor ve Türkiye'mizin durumu tarımda nedir?
10: Çok teşekkür ediyorum. Tarım tabii bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerini

0: kümüne diyoruz. Yanlış kullanım var, tarım ve hayvancılık diye. Tarım zaten hayvancılığı da içinde barındırır ve aslında da hayvancılık tabii ki tarımın en önemli bel kemiği olan faaliyet alanlarından birisi. Tarım önem arz ediyor. Neden önem arz ediyor? Çünkü çok stratejik bir alandan, sektörden bahsediyoruz. Öncelikli sektörler arasında görülmesi gerekiyor. Çünkü dünya nüfusunun artışı, yaşanan sosyal, ekonomik gelişmeler, yaşadığımız savaşlar, salgın hastalıklar ve göçler tabii ki gıdaya olan talebi ve erişimi etkilemekte ve bu da tabii ki talebin artmasına neden olmakta. Biz bu yüzden tarımda kendi gıda güvenliğimizi sağlamak zorundayız. Nasıl milli savunmada görüldüğü gibi önemli ve stratejik bir alan, tarım da öyle görülmesi gereken bir sektör aslında. Biz tarım için üstü açık fabrika deriz, tarımsal üretim için. Bugün de zaten o yüzden biraz iklim değişiklikleri ve yaşadığımız meteorolojik olayların da sonucunda kuru tarımla ilgili hani özetle konuşacağız. Tabii tarımsal üretim, tarıma dayalı sanayi ve tarım turizmi bu açıdan bakıldığında önem arz etmekte ve stratejik özelliğini korumakta. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Hani ülkemizde aslında çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip, tarımın öneminin içinde onu da belki söylemek gerekiyor. Bir de fırsatlara da sahip. Hani hep sorunları konuşuyoruz. Güncel konular içerisinde belki kaybolup gidiyor ama aslında sizin de bahsettiğiniz gibi çok kadim bir coğrafya üzerinde yer alıyor. Neredeyse 12 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip. Bunun işte ipucunu veren bize Göbekli Tepe var. Yine Diyarbakır Karacadağ'da bulunan buğday arpa tohumları var. Ya ülkemiz bu bitkilerin özellikle tahıl ve baklagilde gen kaynağı konumunda. Bir de tabii ki burada şunu da söylemek gerekiyor. Dünyadaki bu 7 biyo-coğrafik bölgenin 3'ünü de içinde kapsıyor. Ya Avrupa, Sibirya, bizim işte Karadeniz'de fındık yetiştirmemizi, çay yetiştirmemizi sağlıyor. Gelen yağışlı Avrupa'dan okyanus ikliminin getirdiği bulut yağış sayesinde. Akdeniz çanağında yine ürünlerimiz var. Akdeniz ikliminin etkili olduğu. Bir de tabii ki İran Turan dediğimiz Orta Anadolu'nun içinde yer aldığı bozkırların hakim olduğu ayrı bir bize farklı bitkileri yetiştirmemizi sağlayan büyük bir flora zenginliğini sunuyor. Kıta özelliğine sahip Türkiye. 12 bine yakın tür, çok büyük bir çeşitlilik tabii. Endemik bitkilerimiz çok fazla, 3500'den fazla. Endemik demek bu coğrafyada yetişen,
1: özgü,
0: sadece
1: bize
0: bu
1: özgü.
0: coğrafyaya özgü bitkilerden bahsediyoruz. Fırsatlarda ticari olanaklar tabii ki. Yani 2,5-3 saat uçak mesafesinde çok büyük pazarlar var. İhracat yapabileceğimiz, bunu ekonomistler 2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi olarak belirtiyorlar. Biz de bunlardan tabii ki payımızı alıp üreticimizin bu kadar zenginliğin içerisinde bundan pay alması gerekiyor. Bu potansiyeli zenginliğe çevirmemiz gerekiyor. Bu tarımın önemini bize gösteriyor açıkçası. Yani ne kadar önemli ve değerli bir coğrafyada olduğumuzu.
1: Yalnızca bugün için değil, gelecek için de tarım politikalarının çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi genel olarak potansiyelden bahsettik. Gelecekten söz ederken de sürekliliğin önemi ve gelecek nesillerin sağlıklı beslenip sağlıklı bireyler olmasına tarım çok önemli. Dedik ya, değişiyor dünya diye. Savaşlar, çatışmalar, değişen yollar, değişen iklim, her şey tarımı etkiliyor. Bu yüzden de tarım politikalarına ihtiyaç duyuluyor. Biraz önce kuru tarımdan söz edeceğimizden bahsettiniz siz.
0: Evet.
1: Kuru tarım dediğimizde aklımıza ne gelmeli? Genellikle ülkemizdeki tarım biçimi kuru tarımla ilişkili mi, sizden dinleyelim.
0: Evet, biz tarla tarımı içerisinde aslında kuru tarım ve sulu tarım şeklinde tarım yöntemi yapıyoruz diyelim. Şimdi kuru tarım tabii ki gündeme neden geldi? Geçen yıl özellikle 2025 yılı çok kurak bir yıldı.
1: Evet.
0: Yani biz meteorolojinin verdiği uzun yıllar yağış ortalamasına baktığımızda normalde Türkiye'nin 570-574 milimetre yıllık ortalama yağışı. Tabii bunun üzerine çıkan Karadeniz'de 1600 milimetrelere kadar çıkan ama 200'e düşen Iğdır gibi yerlerimiz de var. Geçen sene neredeyse bunun yarısını aldık yağış olarak. Bu tabii tarımı, az önce dedim ya, üstü açık fabrika çok etkiliyor. Bunun yanında Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da çok geniş kapsamlı aniden düşen don olayı yaşadık. Bu da bir afet.
1: Evet.
0: Ve bu yıla baktığımızda ise bu ortalama yağışın şu anda bile çok üzerinde. Bu da taşkınlara sebep oldu tarımda. Özellikle işte çok duyduk, baraj kapakları açıldı, bazı bölgelerde bitkiler sular altında kaldı diye. Geçen sene bu kuraklıktan sonra kuru tarım aslında tekrar gündeme geldi. Kuru tarım

0: Tarımla alakalı şunu söyleyebilirim. Kuru tarım aslında yıllık doğal yağış miktarının yetersiz olduğu ve genellikle 400 milimetrenin altında kurak ve yarı kurak bölgelerde yapay sulama yapılmaksızın, yani üretici aslında sulama yapmadan
1: Evet.
0: sadece doğal yağışlara dayalı olarak yapılan yöntem. Bu yöntemdeki amacımız ne? Topraktaki mevcut nemi korumak ve bitkinin bu suyu en verimli bir şekilde ihtiyaç duyduğu anda almasını sağlamak. En özet haliyle kuru tarım bu. Kuru tarımla alakalı tabii geçen yıl Ege'de yağışların çok düşük olması sonucunda işte Aydın'da, özellikle ben kendim de o bölgeden olduğum için oradan örnek vereyim. Su yetersizliği vardı, su verilemeyecek dendi. Pamuk tarımı yapılıyor biliyorsunuz. Arazilerin işte üreticilere %50'sinde su verebiliriz, %50'sinde kuru tarım
1: Evet.
0: yapmanız lazım dendi ve gündeme geldi. Ama baktığımızda ülkemizde bizim kuru tarımla alakalı geçmişimizde zaten bir deneyimimiz var.
1: Şimdi ona geleceğiz ama şunu da söyleyelim. Kuru tarımla, şimdi üzeri açık
0: Fabrika,
1: fabrika dediniz ya siz.
0: evet.
1: Kuru tarım daha çok hububat alanında kullandığımız mı? Yalnızca yağışlara bağlı olduğu için buğday, arpa,
0: Evet.
1: nohut, mercimek.
0: İsterseniz onu da çeşitlendirelim. Şöyle, kuru tarımda tabii kurağa dayanıklı, yani yapılmasında zaten şöyle bir yöntemlerini isterseniz birkaç şey söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Sonra yetiştirilecek çeşitlerle ilgili sizin dediğiniz gibi bilgi verelim. Yetiştiriciliğinde yabancı otla mücadele etmek gerekiyor. O yüzden, çünkü yabancı otlar da
1: Suyu
0: oradaki
1: çekecek.
0: suyu çekecek, kullanacaklar. Ama çok derin bir sürümde yapamayız pullukla devirerek. O yüzden yüzeysel bir yabancı otlarla mücadele etmek, onları bertaraf etmek gerekir. Daha sonrasında ise seçeceğimiz bitkileri oradaki o bölgede yerel, kurağa dayanıklı, kurakçıl bitkileri seçmek daha mantıklı oluyor. Ama tabii burada hani serin iklim tahılları, sizin örnek verdiğiniz gibi buğday, arpa, çavdar, tritikale olabileceği gibi baklagillerden
1: Evet.
0: nohut, mercimek, yağ bitkileri var mesela. Yağ Türkiye'nin çok fazla. Hani ayçiçekte kapatmaya çalışıyoruz ama bu kurak bölgelerde nadasa bırakmak yerine aspir, işte susam, kanola yine yetiştirilebilir. Bunlar doğal yağışlarla yetişebilecek ürünler. Yine yem bitkilerinden fi
1: Evet.
0: olabilir. Korunga, çünkü kaba yemde de açığı var Türkiye'nin hayvan beslemede. Bu da çok değerli bir şey olur yetiştirilirse. Tıbbi aromatik bitkiler var biliyorsunuz. Bunlar da hani çok bildiğimiz işte ada çayıdır, kekiktir. Bunun yanında gastronomide de kullanılan biberiyedir, aloe vera'dır. Ondan sonra sarı kantaron, ekinezya gibi daha böyle minimal seviyede su ihtiyacı olan bitkileri elbette yetiştiriciliği yapılabilir. Özellikle de hani ekim nöbeti içinde bunları
1: Evet.
0: da yer alırlarsa kuru tarımda çok faydalı olacaktır. Farklı kök sistemleri sayesinde hani farklı toprak derinliklerindeki nemi kullanabilmiş olurlar.
1: Şimdi geleneksel tarımda diyebiliriz aslında en çok kullanılan
0: Evet,
1: yöntem
0: evet,
1: bizde
0: evet.
1: bu, ama Türkiye'nin potansiyelinden de söz ettiniz. Değişen dünyadan da söz ediyoruz. Artan nüfustan, farklı iklim koşullarından da söz ediyoruz.
0: Evet,
1: Kurak
0: teşekkür ederim.
1: dönemler olduğu gibi yağışlı dönemlerde mutlaka olmuştur zaman içinde. Ama nasıl bir planlama gerektiğiyle ilgili çalışmalar bizde ne zaman başladı? Tarım alanına ilgi, çünkü nüfusu doyurmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Genç bir cumhuriyettik, sanayide atılan adımları çok biliyoruz. Çok dile
0: Evet.
1: getiriliyor ama genel

0: sonra nüfusunun çoğunluğu yitirmiş. Hastalıklar bir yandan, sıkıntılar bir
1: evet.
0: yandan ve kolay da olmayan bir yöntem karasaban, orakla
1: tabii,
0: yapılan
1: ilk
0: hasat.
1: Evet.
0: Ne zaman başlamışız biz tarımla ilgili çalışmalara, nasıl baş etmişiz?
1: Aslında tabii Atatürk o kadar büyük bir deha, o kadar büyük bir lider ki sizin dediğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren tarıma, tarıma dayalı sanayiye çok önem veriyor. Çünkü biliyor ki o işte 13 milyonluk nüfusun %80'i köylü ve bu köylüden Cumhuriyet'in işte ışığıyla modern bir tarımsal üretimle aslında bu ülkenin kalkınabileceğini, o bahsettiğimiz genç Cumhuriyet'in. Şöyle söyleyebiliriz, bağımsızlık savaşını kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları daha Cumhuriyet'i ilan etmeden önce İzmir İktisat Kongresi'ni topluyorlar.
0: Evet.
1: Aslında bu bir tesadüf değil.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü onlar gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlıkla olacağını biliyorlar. Ve yıllarca süren işte bu savaşlardan sonra kalan köylüyü bir hedefleri var. Çiftçi üretici yapmak ve o yüzden de o gün İzmir İktisat Kongresi'nde aslında ilk işaret fişeğini Atatürk veriyor ve diyor ki tarım politikasının temel ilkesi milli ekonominin temeli ziraattir cümlesinin içinde yatıyor uygulayacakları politikaları ve daha sonrasında aslında kuru ziraatla da ya da tarımla da bunu ilişkilendirdiğimizde Atatürk'te bir yaptığı birçok atılım var. Yani 1923 ile 1938 yılları arasında hem tarımla alakalı işte tarımda çıkartılması gereken kanunlar, işte hayvancılık ıslah kanundan tohumculuğa kadar, zeytin kanununa kadar, ondan sonra gazi çiftliğinin kurulması, kooperatiflerin oluşturulması. Düşünsenize bir lider ve ilk Mersin'deki bir tarım kooperatifi
0: evet.
1: kuruluyor ve onun bir numaralı üyesi oluyor. Kooperatifçiliğe verdiği değeri gösteriyor. Ya bunun yanında işte kurulan şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, işte burada 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılına armağan edilen Ziraat Fakültesi, yani Atatürk'ün en büyük eserleri bunlar. Kuru tarımla alakalı da tabii düşünceleri şöyle, az önce dediğim gibi diyor ki Orta Anadolu ağırlıklı olarak yarı kurak ve daha çok tahıl üretimi yapılıyor o zamanda. Ama o kadar verimsiz ki, dediğiniz gibi kara sabanla yapılıyor. İnsanlar bunu bilimsel temelini falan hiçbir şey bilmiyorlar. Yani sadece karın doyurmak maksadıyla.
0: Tabii.
1: Ama Atatürk öyle değil. Atatürk o dönemde yine ilk ziraat mühendislerinden olan Ali Numan Bey ile bir karşılaşması var ve Ali Numan Bey'e fikirlerini anlatıyor. Ali Numan Bey de ilk ziraat mühendisi diyelim. Ona kuru tarımla bu ülkenin tarımsal üretiminin buğdayı nasıl artırılabileceği ile ilgili konuşmalar yaptıktan sonra Ali Numan Bey ile çalışmaya başlıyorlar ve Atatürk aslında kuru tarımla ilgili Amerika'ya gönderdiği bu Ali Numan Bey ile birlikte ilk 1925'te dönüyor geliyor Ali Numan Bey. Eskişehir'de buğday aslında ıslah enstitüsü gibi deneme ıslah istasyonunu kuruyor. 1929'da da yine Ali Numan Bey dry farming dediğimiz Eskişehir'de kuru tarım deneme istasyonunun kurulmasını sağlıyor. Daha sonra soyadı kanunu çıktıktan sonra Ali Numan Bey'e bu Türk mucizesini sağlayan, kuru tarımda aslında bir mucize yaratan, Amerika'da öğrendiği bütün başarılı çalışmaları burada deneyen, bu Eskişehir'deki istasyonu kuran Ali Numan Bey'e Kıraç soyadı yine Atatürk tarafından veriliyor. Müsaade ederseniz Ali Numan Bey'in 1936'da aslında kuru tarımla ilgili özetlediği bir şey var, bir çıkarttığı kitap var. Kıraç topraklara hayat veren bu Ali Numan Kıraç'ın Dry Farming araştırmaları kitabında bize şunu söylüyor. Dry farming ne demek? Yağışı az olan veya yağmurları uygun zamanda düşmeyen bir bölgede sulamaksızın başarılı ürün yetiştirme usulüdür diyor. Memleketimizde Orta Anadolu yaylası az yağışlıdır. Trakya ve deniz kıyıları mıntıkalarımızda da bazen yağışların zirai mevsimlere dağılışında uygunsuzluklar vardır. Daha doğrusu kuraklık ve etkileri memleketimizin her yerinde zaman zaman ziraatimizi tehdit eder. Bu durumda kuraklığın gereklerine göre ve memleketimizin ihtiyaçlarına uyan yerli bir ziraat sistemi ile çalışmak gerekmektedir diye kendi notlarından, kitabından okudum size. Bunlar çok değerli tabii. Yani ziraatin nasıl yapılması kurak dönemde anlattığı önemli
0: yani
1: bilgiler.
0: Yani biz bu işin farkına yine o büyük dehanın sayesinde sayesinde, Atatürk'ümüz sayesinde varmışız ve bunun için adımlar atılmış. Bir dönem Türkiye'nin su zengini olduğu zannedildi. Yanlış algılar maalesef hepimizi yorabiliyor, yorabilecek sonuçlara yol açabiliyor. Aslında hiç de su zengini olmadığımız

0: anlaşıldı zannediyoruz. Su politikaları ile ilgili de gelişmeler birbirini takip ediyor. Bir de bizim Cumhuriyet'in yine ilk yıllarından emanet ziraat fakültemiz var. Ziraat fakültelerimiz de var artık. Bugün ne yapıyoruz? Ne durumdayız? İç Anadolu'nun hali ortada. Konya'daki obruklar meselesi hemen dikkat çekiyor.
1: Evet.
0: İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, kuru tarımın en çok yapıldığı yerler buralar. Bugünkü durumumuzu da öğrenelim sizden. İklim değişikliğine ondan sonra gelelim.
1: Tabii su hayat demek. Ülkemize de baktığımız zaman 25 tane büyük akarsuyun oluşturduğu havza var. Normal şartlarda bizim yapmamız gereken havza bazlı ürün desenine göre, suyun varlığına göre havzalarda bir ürün planlaması.
0: Önce havzayı koruyacağız tabii.
1: Evet, tabii
0: oraya
1: ki.
0: Oraya inşaatlar
1: yapmayacağız. Evet. Ondan sonra tarım topraklarını ranta kurban etmeyeceğiz. Ondan sonra özellikle mera alanlarımızı gerekli gereksiz işte vasfını değiştirerek mera vasfından çıkartıp başka amaçlarla kullanmayacağız. Çünkü meralar tabii ayrı bir konunun içerisinde ama hepsi bir bütün.
0: Evet.
1: Tarımın içerisinde.
0: Bunun dışında uygun tohum dedik.
1: Tabii. Ondan sonra şimdi su konusunda dediğim gibi su varsa havzada, dediniz ya Konya'da obruklar, su varsa tabii ki sulu tarım. Ama suyun olmadığı Konya gibi kapalı havzanın yağışın 400-500 milimetre altında, az önce tanımını yaparken söyledik kuru ziraatin nerelerde yapılması gerektiğini. Buralarda yeraltı suyuna yüklenerek tarımda suyu kullanmak aslında gelecekteki bizim sigortamız olan su kaynaklarımızı tüketmek demek oluyor. Yani siz en çok su isteyen mısırı, yoncayı, şeker pancarını bu bölgede yetiştirirseniz, halbuki ben az önce sorduğunuzda yetiştirilmesi gereken bitkiler arasında hiç bunları saymadım.
0: Evet.
1: Çünkü bunlar suya çok ihtiyacı olan bitkiler. Biz bunları nereden biliyoruz? Zaten bunların denemeleri yapılmış. Bizim fakültede tarımsal yapılar bölümünde bile sulamayla alakalı yapılan çalışmalarda biz 1 kilogram kuru madde için ne kadar su gerekli biliyoruz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Tarımda çok fazla su kullanıyoruz. Bakın, bizim en son 2026'da kullandığımız su %79'unu biz tarımda kullanıyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu %65'lerde, 70'in çok altında. Geri kalanı işte evlerde, sanayide falan kullanıyoruz. Kullandığımız suyu da efektif kullanamıyoruz. Sulama kanallarını işte kapalı kanallara geçilmesi lazım. Basınçlı sulama tekniklerini artık, yani yağmurlama sulama, damla sulama tekniklerini kullanmak gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde vahşi sulama, yüzey sulaması diye bir şey yok. Biz hala bunu düşünebiliyor musunuz?
0: Sulamamızın %60'ı. Neden böyle yapıyoruz? Çiftçiye mi iyi anlatamadık?
1: Yani bununla alakalı Tarım Bakanlığı aslında destekler de veriyor. Ya basınçlı sulamada kullanılan ya da damla sulamada kullanılan hortumun mesela %50'sini hibe ediyor. Sırf ama hala daha sulamayla ilgili sıkıntılar var. Havzaya göre ürün seçmede sıkıntılar var. Halbuki ben şununla isterseniz hani bitirelim kuru tarımın en son önemiyle. Çünkü bununla belki geleceğe de bir not düşmüş olalım. Kuru tarım elbette ki bizim için gıdayı ürettiğimiz bir tarım sistemi. Ama bunun yanında tabii ki çok önemli bir paya sahip. Ney? Kırsaldaki nüfustan bahsediyoruz gitgide azaldığından.
0: Evet.
1: Halbuki kuru tarım sayesinde aile çiftçiliğinin korunması, kırsal alanların canlılığının cazibesinin sürdürülmesi, kır yoksulluğuyla mücadelenin değerlendirilmesi, mücadele yapılması açısından kuru tarım çok önemli. Tabii bir de ekolojik değeri hiç tartışılamaz. Doğaya saygılı, doğayla uyumlu bir tarımsal üretim faaliyetidir ve tüm doğal varlıkların korunmasını sağlayan kuru tarım için şunu da söyleyelim, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmemiz açısından da olmazsa olmazdır. Bir olmaz daha söyleyeyim. O da kuru tarım yapacak olan tabii ki üreticilerin desteklenmesi gerekir. Çünkü kuru tarım sulu tarım gibi yüksek verim rekolte getirmez, daha azdır getirisi, geliri daha düşüktür. O yüzden de bunu yapacak olan üreticileri sadece bilgilendirmek yetmez, gelirini telafi edici desteklemeler de gereklidir diyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, sağolunuz hocam.
2: Spiker arkadaşımız Selvi Karakoç ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nurdan Şahin Demirbağ'a çok teşekkür ediyoruz. Kuru tarım, Türkiye'nin sahip olduğu iklim koşullarına uyum sağlayan en önemli üretim modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Suyun her geçen gün daha da değer kazandığı bir dönemde bu yöntem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından güçlü bir seçenek sunuyor.

Doğru planlama ve bilinçli uygulamalar sayesinde kurak alanlarda da üretim devam edebiliyor. Böylece hem toprak korunuyor hem de su kaynakları üzerindeki baskı azalıyor. Kuru tarımın güçlenmesi, gıda güvenliğinin korunmasına da önemli katkı sağlıyor. Üreticiyi destekleyen bilimsel çalışmalar ve yenilikçi uygulamaların bu alandaki başarıyı daha da artırdığı kanıtlanmış durumda. İklim değişikliğinin etkilerinin arttığı günümüzde doğal kaynakları koruyan üretim anlayışı her zamankinden daha değerli. Tarımda atılacak doğru adımlar geleceğin üretim gücünü de belirliyor. Bu nedenle kuru tarım yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da cevap veren stratejik bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor. Güçlü bir tarımın, güvenli bir gıda sisteminin ve sürdürülebilir bir geleceğin yolu doğal kaynakları koruyan üretim anlayışını yaygınlaştırmaktan geçiyor. Biz, kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve üreticilerin bir araya gelerek güvenli gıdaya erişim, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve su kaynaklarının verimli kullanılması yönünde çok önemli adımlar atacaklarına ve geleceğimizin aydınlık olacağına inanıyoruz. Bir programımızın daha sonuna geldiğimiz şu dakikalarda hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek, hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken, Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Kariyer Atlası.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınç dolduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenhalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersleri bırakır? Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha ilk haftanın pazartesisinde bozulur? O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Atlası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize üç kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu üç kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu üç kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motiveysen eğer yapabilirsin düşüncesi, motivasyonunu yükselt, başarıda motivasyon çok önemlidir düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yola bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir.

İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun, o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak o yüzdür. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlıktır.

gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız o otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım sevgili dinleyicilerim. Şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz

lojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya? 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti: eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum: hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net, tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez, disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu: sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler, babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle: Disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, arkasından motive olmak, arkasından

0: süreklilik. Bakın, disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız, yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınızla sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca'da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın, göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Hangi tür kanama olduğunda endişelenmeliyiz? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Güzel bir soru. Makattan kanamanız oldu. Bu kanamanın çeşidi, büyük abdeste olan süresi, bunların hepsi çok önem taşıyor. Örneğin elinize gelen memeler varsa, ki bunlara biz basurma, yasıl da diyoruz halk arasında, bizim tıp dünyasında da hemoroid olarak adlandırılıyor. Bu memelerden kanama söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla bu hemoroidlerin büyüklüğüne göre çok da endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok diyebiliriz, ama bunlar ağrılı olurlar. Yine makatın çevresinde çatlaklar olabiliyor. Dolayısıyla bu çatlaklardan olan kanamalar olabilir. Ama hemoroid ya da çatlak kanaması genellikle dışkının üstüne bulaşan kanamalar şeklinde gelir ve makatın çevresinde bir ağrıyla size bulgu verir. Bunlardan çok da fazla endişelenmemize gerek yok, ama çok fazla ağrınız olur ve büyük abdestinizin üstünde ve sonrasında damlar tarzı olduğu için sizi endişelendirebilir. Hangi kanamalar daha çok bizi endişelendirsin ve mutlaka doktora başvuralım? Bu dışkının içindeyse kan, anlamsız bir kilo kaybı sizin bu kanamanıza eşlik ediyorsa, yani yemek yiyorsunuz, normal yemek yiyorsunuz ama kilo kaybınız var. Kansızlık parametrelerinize bakıldığı zaman gerçekten bir kansızlığınız varsa, demir eksikliğiyle uyumlu. 45 yaşın üstündeyseniz, buna ağrı eşlik ediyorsa veya kabızlık ve ishal periyotları birbirine izliyorsa, o zaman gerçekten endişe etmemiz gerekiyor. Yine birinci derece aile yakınınızda kolon kanseri öyküsü varsa yine hemen başvurmanız gerekiyor. Menopoza girmiş bir kadınsanız veya 45 yaş 50 yaş üstü bir erkekseniz ve kanamanız varsa mutlaka başvurmanız gerekiyor. Bunları sayabiliriz. Bu durumlarda da gerçekten doktora başvurulmalı diyebiliriz.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada filenin sultanlarını tebrik etti. Desteğimiz her zaman onlarla dedi. Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya geçildiğini, yasal düzenleme için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi, dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Spor. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından paylaştığı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bolu, Abant, Mudurnu yolunun 18 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale-Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5 iş.

0: Reklamlar.
1: Biraz hareket.
0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'desiniz, Ankara'dayız ve Biraz Hareket programındasınız. Amacımız belli programımızda sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün 3 sporun birleşiminden oluşan bir spor dalını konuşacağız. Triatletler hem koşuyor, hem bisiklet sürüyor, hem yüzüyorlar. Triatlonu ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 25 bin çocuğu bu sporla buluşturmayı hedefleyen Triatlon Okulu projesini konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, söz konusu triatlon olunca sevgili dinleyicilerimizden bilenler var, belki duyan ama evet, tam olarak ayrıntısını bilmeyenler var. Nasıl bir spordur triatlon?
2: Şimdi triatlon aslında 3 branşın ardı ardına ara verilmeden yapılması. Yüzmeyle start alıyor sporcularımız. Sonra yüzmeden bisiklet

0: geçiş alanı dediğimiz değişim alanımız var. Orada bisikletleri askıda bekliyor yüzme çıkışında. Hemen geliyorlar, hızlı bir şekilde bisiklette ayakkabılarını giyiyorlar, kasklarını takıyorlar, bisikletlerini alıp bisiklet parkuruna başlıyorlar ve bisiklet bittiğinde de yine aynı şekilde değişim alanına geliyorlar. Bisikletlerini asıyorlar, bu sefer koşu ayakkabılarını giyip koşuya başlıyorlar. Ve koşu finişiyle bitiyor yarış. Yani yüzme startıyla başlayıp koşu finişiyle bitiyor.
1: Kaç kilometre bu söylediğimiz her spor dalında?
0: Şimdi şöyle, her yaşa göre aslında, şimdi triatlon olimpik mesafesi 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşu. Fakat şimdi insanlar böyle, hani küçük çocuklar için özellikle anne babalar, ya çok zor bir spor, hani bu iş yapılır mı diye. Hayır, çok küçük yaşlarda biz çok daha kısa, böyle işte 200 metre yüzme, işte 4 kilometre bisiklet, 1 kilometre koşu gibi çok çok daha, veyahut da işte süper sprint dediğimiz işte 250 metre yüzme, işte 8 kilometre bisiklet, 2,5 kilometre koşu gibi böyle daha kısa mesafelerde yapıyoruz. Sprint dediğimiz mesafe 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu. Bunun işte orta mesafe triatlonu var. 1900 metre yüzme ya da 2000 metre, işte 90 kilometre bisiklet, üstüne yarım maraton koşu. Bir de uzun mesafe triatlonumuz var.
1: Hepsi bir gün içinde mi oluyor bunlar?
0: Bunların hepsi şöyle, uzun mesafe triatlon bazen gün ışırken başlıyor, gün kararırken bitiyor.
1: Bitiyor.
0: Çünkü orada 4 kilometre yüzüyorlar, 180 kilometre bisiklete binip üstüne maraton koşuyorlar. İyi atletler, yani uluslararası en iyi şu anda olimpiyat şampiyonları düzeyinde iki kişiler 8 saat civarı bitiriyor. Ama hani sedanter dediğimiz kişilerinki 12 saatin üstünü 14-15 saate kadar uzuyor. O yüzden de bazen sabah gün ışırken start veriliyor, akşam işte gün kararırken yarışlar bitiyor gibi oluyor.
1: İzleyicileri de çok heyecan doludur. O günü ona
0: Evet.
1: ayıran izleyiciler, özellikle çocuklar ve yetişkinler söz konusu olduğunda değişiyor belki izleyici grubu, ama çok heyecan verici olsa gerek.
0: Evet.
1: Bu söylediğiniz parkurlar Türkiye'nin her yerinde var mı? Nerelerde var peki?
0: Şu anda biz Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde organizasyon yapıyoruz. Tabii şimdi triatlon yüzme de olduğu için ilk yıllarda kıyı şeridine hapsolmuş bir branş gibiydi işte.
1: Denizde yapılıyordu
0: Evet,
1: çünkü.
0: denizde yapılıyordu ama biz bunu biraz daha iç sulara, kara, hani göllerimize, işte özellikle bir de aquatlon dediğimiz, işte havuzda biliyorsunuz antrenmanlar daha çok işte açık su olmayan, hani açık su dediğimiz göl ya da aslında deniz olmayan yerlerde de havuzları kullanarak en azından geliştirelim istedik. Şu anda Güneydoğu, Doğu Anadolu dahil organizasyon yapmadığımız ilimiz kalmadı diyebilirim. Bu sene 200'ün üstünde organizasyon gerçekleştirdik. Bundan bir 8 yıl önce sadece 10 tane organizasyonumuz vardı. Bu da işte Ege bölgesiyle Akdeniz kıyılarında oluyordu genelde. Biz tüm Türkiye'ye yaymak istedik. Çünkü bu branşın geleceğinde aslında ne kadar çok altyapı genişletirsek, ne kadar çok kişi bu işi bilirse, işte bu sporunda ileride hani uluslararası sporcu yetiştirmek anlamında çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz.
1: Sayın Yalçınkaya, şimdi sözünü ettiğimiz triatlon bizim ülkemizde, ben hatırlıyorum, eskiden Bisiklet Federasyonu'na bağlı olarak yapılan triatlon
0: Evet.
1: yarışları vardı. Şimdi siz artık Triatlon Federasyonu Başkanı olarak böyle bir federasyonun kurulmuş olduğunu da şahsınızda görüyoruz.
0: Evet.
1: Ne kadarlık bir geçmişi var ülkemizde? Dünyada daha eski herhalde.
0: Şöyle, aslında dünyada da 76-77 yıllarında bir de deniz piyadelerinin kendi içlerinde William Collins diye bir deniz piyadesinin ilk denemesiyle ortaya çıkıyor. İddialaşıyorlar. İşte yüzme mi daha çok zor, bisiklet mi daha zor, koşu mu daha zor? O da diyor ki ben üçünü birlikte yaparım. İşte o zaman 4000 metre yüzüyor, işte 180 kilometre bisiklete binip üzerine de maraton koşuyor. Ve ona böyle demirden bir heykel yapıyorlar. Iron Man şeyi de oradan çıkıyor zaten. Ve sen demir adamsın diyorlar. Oradan sonra bu iş tüm dünyada yayılmaya başlıyor. Türkiye'de ilk triatlon denemesi Eskişehir'den bir beyefendi 88 yılında yapıyor. Ama uluslararası ilk organizasyon 91 yılında Alanya'da yapıldı. Ben de

0: 93 yılında ilk kez Alanya'da yarıştım. O zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü adına yarışıyordum. İlk yarışım 93. 95-96 yıllarında Bisiklet Federasyonu'nun altında federe oldu ilk kez.
1: Evet.
0: 2000 yılında bu branş ilk kez olimpiyatlarda deneme branşı olarak 2000 Sydney'de yer aldı ve sonra kalıcı olmasına karar verdi Olimpiyat Komitesi. 2001 yılında da Türkiye'de Bisiklet Federasyonu'ndan ayrılıp ayrı bir federasyon olarak kuruldu.
1: Evet, siz 1999'da da Zagreb'de yarışmışsınız ve
0: Evet.
1: önemli de bir rekor elde etmişsiniz orada.
0: Şöyle, o zaman ordular arası bir oyunlardı. 2 saatin altında koşan iki arkadaşımız vardı o zaman. 2 saatin altında koşan üçüncü kişi oldum o zaman.
1: Çok güzel.
0: 1.58 koşmuştum. Mesafeler de uzundu orada. Sonuçlarda da yer alıyordu. Geçenlerde hatta Romanya'da birisiyle tanıştım. Bizim Romanya Federasyon Başkanı, daha doğrusu tanıştığım birisi. Fakat böyle geçmişten konuşurken işte 99 askerken dedi, ben dedi tanıştım dedi şeyle, triatlonla.
1: Çünkü
0: Aa,
1: siz
0: öyle mi?
1: Karahar Okulu'nda da galiba
0: Evet.
1: bu alanı kurdunuz, sporun bu alanı.
0: 8 yıl orada da ya sivil antrenör olarak, ilk 99 ile 2007 yılları arasında ben Harp Okulu'nda da sivil antrenör olarak bulundum. Bir kısmı, kısa bir kısmı askerlik, ondan sonrası antrenörlük olarak devam etti. Dedi ki, ben dedi askerdeyken dedi Romanya Federasyon Başkanı, şu anki mevcut başkanı, tanıştım dedi. Ben stopçuydum dedi. Triatlonla askerdeyken tanıştım ve askeri yarışlara girdim dedi. Aa dedim, öyle mi? Hangi yıl falan? O da dedi ki, hemen 99 yılı. Ciddi
1: Aynı
0: mi
1: yıl.
0: söylüyorsun? Zagreb. Hemen ben sonuçları açtım.
1: Evet.
0: Neredesin sen diye.
1: Çok güzel
0: Ondan sonra
1: olmuş.
0: evet, öyle bir anımız oldu.
1: Beraber koşmuş, katılmışsınız
0: Evet.
1: yarışlara. Sonradan yıllar sonra hoş olmuş. Şimdi tabii dinleyenlerimiz şöyle düşünecek. Yüzme var, koşu var, bisiklet var. Hepsi bir arada olunca müthiş bir performans gerektiriyor olabilir. Nasıl bir eğitim? Olağanüstü, insanüstü bir eğitim mi gerekiyor bunun için?
0: Aslında hiç öyle değil. Son zamanlarda zaten biliyorsunuz işte ultramaraton koşular, koşu
1: Evet.
0: yarışları, bisiklet yarışları, yüzme yarışları, özellikle bu sosyal ağın gelişmesi. Hani ben bunu da yapabiliyorum, ben bunu da beceriyorum. İşte hani selfie çekip böyle insanların bunu göstermeye çabası sayesinde spor daha çok yayıldı
1: Çok.
0: Türkiye'de. Şimdi bizim şunu insanların anlaması lazım. Biz şu anda 77 yaşında bu triatlonu yapan sporcularımız var.
1: Muhteşem.
0: Evet, ve onlar bana yarışlarda izlerken en çok keyif aldığım kategori
1: Tabii,
0: onlar.
1: tabii.
0: İnanılmaz keyifli ve çok eğlenceli insanlar. Birbiriyle takılıyorlar, eğleniyorlar. Yani şöyle, belli bir tempoda, nabzınızı belli bir seviyenin üstüne çıkartmadan belli bir tempoda uzun süre yapabilirsiniz. Yani şöyle 100 metre koşmak gibi düşünmesinler. Hani nabzın böyle en üst noktaya geldiği. Biz düşük nabızlarda uzun süreli egzersiz yapıyoruz.
1: Düzenli olması
0: Tabii
1: önemli.
0: tabii bu
1: Evet.
0: işin zaten aslında spor demek, disiplin demek,
1: Tabii,
0: düzen demek.
1: tabii.
0: Yani şimdi ben o yüzden de aslında ben tüm velilere ve ailelere şunu öneriyorum. Ben kendi çocuğumdan da biliyorum. Şimdi mesela şu anda okul tatil. Eğer ertesi sabah 9'da antrenmana gidecek olmasa, sabah 4'e kadar belki ya bilgisayar başında ya telefon başında.
1: Evet.
0: Ama o spor disiplini, spor heyecanı sayesinde hayatı hala düzenli devam edebiliyor. Ve biz mesela branşlarda şunu öğretiyoruz. Özellikle küçük yaşlarda yarışma gruplarına geldiklerinde küçük yaşta çocuklar 4 yarışa girsinler yıl içerisinde. İkisi kendi seviyesinin altında olsun.
1: Küçük yaş dediğiniz hangi yaş grubu?
0: Yani 11, 12, 13,
1: Ha.
0: 14 bu
1: Evet.
0: yaşlarda ikisi kendi seviyesinin altında olsun, yenmeyi öğrensin. Bir tanesi kendi seviyesinde olsun, mücadele etmeyi öğrensin.
1: Çok güzel.
0: Bir tanesi kendi seviyesinin üstünde olsun, yenilmeyi
1: Ne
0: öğrensin.
1: kadar güzel bir felsefe. Çok
0: Şimdi
1: hoş. Evet.
0: bu mantaliteyle yetişen bir çocuk sınavlarda da stres yaşamaz.
1: Tabii.
0: Hayattaki mücadelede de 1-0 rakiplerinden önde başlar. O yüzden de biz sadece sporu hani bir başarı odaklı bir araç olarak görmüyoruz. Veya her sporcumuz bizim Avrupa şampiyonu, dünya

0: dünya şampiyonu olsun diye bakmıyoruz. Biz insanları sporun içinde, çocukları sporun içinde tutabilmek hedefimiz.
1: Hatta yaşam boyu sporun içinde evet, kalmalarını
0: evet.
1: sağlamak.
0: Evet. Yani biz mesela şu anda bölgesellikler yapıyoruz Türkiye genelinde. 14 bölgeye böldük. İşte daha ulaşılabilir olsun organizasyonlarımız diye. Biz sadece bitirme madalyası veriyoruz. Kürsü yapmıyoruz. Her bitiren, sen buradaysan, bu yarışı yaptıysan, bu sporu yaptıysan bizim için zaten en başarılı kişi sensin.
1: Yani birincilik, ikincilik, üçüncülük değil aslında.
0: Tabii ki. Zaten harika. Zaten gelişim çağında aynı yaştaki çocuklar, bazıları 2 yaş, 3 yaş üst gelişim, erken gelişimden dolayı 12 yaşında aynı yaşta olan çocuklar, birisi 15 yaş fiziksel özelliği gösterebiliyor, birisi 11 yaş fiziksel özelliği gösterebiliyor. Hı hı. O zaman siz aynı kategoride, aynı yaşta yarıştırıp bu geç gelişen çocuğu diğerine ezdirmiş oluyorsunuz. Belki de ileride çok yetenekli bir sporcu olacak. Biz o yüzden de bu gelişim dönemlerine de dikkat ediyoruz açıkçası. Evet. Çocukların sadece sporu sevmesini, eğlenmesini küçük yaştayken, doğru teknikleri öğrenmesini, erken yaşta yüklenip de hani bıkmasınlar. Evet. Sürekli en azından hayatlarının içerisinde sporu yer edebilecek kadar sevsinler istiyoruz.
1: Sayın Yalçınkaya, gerçekten bu söyledikleriniz son derece büyük bir felsefeyi içerdiğini gösteriyor triatlonun da. Şimdi siz bu triatlonu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla, evet, hem de bir altyapıdan yetişsin istiyorsunuz, evet, lisanslı sporcular. O yüzden de bir triatlon okulu projesi geliştirmişsiniz. Evet. Epeydir de yıllarınızı vermişsiniz buna. Evet. Ne aşamada şu anda?
0: Şöyle, aslında biz bunu Fransa'nın bir Fransız triatlon okulu modülü var. Eğitim modülü aslında bu.
1: Evet.
0: Şöyle 8 basamaktan oluşuyor. Karate'deki gibi renkler var. Yani işte beyaz seviye, sarı seviye, yeşil seviye, mavi seviye. En son üçü işte bronz, gümüş, altın diye gidiyor.
1: Evet.
0: Her seviyede çocukların yüzmede ne öğreneceği, bisiklette ne öğreneceği, ne öğretileceği, koşuda ne öğretileceği eğitim fişleriyle, içerikleriyle, eğitimlerde nelere dikkat edileceğiyle, işte özellikle çocuk koruma programlarımız var. Şu anda bizim en önemsediğimiz şeyler. Hı hı. Çocuk koruma programı da alacak bu eğitmenler. Aynı bu eğitim, milli eğitimin, işte benim kızım da okula gidiyor. K12 sisteminden ödevlerini, derslerini veyahut da her şeyini görebiliyorum. Hı hı. Burada da veliler çocuklarının hem antrenman programlarının ne yaptığını, geçmişini, veya bir ilden başka bir ile tayini çıkabilir ailenin. Tabii. O ilden geçmişi çocuğun oradaki antrenöre gidecek. Böyle bir eğitim modülü oluşturduk. Aynı zamanda bu cep telefonu uygulaması, tablet uygulaması ve web sayfası olan bir akıllı modül aslında.
1: Yani tayini çıkarsa ailenin gittiği yerde de triatlon okulunda, evet, devam etme olanağı olacak.
0: Tabii ki. Biz bunu 81 ile yayıp ve mümkün olduğunca da işte tek dil oluşturmak ve küçük, şimdi bizim aslında küçük yaşta kadınlar ve erkeklerin yaş biyomotor yetilerimiz dediğimiz, işte çabukluk, çeviklik, kuvvet, sürat, motor becerilerinin kızlar ve erkeklerde çok farklı dönemlerde gelişiyor. Çabukluk, çeviklik kızlarda 6-9 yaş arası geliştirilmesi gerekirken erkeklerde bu 8-11. Veyahut da işte kadınlarda, kız çocuklarımızda hemen ergenliğin hemen ardından kuvvet, ağırlık çalışmalarına başlayabilirken erkeklerde 6-9 ay sonra başlayabiliyorsunuz. Şimdi bu tip detay özelliklere de dikkat ederek kurgulanmış bir sistem bu. Şimdi biliyorsunuz artık çocuklarımız, yani bizim küçüklüğümüzdeki gibi sokağa çıkıp işte mendil, kapmaca, saklambaç,
1: o olanakları yani yok, evet,
0: artık
1: maalesef
0: öyle bir olanak yok maalesef. Tabii. Evde ya iPad ya bilgisayar ya cep telefonu, ve sokağa çıkmıyorlar. O yüzden de birçok motor beceriyi aslında bizim sokakta aldığımız, hı hı, işte mendil, kapmaca gibi sokakta, hı, aldığımız motor becerileri alamıyorlar. O yüzden de bilimsel olarak da son yıllarda dedim, bu 2000'li yılların başında aslında ortaya koyuldu. Benim küçüklüğümde mesela yüzerken aman işte top oynama, bileğin sertleşir, ters kas çalışır, şunu yapma işte branşına zarar verir. Halbuki tam tersi.

0: yaşta çok yönlü gelişimin ileride da çok daha elit bir sporcu olabileceğini ortaya koydu bilimsel çalışmalar. Biz de şunu iddia ediyoruz. Bu triatlon okulu modülünde biz hem çocukları çok yönlü geliştireceğiz, hem biyomotor yetilerinin gelişme dönemlerine uygun bir eğitim modülüyle evet, çocukları hayata ve spora hazırlayacağız. Ve tamamen velilerin takip edebileceği, bilimsel gerçekliklerle oluşturulmuş bir eğitim modülünde güvenle teslim edebilecekleri çocuklarını 6 yaşta bir triatlon okulu eğitim sistemi kurmuş olacağız. Ha bu 12-13 yaşına geldiğinde illa triatlona devam edecek diye bir söz konusu değil. Buradan bizim inancımız şu, aslında 8 farklı olimpik branşın da altyapısını oluşturmuş olacağız. Çünkü çocuk 12 yaşına geldiğinde belki iyi bir bisikletçi olacak. Hı. Belki atletizme yönelecek. Ya belki yüzmeye yönelecek. Evet. Belki modern pentatlon. Belki oryantiring. Yani birçok branşa yönlenebilecek. O yüzden de biz bu açıkçası triatlon okulu projesini çok önemsiyoruz.
1: Tabii az önce çocuk koruma programından söz ettiniz. Evet. Aileler için belki de en önemli gerekçe çocuklarından ayrılmamaları, hep başlarında olmalarının sebebi biraz o. Burada bu programı da çok önemsediğinizi görüyorum, evet, değil mi?
0: Evet, şimdi bizim çocuk koruma kurulumuz var. Hı-hı. 2 yıl önce oluşturduk. Şimdi talimatımız çıkmak üzere. Zaten biz bir de Avrupa Birliği projesinden de böyle bir şeyde de bulunduk, çocuk korumayla ilgili federasyon olarak oradan da bir ödül aldık. Bizim isteğimiz şu, bu koruma programının içerisinde şöyle söyleyeyim, hangi yaşta bir çocuğun fotoğrafı nasıl çekilir? Hı hı. O detaya kadar var. Evet. Yani çocuğa işte nasıl dokunması lazım veya dokunup dokunmama.
1: Antrenörler için tabii, bu tabii, değil mi?
0: Hem antrenör için hem antrenör kendini koruyacak. Hı hı. Yani yanlış anlaşılmalardan koruyacak.
1: Evet.
0: Hem işte çocuğun doğru iletişim kurmak, çocuğa işte aslında doğru şekilde göstermek aslında çok kapsamlı bir şey. Velileri de ilgilendiren, çocukları evet, da ilgilendiren, antrenörleri de ilgilendiren bir koruma modülü. Aslında bizim çok çok önemsediğimiz ve sonuçta 6 ile 13 yaş arası çocukların olacağı bir okul. O yüzden de bunun içinde çocuk koruma eğitimini eğitmenlerimizin kesinlikle almasını istiyoruz.
1: Bu arada tabii şimdi bizi dinleyen aileler, evet 81 ile yaymak istiyorsunuz ama bu söz konusu triatlon okulu için nasıl başvuruda bulunsun, çok güzel bir fırsat diyebilirler.
0: Şimdi şöyle, biz bu sene Kasım ve Aralık ayında bu bölgesel liglerimize katılan tüm kulüp antrenörlerimize eğitimi alacağız ve 81 ilden 81 ilin il müdürlüklerindeki antrenörleri eğitimi alacağız. Hı-hı. Sonra bizim triatlon okulu listemiz belli olacak. Hangi ilde hangi okullar var? Ocak evet, ayında büyük ihtimalle web sayfamızda yayınlayacağız. Daha sonra oranın o okulların iletişim bilgileri olacak. O okullara başvurabilecekler.
1: Yani Türkiye Triatlon Federasyonu'ndaki duyuruları takip evet, etsinler. Evet. Orada zaten her şey çok ayrıntılı evet, biçimde yer alıyor.
0: Evet, web sayfanızda.
1: Sayın Yalçınkaya, çok muhteşem bir okul, triatlon okulu. Harikulade bir proje. Gerçekten felsefesi çok güzel. Umarız sözünü ettiğiniz o güzel hayallere ulaşmak için tıpkı bugün nasıl voleybolcu kızlarımızla gurur duyuyorsak evet, nice evet, sporcumuzla başarı, uluslararası yavurta içi başarılar bizi mutlu eder. Emeğinize ve açıklamalarınıza çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Konuk ettiğiniz için tüm TRT Radyo ekibine teşekkür ediyorum.
1: Sağ olunuz efendim. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Sayın Bayram Yalçınkaya ile birlikteydik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve ben Hafize Okan. Haftaya buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Tup turuncu.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe bizimle. Hüseyin hoş geldin.
2: Merhabalar, teşekkürler.
0: Evet, geçen hafta para politikası kurulu toplantısı vardı ama eski PPK heyecanları yok diyebilir miyiz yani artık? Yine beklentiye uygun, fiili durumunda değişmediği bir para politikası toplantısı oldu.
1: Toplantıda biraz iki olasılık üzerine duruluyordu. Ya değiştirmeyecek ki onu yaptı, devam edecek ya da gene politika faizini değiştirmeyecek ama fiili faizi politika faizine çekecek. İkinci olasılık oydu.
0: O zaten indirim anlamına gelecekti.
1: Fiili olarak indirim anlamına gelecekti. Hangisi olabilir düşüncesi üzerinde biraz tereddüt vardı. Merkez Bankası açıkladığı kararda da hem politika faizini değiştirmeden hem de uygulamasına devam etti. Şimdi ne sonuç çıkartabiliriz buradan? Birincisi, Merkez Bankası'nın tabii elindeki veri seti çok daha kapsamlı ve enflasyonun önümüzdeki günlerde nasıl seyredeceğine ilişkin bir en azından bu kararı destekleyecek bir veriler olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü sonuçta beklenti haftalık repoya dönmesi, yani gecelik faizi %40 yerine haftalık üzerinden uygulamaya başlaması demek 3 puanlık bir geri çekiş anlamında, evet. Ve politika faizini daha fiili uygulanır bir faiz haline getirmekti. O olmadığına göre demek ki hala enflasyon konusunda kaygısı yüksek. Zaten metinde de onu görüyoruz. Metinde ne diyor? Enflasyon ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Ama devamında da öncü veriler diyor, ana eğilim diyor, Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Şimdi Temmuz ayı birkaç nedenden dolayı önemli. Birincisi, yılın ortasında şeyle birlikte, Haziran ayının sonuyla birlikte hem vergilerle ilgili

0: düzenlemeler hem kamu idari fiyatlamalarıyla ilgili düzenlemeler hem de işte memur maaşları vesaire gibi düzenlemelerle birlikte bir Ocak ayında yapılır. Bir de Temmuz ayında başında yapıldığı için onun fiyatlar üzerinde arttırıcı bir etkisi görürüz. Her ne kadar bu sefer güncellemeyle birlikte vergi oranlarında bir değişiklik olmasa bile, çünkü onu KDV üzerindeki değişiklik yapmadı. Özel tüketimde galiba değil mi? Onu
1: evet, sigara da yapmadılar.
0: Mevcutu uygulamaya devam ettiler. Çünkü yenilemeyle birlikte onun artması bekleniyordu. Maliye ondan vazgeçti. Çünkü fiyatlar üzerinde az ya da çok bir artırıcı etkisi yapacaktı.
1: Doğrudan satış fiyatına etki etmeyecek nispi vergiyi artırdılar sigaradan alınan. O da
0: ama yok, yeniden etkisi yeniden değerlendirmede evet. Genel olarak akaryakıtta vesairede falan yapmadıkları için en azından o fiyatları orada tuttular. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın böyle yılın Ocak ve Temmuz ayında beklediği o fiyatların yukarı doğru hareketliğini burada net biçimde hissedebiliyoruz. Devamında en önemli problem jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesi enerji fiyatlarına yükselme eğilimine girmiştir. Bölgedeki belirsizlik gelen haber akışına göre şekil değiştiren ya da yön değiştiren akaryakıt petrol fiyatları büyük bir belirsizlik yaratıyor ve sadece bizim Merkez Bankası değil, küresel düzeyde büyük merkez bankası, pek çok ülke Merkez Bankası'nda bu belirsizlik sonucunda enflasyonun nereye doğru hareket edeceği konusunda bir kaygıya sahip. Bunu hem Avrupa Merkez Bankası'na görüyoruz, hem Fed'de görüyoruz, hem İngiltere Merkez Bankası'na görüyoruz. Dolayısıyla da jeopolitik gelişmelerdeki tırnak içine söylüyorum, o belirsizliğin devam etmesi Merkez Bankalarının enflasyon konusunda kaygılarını arttırıcı bir etken olarak karşımızda. Bizim Merkez Bankası'nda kendi açıkladığı metinde de bunu görüyoruz. Devamında yakın döneme ilişkin verilerde iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Bu enflasyona ilişkin bakışında belki en olumlu cümle Merkez Bankası'nın kendi bakış açısından. Bu şu demektir. İzlenen politikalar, hem gelirler politikası, hem maliye politikası, hem para politikasındaki sıkı duruşun sonucunda iş talepte bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bunun Türkçe tercümesi nedir ya da nasıl açıklayacağız? Enflasyon üzerinde talep baskısı var ve bunu biz izlediğimiz politikayla zaten iş talebi düşürmeye çalışıyoruz ve uyguladığımız politikada burada kendini göstermeye başladı. Yani şeyi bu, açıklaması bu. Onun dışında yukarı doğru devamında mesela kur politikası da gene bir çapal olarak uygulandığı için enflasyonun belli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelleyici, ona da devam edecek Merkez Bankası. Dolayısıyla hem iş talepteki gelişme hem uyguladığı kur politikası enflasyonun belli bir düzeyin üzerine çıkmasını engelliyor ama hem jeopolitik belirsizlikler hem de beklentilere ilişkin hala ekonomik karar birimlerinin önümüzdeki dönemin enflasyonunun ne olacağına ilişkin görece olarak biraz daha düzelen ama hala Merkez Bankası'nın istediği düzeltmeye sahip olmayan bir beklentiler sonucunda enflasyonun yukarı doğru hareket edebileceğine ilişkin bir kaygıyla bu kararı aldığını görüyoruz. Bunun sonunda işte jeopolitik gelişmenin maliyet kanalı işte başta petrol fiyatları ve diğer emtia fiyatlarındaki hareketliğin nedeniyle maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı ki iktisadi faaliyet dediği iş talepteki yavaşlamanın olumluluğunu burada göreceğiz ve beklenti kanalı Merkez Bankası zaten en çok şu aralar üzerinde durduğu şey kendi beklentisine uygun kamuoyunun beklentiye sahip olması, ekonomik bilimlerin aynı beklentiyi paylaşması ve fiyatlama davranışında fiyat koyucu gibi davranan kesimlerin, özellikle hizmet kesimi ve diğer kesimlerin bu Merkez Bankası'nın bakışına uygun bir fiyatlamayı gerçekleştirmesi sonucunda beklentilerde belli bir düzeyde uyumlu hale gelmesi gerektiğini düşünüyor. Evet. Bunun sonucunda fiyat istikrarını, sıkı para politikasının duruşunu devam edeceğini söylüyor. Gerektiği zaman toplantılardan gelişmelere bağlı olarak karar alınacağını söylüyor ve geri kalan kısmında da daha önceki açıklamalarla benzer açıklamalar yaparak kendi kararını açıklamış oluyor, desteklemiş oluyor.
2: Bu konuda ekleyeceğim bir şey var mı Hüseyin? Şu Avrupa'daki hikayeye geçelim.
1: Hemen iki cümleyi söyleyeyim. Merkez Bankası söylemiyor da herhalde bu 75 liraya kadar çıkan soğandan da biraz endişe ederek biraz daha temkinli davranmış gibi duruyor.
0: Gıda fiyatı yok ama dikkat edersen.
1: İşte ama işte daha 75 lira soğan kamu marketlerinden bir tanesinde 75 liraydı.
2: Ki her yemekte kullanılan evet, bir şeyden söz ediyoruz.
1: Pazarda yani. 50 lira civarında. yine domateste vesaire pazarda bir kıpırdanma var bu hafta. Hani yukarı yönlü bir kıpırdanma var aslında. Tam aşağı doğru fiyatların gitmesi gereken bir dönemde yukarı doğru. Patateste keza yine 50 liralık zaman zaman rakamlar var. 40 liralık, 45 liralık rakamlar var. Dediğiniz gibi yine çok tüketilen bu dönemde domateste

0: Hani genel anlamda yine Türkiye'nin zaten bu üretim potansiyeli oldukça yüksek. Buna rağmen gıdadaki ve en çok tüketilen temel gıda maddelerindeki bu fiyat artışı yine beni endişelendiriyor açıkçası, enflasyonun önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin, ki kırmızı ette de yine keza artışlar durmuyor.
1: Peki soğandaki temel neden ne sence?
0: Soğanda bir iki tane problem var. Bunların en bana en akla yatkın geleni, daha doğrusu bu seneki kullanılan tohumlarda bir problem olduğundan bahsediliyor. Verim düşmüş. Yani da bir de dikkat ettiniz mi bilmiyorum da çok daha küçük ceviz büyüklüğünde soğanlar var. Şu dönemde çıkan, yani o eski klasik alışa gelmiş soğanlar yok. Taze soğanların tamamı çok küçük. Yani dolayısıyla birim başına şey de düştü. Yani bir dönümden o soğanın şeyini bilmiyorum ama 400 kilo soğan alınıyorsa 200 kiloya kadar düşmüş. Dediğim gibi bu seneki tohumlar kaynaklı. Bunu önleyebilmek adına ithalat silahı çekildi biliyorsunuz. 31 Ağustos'a kadar gümrük vergisi %45'ten 5'e düşürüldü. Ama işte buna rağmen son dönemdeki fiyat hareketliliği bunun üzerine çıktı. Yani soğan, bu gümrük vergisi artırılmadan, indirilmeden önce 50 lirayı her yerde değildi. Şimdi baz fiyat 50 oldu. 50'nin üzerinde 75'e kadar fiyatta var. Yani ithalat silahı bile bu şeyi yetmedi. Demek ki bir arz eksikliği var.
1: Soğan üretmekten vazgeçen üretici ne kadar etkili olabilir? Çünkü işte bu soğan deposu baskınlarından sonra filan ben biliyorum. Ve ben uğraşamam bunlarla deyip soğan ekmeği
0: Büyük
1: bırakan
0: ihtimalle
1: üreticiler de
0: o
1: var.
0: da söz konusu. İktisatta bir iktisat teoremi olmakla birlikte ben işte Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi okudum. Bir fakülte ilk girdiğimiz derste, yani ilk ekonomi dersinde bize bunu öğretmişlerdi. Örümcek ava teoremi. Daha önce de konuştuk bunu
1: Kolbet.
0: zaten. Evet. Yani patates ve soğan buna tabi. Para ettiği dönemlerde ürünün ertesi yıl herkes, yani daha fazla, çünkü esnek bir şey.
2: Dönemsel farklılıklardan.
0: Evet. Ertesi yıl daha fazla çiftçi bu işten para kazanmak için ekiyor ve aşırı bir arz yoğunluğu var. Depolama imkanları şimdiki kadar, eskiden de yoktu o teoremin ilk ortaya atıldığında, muhtemelen ki şimdi hep aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu az olduğu dönemde çok para ediyor. Dediğim gibi çok olduğu dönemde de az para edince ertesi yıl bu sefer yine insanlar vazgeçiyor. Onun yerine ikame başka bir ürün. Yani bulunduğu coğrafyada hangi ürün uygunsa. Muhtemelen bir de onun da etkisi var. Hem az verim hem az üretim bizi bu sonuca doğurdu. Yani belki kışa kadar da yine 1 Ağustos'ta yeni diğer bölgelerdeki belki ikinci ürün olarak hasatlar başlayacak. O zaman biraz daha makul bir seviyeye gelecek gibi görünüyor.
1: Peki şimdi başlığı Avrupa Birliği kamu alımları ihalelerine giriş kapısı aralandı diye atıyoruz.
0: Evet.
1: Nasıl aralandı o kapı?
0: Ya şimdi biz bu yayında çok konuştuk daha önce, hep yerli isteklilere, uluslararası açık ihalelerde yerli isteklilere %15'e kadar fiyat avantajı sağlanır diye bir bizde yasal düzenleme vardı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde de çıkarılan bir ilk düzenlemeydi bu. Sonra şimdi bizim bürokratlar baktılar ki o %15'e kadar deyince yerli şirketlere %1 fiyat avantajı uyguluyorlardı. Bazı özel ihalelerde diyelim. Dolayısıyla bu da yasada yazdığı gibi, yani yasaya uygun değil. Yemin etse başı ağrımaz tabiri caizse. %1 de zaten %15'e kadarın içerisinde bir veri. Bu böyle çok suistimal edilince bu sefer zannedersem bu tam işte, çünkü o dönem başbakan diyelim Sayın Erdoğan şeyden çok şikayetçi, işte bürokratik oligarşi diyordu. Hani bürokratlara söz geçiremiyoruz gibi bir ifadeler kullanmıştı. Sonra bu inisiyatifi ortadan kaldırıldı. Bir yasal düzenleme daha yapıldı. Yerli üreticilere ya da yerli isteklilere diyelim, çünkü hizmetler de buna dahil, %15 fiyat avantajı uygulanır diye orada bir kati kural
1: Net yüzde belirtildi.
0: belirtildi. Ama şimdi biliyorsun bu özellikle pandemiden sonra dünya genelinde bir korumacılık politikaları başladı. Belki vakit kalırsa konuşulacak, Trump'ın yeni vergileri de vardı, %10 ve 12,5. Benzer bir şeyde Avrupa Birliği'de 2022 ve 2023 yıllarında iki ayrı mevzuatı hayata geçirdi. Bunların öz itibariyle şöyleydi. Orada da bir Avrupa Birliği menşei kavramı getirildi. Yani benim Avrupa Birliği'nde üretilen herhangi bir mal veya hizmeti alım yapacak bir ülke, yani Avrupa Birliği dışındaki herhangi bir ülke eğer benim ürünlerime fiyat dezavantajı sağlıyor

0: yapıyorsa ki az önce verdiğim örnek yani Türkiye %15 kendi üreticisine fiyat avantajı sağlıyorsa bu Avrupa Birliği üreticisine de dezavantaj karşılık geliyor. Bir mütekabiliyet esaslar çerçevesinde ben de dedi bana bunu uygulayan ülkelere bu yüzde belirtmiyor tabii ki bir ek gümrük vergisi getireceğim diyor ya da onları ihaleye almayacağım diyor. Nitekim bir Çin'le ilk uygulamasını yaptılar. Ardından bir 2 trilyon dolarlık da euroluk da büyük bir pazarı. Üstelik ya Türk şirketleri dolayısıyla Avrupa mevzuatı uyguladıkça ihalelere girmekte veya teklif vermekte zorlanıyordu. Geçen hafta mecliste kabul edilen torba kanun teklifine bir madde eklendi ve Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildi. O yetki de şu, uluslararası alana açık ihalelerde Avrupa Birliği menşeli ürünlere yönelik ya da hizmetlere yönelik her ihale bazında olmak üzere Cumhurbaşkanı kararıyla ya bu da işte Türk menşeli ürün gibi ya da Türkiye'de üretilmiş mal ve hizmet gibi teklif verebilir şekilde. Yani o %15'lik fiyat dezavantajını ortadan kaldırma
1: Tamam.
0: yetkisi verildi.
1: Peki bu sefer mütekabiliyet işleyecek mi onun garantisine? Yani biz onlara kaldırdık işte örneğin bir Fransız şirketi geldi Cumhurbaşkanı kararında da belirtildi bu geldi burada ihaleyi aldı. Fransa bunun karşılığını yani Fransa'nın bunun karşılığını verme garantisini nasıl alıyoruz biz?
2: Fransa değil de galiba Birlik. Avrupa Birliği.
0: Avrupa
2: olarak.
0: Birliği diye geçiyor zaten.
1: Hayır, tamam, işte Avrupa Birliği içinde herhangi bir Fransız şirketten bahsediyoruz.
0: Valla açıkçası onda yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Hani en fazla şu olabilir. Hani ilk ondan sonraki düzenlenecek hep teorik konuşuyorum ama çünkü ondan sonra düzenlenecek ilk ihalede hani herhangi bir Türk şirketi gider teklif verir. Ona ne bileyim fiyat dezavantajı uygulanırsa zaten bizim yasada ayrıca bir hüküm daha var. Yani bu Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin dışında orada tam mütekabiliyet kavramı geçiyor zaten. Hani aynı şeyi biz mevzuat Türkiye'de de var. Bizim kamu ihale mevzuatımızda da var. Yani
1: anladım.
0: Zaten biz diyor ona şey vermez diyor. Mütekabiliyet yani bize böyle bir zorluk çıkaran ülke Türkiye'de bunu yapar diye ayrıca bir yetkisi de var.
2: Aslında takip ederler onu. Eğer Türkiye bu tür bir kararı alır da ihaleleri yerli üreticiymiş gibi yabancı Avrupa Birliği menşeli şirketlere de aynı şeyi gösterirse kolaylığı gösterir ya da aynı avantajları sağlarsa onun karşılığı mutlaka Avrupa Birliği'nde bulunacaktır. Yani çünkü sonuçta birlikte yasal
0: belki fiyat
2: şeylerde
0: konusunda
2: anlaşmaları
0: ha,
2: var.
0: ekstra bir şey demez ama senin gözünün üzerinde kaşın vardır. Ben ihaleyi şuna veriyorum diyebilir.
2: Türkiye'de de aynı şey geçerli.
1: Türkiye'de
2: de geçerli. Buradaki aslında biraz da temel sorun gümrük birliği ile ilgili artık çok eskimiş olması. Yani 96'da yapılan anlaşmanın
1: 30
2: dönem içerisinde bilmiyorum ne kadar revize edildi, ne kadar düzenlendi. Şimdi dünya değişti. 96'nın dünyası mı kaldı? Ekonomiler değişti, Avrupa Birliği değişti, Türkiye değişti, tüketim kalıpları değişti, üretim değişti. Ama mevzuat eğer değişmiyorsa orada büyük bir sıkıntı var. Zaten Türkiye'nin en büyük şikayetçi olduğu konu bunun güncellenmesi. Türkiye bazı konularda ağırdan alınca Avrupa Birliği'de bu özellikle gümrük birliği konusunda çok da istekli görülmedi bugüne kadar.
1: Evet ama diplomasi işliyordur
2: muhtemelen
1: bir yerlerde.
0: Ticaret Bakanlığı ayrı çalışma ekipleri aracılığıyla ciddi anlamda yürütüyor. Sadece hani gümrük birliği yanı sıra işte o bir yandan da o vize de yani yıllardır kangren haline gelen vize sorunuyla ilgili de hani Ticaret Bakanlığı'nın heyetleri belirli aralıklarla hem orada hem burada görüşmelerini sürdürüyorlar ama somut herhangi bir hani şu maddeler üzerinde uzlaşıldı işte tarımda dahil olacak ya da işte ne bileyim hizmetlerde dahil olacak onun içerisinde kamu alımları da var aslında hani hocamın dikkat çektiği nokta ama daha orada bir somutlaştırılmış herhangi bir şey yok.
1: Şimdi hocam, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı. Hizmet ve ilginçtir inşaatta. İnşaatta çünkü hep düşük çıkardı. Hizmette ve inşaatta bir artış var. Perakende ticarette azalış var bu sefer.
2: Şimdi bu aylık veri olduğu için bu türlü dalgalanmanın olabileceğini söyleyelim. Yani hatırlatalım onu. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir öncekine göre hizmet sektöründe 1.4 oranında artmış 112 değerini. Şimdi 100 referans.
1: 100'ün üstü.
2: 100'ün üzerinde ise güvenin olduğu anlamı çıkacaktır. Perakende ticaret

0: Enflasyon sektörü 1.6 oranında azalmış ama 111 değerini almış. Dolayısıyla hala 100'ün üzerinde. İnşaat sektörü %0.6 oranında artarak 83.5. Şimdi
1: o zaten sektörü, hep 100'ün altı. Bu çok uzunca bir süredir.
0: Epeydir. Çok uzun süredir 100'ün altında olduğu için orada dalgalanma gösteren bir seyir izliyor. Dolayısıyla da bu ay böyle çıkmış. Şimdi perakende sektöründe neden 1.6'lık azalma var? Üstelik de perakende sektörü deyince aklı her türlü marketten tutun, giyim alışverişinden tutun pek çok alan girmekte. Dolayısıyla orada 1.6'lık oranında bir azalma varsa tüketiciler fiyat hareketlerinden kaygılandı. Ya alım gücüyle ilgili bazı şeyleri var. Anket sorularına baktığımız zaman verilen cevaplarda bunu biraz net biçimde görebiliyoruz ama çoğunda da zaten pozitif bir gelişme göstermiş. Örneğin hizmet sektöründe güven endeksi 1.4 artmış. Son 3 aylık dönemde iş durumunun ise 0.5 olumlu cevap vermiş. İyiye gitmiş demiş. Son 3 aylık dönemde hizmette olan talepte 0.2'lik bir azalma olmuş. Bu negatif. Ama gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi 3.7 olduğu için endekste zaten yukarı doğru çeken de bu büyük bir artıştı sağlayan 3.7'lik gelişme. Perakende hizmet sektörü 1.6 azalmış. Oradaki bütün cevaplar olumsuz verilmiş. Son 3 aylık dönemde iş hacmi satışlar vesairede -0.5'lik bir daralma, azalmayı göstermiş. Mevcut mal stok seviyesinde 0.1'lik bir gerileme. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacminde beklentisinde -3.8. Bakın şimdi şeye soruyorlar, hizmet sektörüne soruyorlar, 3.7 artış gösteriyor. Perakende sektörüne soruyor, 3.8 azalma gösteriyor. Hizmet sektöründe ne var? İşte başta turizm, lokanta, sağlık, eğitim vesaire. Dolayısıyla belki muhtemelen turizm sektöründe etkisiyle iç hareketliliğinin çok yüksek olduğu yaz döneminde hem yerli hem yabancı turistlerin, belki hizmet sektöründeki olumluluk ondandır ama perakende sektörü, o sözünü ettiğimiz o büyük alan, orada önümüzdeki 3 aylık dönem için olumsuzluk belirtmiş. İnşaat sektörü de alınan kayıt siparişlerin mevcut düzeyinde 3.9'luk bir olumluluk göstermiş ama önümüzdeki 3 ayda olumsuzluk vermiş. 2.3'lük bir olumsuz cevap vermiş. Belirttiğim gibi bu aylık bir veri, frekansı yüksek bir veri. Dolayısıyla önümüzdeki ay tam tersi de çıkabilir. Buradan hani tek bir aya bakarak güven arttı azaldı demek doğru değil. Eğilime bakmak lazım. Perakende ve hizmette 100'ün üzerinde seyrediyor. Uzun süreden beri de böyle. Dolayısıyla orada çok büyük bir değişiklik yok. İnşaat sektörü de zaten 100'ün altında seyrediyor uzun dönemdir. Orada sıkıntı var anlamına gelir.
1: Evet Hüseyin.
2: Şimdi ben sadece bunun dışında bir iki cümle daha eklemek istiyorum. Şimdi bu alt dallarında farklı bir soru daha var. İlginç bir soru. Ben ilk defa gördüm açıkçası. Kaynakta diyor herhangi bir değişiklik yapmadan, yani bu hizmeti, perakende ticareti ve inşaat sektörüne söylüyor. Kaynakta herhangi bir değişikliği yapmadan ani bir talep artışı olsa bunu karşılayabilecek durumunuz var mı diye ilginç bir soru var. Hizmet sektöründe bunu karşılayabilirim direnler oranı %48.1. Yani 50'nin altında, yarısından azı karşılayabilirim diyor. Bir tek şeyde perakende sektöründe bunu %59 gibi yüksek bir oranda karşılayabilirim diyor. Nihayetinde onlar hani üretim yapmıyor. Hani parasını biraz daha geç verir ama hani alır satar. İnşaatta da ilginç derecede yine daha da düşük %45.3. Yani olası bir talep artışını vesaire şirketlerin ya da mal üretenlerin ve hizmet üretenlerin karşılama şey ani talebi karşılama durumları çok fazla görünmüyor.
1: Evet. Yine TÜİK'in açıkladığı bir veri, 2026 yılı birinci çeyrek hane halkı turizm verileri. Benim dikkatimi çeken şu oldu, yani 2025 geneline göre zaten 2025 ortalamasına göre zaten azalmış ama işte 2025'in birinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında da hayır azalış var. Yani geceleme sayısında, toplam sayıda değil.
2: Ortalama.
1: Evet. 2025'in birinci çeyreğinde 6,7'ymiş ortalama geceleme sayısı. Bu çeyrekte 2026'nın birinci çeyreğinde 5,2 ve toplam harcamada da, kişi başı harcamada da ciddi düşüş var.
2: Şöyle, aslında o şey kısmında çok bir, yani dengesiz ilerleyen bir veri gibi görünüyor. Yani senin de dediğin gibi ortalama geceleme

0: sayısı 7'den 5.2'ye düşmüş. Ama seyahat başına yapılan ortalama harcama 7.220 lira. Burada bir enflasyona paralel bir artış söz konusu, eğer ben verileri yanlış incelemediysem. Bu toplam seyahat eden kişi sayısında da %12'lik bir artış var. İlk çeyrekte 14 milyon 168 bin kişi seyahat etmiş, ama burada biz yıllardır turizm verilerine ilişkin haberlere bakarken benim en çok dikkat ettiğim konu, ki en çok hatta ilgi çekici bana göre de o geliyor, seyahate çıkma sebepleri ve seyahate çıkanlar nereye gidiyor. Burada yine daha çok seyahate çıkışın %68 gibi çok yüksek bir oranda ziyaret amaçlı çıkılan seyahatler. Turizm amaçlı, bizim klasikte anladığımız turizm amaçlı seyahatlerin ki payı %22.3. Sağlık amaçlı seyahate gidenlerin de oranı %4.1 de kalıyor. Peki gittiğinizde nereye gidiyorsunuz ya da seyahate çıktığınızda? İşte 59 milyon 228 bin geceleme arkadaş ve akraba evinde, hani 71 milyon civarındaydı bir geceleme
1: Evet.
0: sayısı. Bunun 59 milyonunu, özür dilerim,
1: Neredeyse 60 milyon.
0: Evet, arkadaş ve konak arkadaşın yanında.
1: Veya akraba
0: Evet,
1: yanında.
0: 5 milyon 652 bin de otellerde konaklanmış ilk çeyrekte.
1: Bir o
0: Kendi evi.
1: kadar da kendi evi
0: Evet,
1: var.
0: ya da yazlık diye tabir ettiğimiz herhalde ondan bahsediliyor. Yani her ne kadar hani yaz aylarında, geç bu daha yaz aylarını kapsamıyor. Yani ilk çeyrek ve Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsıyor. Nisan, Mayıs, Haziran'da bu verilerin biraz daha üzerine çıkarız. Geçen bir de bayram tatillerinin vesaire etkisiyle yurt içi turizm hareketlerinde biraz daha artış oldu. Yani Mayıs'a denk gelmişti galiba, değil mi? İlk bayram
1: Galiba.
0: Mayıs ayında bir bayram tatili olmuştu. Uzun süreli bayram tatili. Ankara'da biliyorsunuz yakında bir NATO tatili oldu.
1: Ben de kaçtım ona
0: Evet.
1: tutarken.
0: Yani onların da etkisiyle yani ikinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekte tabii daha iyi istatistik verilerini göreceğiz.
1: Evet, ama özellikle üçüncü çeyrek karşılaştırması, sanki işte tatil anlayışımızı da
0: Evet.
1: düşünürsek üçüncü çeyrek karşılaştırması galiba aynı doğrusu. Hocam, son bir dakikada şu çatışmaya ara verildi, yine ABD-İran çatışmasına. O petrol fiyatlarına yansıdı. Yansıdı dediğimizde 90 dolar. Yani bu belirsizlikte galiba Kasım'a seçime kadar götürecek mi
2: Devam
1: Trump bu
2: edecek gibi
1: işi?
2: duruyor. Bu haberler çıkmadan önce 100 doların üzerine çıkmıştı.
1: Evet.
2: Brent petrol 100 doların üzerine çıktı. Birdenbire bir hareketlilik oldu ve Büyük Merkez Bankası, Fed dahil, Avrupa Birliği Merkez Bankası dahil şu kaygı uyanmaya başladı. Ya bu belirsizlikler, petrol fiyatı 100 dolar üzerine çıkarsa enflasyonda kalıcılık baş göstermeye başlayacak. Dolayısıyla da
1: Ve orada
2: burada
1: seyrine devam
2: evet
1: ederse.
2: devam edecek. En büyük problem o. Şimdi vakit kalmadığı için konuşmadık. Trump'ın o vergi uygulamaları da var. Her ne kadar bu vergi uygulamaları, ticari kısıtlamalar vesaireler ürün fiyatlarının üzerine bir kezlik bir artış gösterecek, ama sonuçta yıllık enflasyon üzerinde artırıcı bir etki yapacak. Ama asıl sorun enerji fiyatları. Şimdi enerji fiyatlarında hem küresel düzeyde bir arz problemi var, Körfez bölgesinden kaynaklı, hem de bu yapay zeka uygulamalarının en önemli etkisi nedir? Yüksek enerji talebini ortaya çıkartması.
1: Evet.
2: Yapay zeka demek çok enerji kullanımı demek.
1: Çok çok fazla. Yani.
2: Evet, bu da hem başta elektrik olmak üzere diğer enerji talebini arttırıyor ve bu da önemli bir maliyet ögesi olarak enflasyon üzerine baskı yapacaktır.
1: Belki
2: de onu söyleyeceğiz.
1: Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
1: Haftaya
2: teşekkür
1: görüşmek
2: ederiz.
1: Üzere. Sevgili dinleyenler, bitirdik. Biz yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Efendim, hoşça kalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Pilot Garaj Yoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Yoto Ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: İklimsa. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
9: Gün ötesi.
10: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
9: Gün ötesinde son 24 saat.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını paylaştı.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü, Erzurum'da Gülistan Doku Soruşturması ve Mersin'de yasa dışı bahis ağlarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, bahis operasyonunda yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini duyurdu. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru da bulunuyor. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, Kastamonu'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 5 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP Kurultay davasında mutlak butlan nedeniyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını ön incelemeye aldı. Güven endeksi Temmuz'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 artarken perakende ticaret sektöründe %1,6 azalış gösterdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.

0: Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da Ankara gündemini TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. Oğulcan Atılkan.
1: İyi akşamlar. Mahpeyker Aksu.
0: İyi akşamlar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarını aktarabilir misiniz?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeler değerlendirildi. Bu kapsamda yürütülen temaslar ve atılacak adımlar MYK'da ele alındı. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşması planlanan diğer düzenlemelerdeki son durum konuşuldu. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın sunumu eşliğinde 25. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları da değerlendirildi. Toplantıya dair AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Az önce belirttiğimiz terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeleri aslında bu kapsamda aldığını çizdi Ömer Çelik. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi ve ekledi. Tamam, takvim iyi gidiyor. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız dedi. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal düzenlemenin, bir yasal çerçevenin ortaya çıkması dedi. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından yasal bir zeminin oluşması son derece önemli ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Politik atmosfere katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadadır dedi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında.
0: Oğulcan Atılkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada yoğun

0: Gündemi de yoğun olacak. Detayları aktarabilir misiniz?
1: Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. AK Parti'nin Yüksek Öğretim Kanunu üzerine değişiklik öngören teklifi yeni haftada genel kurul gündemine geliyor. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere af gelecek. Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açması için yeni imkanlar getirilecek. Teklifle daha önce üniversitelerle ilişkiyi kesilen tüm öğrencilere yeniden eğitim hakkı verilecek. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilerin de okula dönüşleri mümkün olabilecek. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenleme yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. YÖK kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde bilindiği üzere kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Yine kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
0: Son olarak Oğulcan Atılkan, Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
1: Evet, iki ayrı soruşturma yürütüldü bu kapsamda. 11 ilde 77 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milyarlarca liralık işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 80 şüpheli hakkında gözaltı verildi ve yine operasyona dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal hesabından duyurmuş. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında 20 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın jandarma tarafından yürütülen kısmında 7 milyar liralık işlem hacmine ulaşan çeteye Mersin merkezi 4 ilde operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin adreslerinde detaylı arama yapıldı. Yine polis ekipleri de 13 milyar liralık işlem hacmini yöneten çeteye yönelik 8 ilde operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı verilen 56 zanlı için ise yapılan baskınlara özel harekat polisi de destek verdi.
0: Çok teşekkür ediyoruz Oğulcan Atılkan. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpe Eker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle terörsüz Türkiye sürecini değerlendireceğiz Ercan Bey sizinle. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meclisteki parti gruplarıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirmişti. AK Parti ve DEM Parti heyetleri de terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste görüşme gerçekleştirmişti. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde. Kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar da sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. İlk günden bu yana terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerinizi almak ve son gelişmeleri sizlerden dinlemek isteriz. Neler aktaracaksınız?
3: Tabii sürecin birkaç aşaması vardı Mahpe Eker Hanım. Ben şu anda yani en kritik kavşağın dönülmekte olduğunu söyleyebilirim. En önemli aşamalardan birisi. Şimdi gelinen aşamalara baktığınızda örgütün feshedilmesi, bu fesih açıklamasının örgütün kurucusu elebaşı tarafından yapılması, ardından kongrenin toplanması, bu kararın alınması, sahada bazı çekilmelerin yaşanması, or tespitlerin yapılması vesaire, mecliste komisyonun kurulması ve bu komisyonun çalışma raporunu sunması. Şimdi bunları iki yıla yakın bir süredir sürekli olarak konuşuyoruz ve örgütün, terör örgütünün artık sadece Türkiye coğrafyasında değil, Türkiye'nin etrafındaki bölgede de varlığını tamamen sonlandırması yönündeki en önemli aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim, en taze açıklama AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi Mahpe Eker Hanım, biliyorsunuz. Evet. Bir saat kadar önce dedi ki terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasayı meclis tatile girmeden çıkartacağız. Yani normal şartlar altında meclis son yıllarda hep 15 Temmuz anmasının ardından biliyorsunuz.

0: biliyorsunuz kapanıyordu. Bu sene biraz daha fazla mesai yaptı. Beklemenin tek gerekçesi de bu. Şimdi gelecek bir yasa var. O yasayla ilgili olarak da örgütün fesih aşamasının tamamlanmasından sonra Türk vatandaşı olan örgüt mensuplarının topluma entegre edilmesi, cezalarını da çekerek tabii, bunu da söylememiz lazım. Cezasızlık algısı oluşturmadan tek seferlik, geçici ve aynı zamanda süreyle sınırlı bir yasanın ortaya konması. 13-14 maddelik bir yasadan söz ediliyor. Bununla ilgili olarak ne durumdayız diye soruldu bugün Ömer Çelik'e ve aynen şu ifadeyi kullandı. İnce işçilik aşamasındayız. Evet. Yani işin kaba boyutu tamamlandı. Benim açıkçası ortaya konulan bu üsluptan anladığım tartışma noktaları vardı. Bunlardan birisi örgüt mensuplarının kategorilere ayrılması. DEM Parti'den bir miktar itiraz yükseliyordu. Zannediyorum bu engel aşılmakta şu anda. Aşılmış diyebiliriz. Yani örgütün eli silah tutmuş olanlar, tutmamış olanlar ayrımı konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın raporlarıyla birlikte, evet, örgüt mensuplarının ayrıma tabi tutulması ve bir anlamda da örgüt üyelerinin bu sürecin dışında kalması. Ben açıkçası bu önümüzdeki hafta içerisinde bu konuda somut bir ilerlemenin sağlanabileceğini düşünüyorum. Ve bu konuda tabii bundan sonraki aşamada da örgütün kalan unsurlarının marjinalize olmasını konuşacağız kanaatindeyim.
1: Evet, Ercan Bey, bir diğer başlığımız da CHP'deki gelişmeler. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Yeni partiye katılmak için 91 milletvekilinin CHP'den istifa etmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. CHP Kurultay davasında da dosya Yargıtay'ın ön incelemesinde. CHP'de yaşanan gelişmeleri ve yeni parti çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanabilir sizce?
0: Şöyle söyleyeyim, geçen hafta konuştuğumuzda bu yeni parti kurulmamıştı ama kurulması için son çalışmalar yapılmıştı, evet, hatırlarsınız Mahpek Hanım. Şunu vurgulayalım ki bu iş tamamen ideolojik ayrımlar ya da başka dünya görüşleriyle alakalı değil. Bu tamamıyla Silivri'den yönlendirmeyle birlikte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ikilisinin süreçte gelinen noktayı yorumlama ve değerlendirme biçimleri. Yeni partinin kurulması bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla İmamoğlu'nun düğümünde ve aynı zamanda Özgür Özel'in ve arkadaşlarının da yakınındakilerinin de ciddi anlamda bir etkilerinin bulunduğu bir oluşum diye düşünmek lazım. Şu anda kamuoyu rüzgarına baktığımız zaman CHP ve Yeni Parti arasında Yeni Parti'nin bir miktar önde olduğunu görebiliyoruz. Hatta bunun CHP kamuoyunun çok önemli bir kısmı olarak da değerlendirildiğini belirtmekte yarar var. Ama bir yandan da olayın kök nedenini unutmamak gerekiyor. Biz bu aşamaya niye geldik? Mutlak mutlak kararı neden alındı? Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla CHP'nin başına getirildiği için bunlar neden yaşandı? Çok kısa onu hatırlatayım. CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayında biliyorsunuz bir iddia ortaya atıldı. Bazı CHP'lilerin başvuruları üzerine kurultay delegelerinin iradelerinin parayla ve aynı zamanda maddi menfaatlerle sakatlandığı, bu yolla Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği bir kurultayın Özgür Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle bir anlamda yönlendirildiği iddia edildi. Tabii ki burada parasal iddialar konusunda çok çeşitli unsurlar var. Onlara hiç girmeyeyim ama sadece şunu söyleyeceğim. Başvuranlar CHP'liler, kararla ilgili olarak mağdur olduğunu söyleyen ve aynı zamanda bu süreçle ilgili olarak suçu olduğu iddia edilenlerin hepsi Cumhuriyet Halk Partili'ydi. Ve mahkeme böyle bir karar aldı. Süreç bu aşamaya geldi. Kılıçdaroğlu partinin başına geçtikten sonra bir tasfiye operasyonuna başladı. O arınma operasyonu olarak değerlendiriliyor. Ve bu aşamaya geldik. Geçtiğimiz hafta, daha doğrusu 3 gün öncesinde Cuma günü biliyorsunuz yeni parti kuruldu. Özgür Özel bu yeni partiyle ilgili olarak Hacı Bayram'da Cuma namazının ardından bunu ilan etti. 91 CHP milletvekili, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, istifa etti, yeni partiye geçti. Süreçle ilgili olarak bugün de yaşanan bazı gelişmeler var. 200'ün üzerinde, 300'e yakın eski CHP milletvekili yeni partiye geçtiklerini açıkladılar. Şimdi bu süreçte açıkçası tamamen yargı süreci bitmediği için, mutlak mutlak kararının kesinleşmesi henüz söz konusu olmadığı için bana kalır.

0: olsa parti içinde halihazırda başka çareler denenebilirdi. Ama gördüğümüz kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun özellikle cezaevinden yönlendirmeleriyle birlikte bu yeni parti süreci hızlandırıldı. Bundan sonra yapılabilecekler konusunda CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu liderliğinde bana kalırsa Elif bir miktar rahatladı, bakın onu söylemem gerekiyor. Evet. Çünkü onların zaten arınma faaliyetleri içerisinde İmamoğlu'nun ve Özgür Özel'in yanındakiler ve aynı zamanda da suça bulaştığı iddiasıyla şaibe altında olan bazı isimlerle milletvekili olsun, belediye başkanı olsun yollarını ayırma yönünde bir gayretleri vardı. Bundan sonrası için belediye başkanlarına bir miktar yoğunlaşacaklar. Son günlerde özellikle rozet takma töreninde Kılıçdaroğlu ve yanındakilerinin figüran taşıdıkları yönünde bir iddia ortaya atıldı. Ve buradan CHP'nin yıpratılması yönünde bir çaba da ortaya kondu ama sözümü şöyle bağlayayım. Ben bu tartışmanın daha da uzayacağını ve CHP ile Yeni Parti arasındaki polemiğin zaman zaman ülke ve dünya gündemini kaybederek bundan ziyade kendi aralarında gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Elbette burada Yeni Parti bir miktar rüzgar yakaladı ama pasta o pasta, aynı pasta, nereden bölündüğünün bir önemi yok. O pastanın dışında bir pay almalarının kolay olmayabileceğini düşünüyorum.
1: Evet Ercan Bey, son başlığımızda Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına ilişkin bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun dördüncü dalgasında 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti. Bakan Gürlek soruşturmanın kapsamına dair şu bilgileri verdi. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin neler söylemek istersiniz? Yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii Mahpek Hanım, çok önemli bir aşama, dördüncü aşama. Dördüncü aşamada da bence açıkçası bu ifadelerin alınması bazı gerçekleri su yüzüne çıkartabilir. Ama bir yandan da şu var ki matruşka gibi aynı zamanda deprem paralarının nereye gittiğine bakılırken aynı zamanda bu suç örgütünün bence çok farklı faaliyetleri, mesela kara para aklama ya da yurt dışına para çıkarma yönündeki faaliyetlerinin de ortaya çıkarılabileceğini düşünüyorum. Şundan dolayı bu olayı böyle alelade deprem paralarını birileri aldı, 7 milyar lira topladı, o paraları bahiste kaybetti, borsada kaybetti, kumarda kaybetti, birilerine borç verdi kaybetti şeklinde sunulmanın ötesinde, ki bunlar var, bunları inkar etmemek lazım, Haluk Levent'in böyle durumları, ama bir yandan da olayın dışarıyla bağlantılı ve başka suç örgütleriyle bağlantılı noktaları olabileceği, bahis yoluyla ya da borsa yoluyla paranın farklı bir şekilde atlanarak başka yerlere bir anlamda transfer edilebileceği konusunda çok ciddi kuşkular var. Ben bu nedenle Sayın Adalet Bakanı'nın son açıklamasının buna matuf olduğu kanaatindeyim. Bu arada son olarak şöyle tamamlayayım Mahpeker Hanım. Evet. Ben burada ifade veren bazı ünlülerin de elbette nedamet getiriyorlar. Elbette bir anlamda evet biz de kandırıldık, böyle olduğunu bilmiyorduk diyorlar ama burada asıl sorunun şu olduğunu kamuoyunun çok iyi bilmesi lazım. Elbette bir dernek için ya da bir kişi için bağış istenebilir. Bununla ilgili kamuoyuna çağrı da yapılabilir. Ama siz bu çağrıyı yaparken, bütün ünlüler için söylemiyorum ama bazı gazeteci ve entelektüeller için söylüyorum. Siz bu yardımı yaparken devlet kurumlarını gözetmeyin. Kızılay'a AFAD'a 5 kuruş vermeyin diyorsanız bunun gerçekten ciddi anlamda sorun oluşturabileceği ve bazı soruları da sormayı gerektirebileceğini kimsenin unutmaması lazım. Bu tarz çünkü yönlendirmeleri genelde yurt dışından bazı istihbarat örgütleri ve FETÖ yapıyor. FETÖ ile aynı bağlama düşmek istemsiz de olabilir ama başka türlü bir şey de varsa devletin bu ihtimali gözetmesinin gerektiği kanaatindeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim. Kolay gelsin.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: 2-31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
10: Reklamlar.
11: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
12: İyi akşamlar Mahpeyker Hanım, merhaba.
1: Merhabalar. Hocam öncelikle ABD-İsrail-İran savaşıyla başlayalım. ABD ile İran arasında varılan mutabakat çatışmaları sona erdirmek yerine farklı bir evreye taşındı. Tarafların değişmeyen stratejik hedefleri ve derin güven bunalımı kalıcı barış ihtimalini zayıflatırken bölgede yeni bir gerilim döneminin kapısını da aralıyor. İlk günden bu yana ABD-İsrail-İran savaşını nasıl okumak gerekir hocam? Bölgede neler yaşanıyor?
12: Çok kapsamlı, geniş bir soru ve şöyle başlamak isterim. Keşke bilebilsek, keşke emin olabilsek ama öyle bir çağdan geçiyoruz ki belirsizlikler üzerine kurulu. Özellikle 21. yüzyılda belirsizlikler çağı tanımını kullanıyoruz. Zaman zaman endişe çağı, zaman zaman kaos çağı diyoruz. Zaman zaman hoyratlık çağı diyoruz, zalimlik çağı diyoruz. Dolayısıyla zor bir dönem, tanımlaması zor bir dönem. Ve bu dönemde bizim için en önemli odak noktalarından bir tanesi olan İran, İsrail ve ABD savaşına bakıyoruz. Yani bu savaş Ukrayna ile birlikte aslında önümüzdeki süreçlerde dünyanın gidişatını belirleyecek savaşlardan. Ve ne yazık ki her ikisi de çok yakın coğrafyamızda gerçekleşiyor. Bu da tabii Türkiye adına, Türk dış politikası adına ayrıca dikkatlice yürütülmesi gereken süreçler anlamına geliyor ki şu ana kadar da olabildiğince dikkatli, adeta ben dantel gibi işleyerek bir siyaset ortaya koyulduğunu düşünüyorum.
1: Evet hocam.
12: İran meselesine geri dönersem özellikle son dönemde İranlılardan gelen açıklamalarda şu dikkatimi çekiyor. Devam eden güvensizliğe rağmen, yani bir yandan devam eden büyük bir güven boşluğu, müzakere masasında otururken yapılan bombalamalar, inanılmaz bir güvensizlik üzerine de her iki tarafında barış arama çabası. Burada İsrail'i dışında tutuyorum çünkü İsrail'in barış aradığını vesaire düşünmüyorum açıkçası. İsrail'in yaklaşan seçimlerde özellikle çatışmadan besleneceğini düşünüyorum. Amerika açısından bakarsam da yaklaşan yine Amerikan ara seçimleri öncesinde bir an önce Trump'ın bu işe bir son vermek, somut bir hikayeyle halkına dönmek ihtiyacı içinde olduğunu görüyorum. Ve henüz Trump'ın elinde de böyle bir somut başarı hikayesi yok. Şu

0: da avantajlı olarak kimi görüyorum derseniz, en azından psikolojik üstünlük açısından İran'ın önde geldiğini düşünenlerdenim. Burada tüm dünyanın önünde aslında haksız bir savaş yaşandığını, haksız bir saldırı yaşandığını, bu tezi işleyebildi İran ve oldukça da aslında taraftar toplayabildi. 7 Ekim saldırıları sonrasında Gazze'ye yapılan o büyük katliam, hatta soykırım artık tüm dünyada zaten dikkatleri İsrail'in üzerine çekmişti. Bir de üzerine İran'a yapılan bu saldırı geldiğinde, açıkçası ben şöyle yorumluyorum, dünya üzerinde ilk kez başta Amerika Birleşik Devletleri kamuoyu olmak üzere ben bu kadar yoğun bir İsrail karşıtlığı görüyorum. Evet. Tabii bu bizim gördüğümüzü İsrailliler de görüyor ve değerlendiriyor.
1: Evet. Buyurun. Hocam, Orta Doğu'nun önünde kısa süreli bir kriz değil, uzun yıllardır etkisini hissettirebilecek yeni bir güvenlik dönemi bulunuyor. Siz de bahsettiniz. Bu nedenle yalnızca ateşkesleri ya da günlük askeri gelişmeleri takip etmek yeterli değil. ABD-İsrail-İran savaşında bozulan ateşkes Orta Doğu güvenliği için ne söylüyor? Siz bölgenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Masada neden uzlaşı sağlanabilir? Kalıcı bir ateşkes için neler yapılmalı sizce?
0: Evet, şimdi bir kere güven ortamı inşa edilmeli. Şimdi Amerika-İran ilişkilerine baktığımızda Trump'ın sıklıkla yer verdiği üzere 1979'dan bugüne devam eden karşılıklı bir düşman tanımlaması var. Bundan ayrı olarak ta 1953'e geri götürürsek, işte darbede özellikle Amerikan ve İngiliz istihbaratının etkili olması, Musaddık'ın devrilmesi, yani İran açısından özellikle bu işin kökeni çok daha eskilere dayanıyor. Yani ötekileştirilen Amerika üzerinden üretilen bir siyaseti var İran'ın. Yani bu adeta İran'ın varoluş sebebi haline gelmiş. Evet. Dolayısıyla bu kadar köklü meseleleri böyle hızlıca çözmek ve üstelik ümidimiz o ki tabii ki kalıcı bir barışa ulaştırmak çok da mümkün değil, kolay değil. İmkansız demeyelim ama kolay değil. Bu zorluklar arasında bir taraftan da şöyle bir ilginç durum var. İşte Hürmüz'ün kapatılması gibi stratejik bir silahı var İran'ın ve bu tüm bölgeyi olduğu gibi dünyanın ekonomisini de, başta Amerika'nın ekonomisini de etkiliyor. Her şeyden önce Amerikan halkının cebine giren parayı etkiliyor çünkü petrol fiyatları yükseliyor. Bu durumda Trump da siyaseten sıkışmış oluyor ve somut bir şekilde halkına dönüp, hani özellikle birkaç ay içerisinde bu savaşı niye yaptım ve sonuçta ne elde ettim diye anlatabilmesi lazım. Henüz dediğim gibi elinde böyle somut veriler yok.
1: Evet.
0: Çok çetrefilli bir durumdan bahsediyoruz. Bölgemizin geleceği açısından da çok çok önemli. Yani evlatlarımızın geleceği açısından da önemli. Çünkü maharet nerede olacak biliyor musunuz? Bu kadar büyük çetrefilli çatışma ortamını büyük bir dünya savaşına dönüştürmeden yok edebilmek, ortadan kaldırabilmek asıl mahareti gerektirecek. Türkiye burada elinden gelen katkıyı sağlıyor ve bir açıdan da şöyle düşünmek lazım. Aslında tüm taraflarda biliyorlar ki çok boyutlu küresel bir savaştan özellikle hiç kimse bir şey kazanamaz. Bilakis kaybeder, çok büyük kayıplar yaşanır. Dünya iç içe geçmiş karmaşık ilişkilerden oluşuyor. Bir pandemi yaşandığında, Çin'den tedarik zinciri bozulduğunda dünyada neler eksiliyor? Bakın, bir çip Tayvan'dan özellikle dünyaya en çok satışı yapılan ürün, otomotiv sektöründen savunma sanayine her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla da tüm dünyada aslında kabul etsek de etmesek de çok ciddi, karmaşık, iç içe geçmiş bir ilişkiler yumağı var. Böyle bir yumakta, böyle bir karmaşık ilişkide savaşa gitmek aslında en akıl dışı seçenekler arasında, özellikle
1: evet,
0: küresel bir savaş.
1: Evet hocam, siz de değindiniz tabii. Türkiye açısından da yeni dönemin doğru okunması gerekiyor. Ankara NATO'nun önemli üyelerinden biri olmasının yanında İran, Irak, Suriye, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'e komşu bir bölgesel güç. Bu nedenle yaşanan gelişmeler Türkiye'nin enerji güvenliğini, ticaret yollarını, savunma planlamasını ve dış politikasını doğrudan etkilemekte. Türkiye'nin barış çabalarını ve bölge için önemini nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Ben bunu teknik anlamda özellikle okumaya çalışıyorum. Uluslararası ilişkiler literatürü bağlamında. Burada özellikle yükselmekte olan orta ölçekli güçlerin dünya barışı ve istikrarı için olumlu katkılar yapabileceğini iddia ediyoruz. Ve Türkiye yükselmekte olan son dönemin orta ölçekli güç kapsamındaki önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Bu ülkelerin, Türkiye'nin başta olmak üzere, temel refleksi aslında çok farklı taraflarla konuşabilmek, ara buluculuk ya da kolaylaştırıcılık rollerini oynayabilmek, bir takım insani diplomasi gibi alanlarında parlamak. Yani sırf NATO toplantısının Ankara'da yapılmış olması bile aslında baktığımızda son derece önemli, kıymetli bir gerçekliğe işaret ediyor. Bu nedenle Türkiye ve benzeri ülkelerin, işte küresel ölçekte mesela Brezilya'nın adı geçiyor, Asya Pasifik'te Endonezya'nın, Güney Kore'nin adı geçiyor, Güney Afrika'nın adı geçiyor. Ülkelerin özellikle asıl istikrar ve barış üretici ülkeler olacağı düşünülüyor. Yani mevcut büyük süper güçler ortamında rekabet yaşanırken orta ölçekli güçlerin bu çok taraflılığı gündeme getirmesi, diyalog ortamını ve diplomasiyi öne sürmesi aslında çok kıymetli. Dünya
1: evet.
0: barışı geleceği açısından.
1: Evet hocam, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılında Kiev'de siren sesleri ve patlamalar gündelik yaşamın bir parçası haline gelirken barış için yürütülen diplomasi trafiği de yeni bir evreye taşınıyor. Savaşın mevcut aşamasında iki tarafın da net bir askeri zafer elde edemediği bir yıpratma savaşına dönüştüğü görülüyor. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisine saldırdı. Bölgeye dair değerlendirmelerini de almak isteriz. Neler aktaracaksınız hocam?
0: Yani inanın o kadar yine karmaşık bir gerçeklik ki, bakın evet. Ukrayna'nın gidip son dönemde İran gemisini Hazar Denizi'nde vurması. Yani işin arka planında biraz okuduğunuzda yine İsrail faktörünü görüyorsunuz. İşte özellikle savunma sanayi ile ilgili bir takım gelişmeleri okuyabiliyorsunuz. Burada işte bir kamplaşma ya doğru dünyanın, bölgenin itilmeye çalışıldığını görüyorsunuz. Nasıl bir kamplaşma? Özellikle İran, Çin, Rusya'yı belli bir blokta toplamak, Ukrayna'yı da Batı dünyasının, NATO'nun bir parçası halinde tutmak. Ama bunun ayrı ve gizli bir oyuncusu daha var. Yani İsrail arka planda, özellikle Ukrayna'nın bambaşka işbirlikleri içerisinde de olabilir gibime geliyor. Yani bu noktada ben son derece riskli buluyorum İran'ın özellikle vurulmuş olmasını, Ukrayna tarafı.
1: Evet.
0: Savaşı, çatışma ortamını büyütebilecek, körükleyebilecek bir durum. Bu noktada özellikle bölgemizdeki ülkelerin refleksi ne olur? Bir önceki sorunuza da ithafen söyleyeyim. Herkes aslında bu güvensizlik ortamında tek başına ayakta kalmanın yollarını arar. Bunu da stratejik özellik diyoruz. Yani bölgemizde Türkiye başta olmak üzere körfez ülkeleri özellikle belli bir stratejik özellik noktasına ulaşmaya çalışacak. Çünkü bu ortamda ne batıya ne doğuya tam olarak güvenemiyor hiç kimse. Ve bir şekilde de bekalarını sağlamak zorundalar.
1: Evet hocam, son olarak soykırımcı İsrail ordusunun 2023'te başlattığı saldırılar Gazze'de büyük yıkıma yol açarken bölge halkı açlık, susuzluk ve ilaç yoksunluğuyla baş başa kaldı. Açlığın silah olarak kullanıldığı bu süre boyunca çocuklardan yaşlara kadar onlarca kişi dünyanın gözleri önünde açlıktan hayatını kaybetti. Evet. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkes Gazze'deki Filistinlerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşma beklentisini karşılamadı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73.329'a ulaştı. Gazze'de yaşanan gelişmelere ve son duruma ilişkin neler söylemek istersiniz?
0: Çok önemli. Toparlamamız gerekecek söylemek istediklerimizi, ama insani dram devam ediyor. Dünyanın gözü önünde devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman Netanyahu üzerindeki baskıyı artırarak sanki çözüm yanlısıymış gibi görünmesinin arka planında bir başka şey daha görüyoruz. Örneğin Suudi Arabistan'ı, efendim Suudiler Abraham anlaşmasına geri dönmezse, yani ona imza atmazlarsa iptal ediyorum diyen bir Trump var. Yani bir takım ilişkilerin körfez ülkeleriyle olsun, bölgedeki ülkelerle olsun, sürekli bir İsrail ipoteği altına sokmaya çalışan bir Trump yönetimi görüyorum. Bu da sorunların çözülmesini giderek zorlaştırıyor.

0: şöyle bir gelişme var. Bütün bu insani drama, hepimizin içini acıtan o binlerce insanın kaybına rağmen ben akademik hayatımda ve kendi kişisel hayatımda ilk kez dünya genelinde bu kadar çok insanın İsrail karşıtı protestolar yaptığını, bu drama dikkat çektiğini görüyorum. Yani bundan elimizde halkların tepkisi var. Bu da işte bize neyi gösteriyor? Artık Avrupa ülkeleri eski Avrupa ülkeleri değil. Amerika eski Amerika değil. En azından bir farkındalık oluştu. Amerikan kamuoyunda yapılan anketlerde Amerikalı gençler, okumuş eğitimli gençler arasında ilk kez bu kadar yüksek oranda İsrail karşıtlığı oranları görülüyor. Bu da tabii ki ayrıca ele alınması gereken bir şey. Yani yönetimlerin reflekslerini, İsrail'e verdikleri destekleri bir günde kırmak çok zordur ama kamuoyunun kanaati değiştikçe sorgulamalar başlar ve ben ilk kez başta Amerika olmak üzere dünyada İsrail'e karşı bakışın sorgulandığı da temel sebebinin işte Gazze'de yaşanan ve hala devam eden o insanlık dramının olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar
0: ben
1: diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair gelişmeleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar.
6: Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Tarihleri arasında seçili Dyson küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bölümde iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınlarıyla mücadeleyi ve dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Konuğumuz Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahpeker Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuvvetli yağışların ardından Devrekhani çayının taşması sonucu sel meydana geldi. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
1: Ve
2: bütün
1: ilk olarak
2: milletimize geçmiş olsun diliyoruz biz de.
1: Evet, biz de. Hocam ilk olarak sormak isteriz. İklim değişikliği ve küresel ısınma orman yangınlarının sıklığını ve karakterini nasıl etkiliyor? Son yıllarda orman yangınlarının sıklığının ve şiddetinin artmasında iklim değişikliğinin payı nedir? Bizleri gelecekte nasıl bir tablo bekliyor?
2: Şöyle, malumunuz olduğu üzere özellikle son yıllarda artan sıcak periyotlarını daha sık yaşamaktayız. Bu da tabii ki ormanda biriken yanmaya elverişli yanıcı maddeleri kurutup daha hızlı yanabilir hale getiriyor. İklim değişikliği özelinde meteorolojik parametreler de yangınların başlaması için gerekli olan 3 temel faktörden bir tanesi. Biz yanıcı madde özellikleri, hava halleri diğerini sınıflandırıyoruz. Üçüncü olarak da bunları tutuşturan bir etken. Bu insan ya da yıldırım kaynaklı olabiliyor. Bunların içerisinde yanmanın başlaması, başlayan yangının gelişmesi ve büyük bir afet haline dönüşmesinde en önemli parametreler meteorolojik parametreler, yani iklim değişikliğinin etkisinde olan parametreler. Bunların içerisinde sıcaklığın yüksek olması, nispi nemin de çok düşük olması, ki biz oransal olarak şu değerleri kullanıyoruz. Eğer nispi nem %30'un altına düşerse, sıcaklık da 30 santigrat derecenin üzerine çıkarsa orman yangınları açısından riskli bir dönem demektir.
1: Evet.
2: Bu aralık ne kadar uzun sürerse çıkabilecek yangının şiddeti veya etkileyecek olduğu alanın büyüklüğü de o kadar yüksek olur. Özellikle de yüksek sıcaklıklarda ve yüksek şiddetli rüzgarlarda. 2020 yılından sonraki süreci hafızalarımızı tazelersek hemen hatırlayabiliriz. 2020 yılında ülkemizin farklı noktalarında başlayan orman yangınları özellikle 2021 yılında Manavgat'ta afet halini almış ve o yıl ülke orman yangınları istatistikleri açısından en büyük yangınların olduğu sezon olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl yine hatırlayın, bu bölgede Batı Karadeniz'de bile, Kastamonu'da ve Karabük'teki yangınlar ülke kamuoyuna oturmuştu.
1: Evet.
2: Yine Bursa'da şehir merkezlerini tehdit eden, keza yine İzmir'de çok büyük orman yangınları, Çanakkale'de çok büyük orman yangınlarına şahitlik ettik. Bunun en önemli sebepleri geçmişte kısa süren sıcak periyotların artık günümüzde tekrar eden çok uzun sıcak periyotlara dönüşmesi. Bu da orman yangınının, sizin de ifade ettiğiniz gibi, sıklığını artırmakta, çıkan yangınların da şiddetli olmasını tetiklemektedir.
1: Evet.
2: 2-3 gün önce başlayan ve hala devam eden İspanya'daki ve Fransa'daki yangınları kamuoyu yakından takip ediyor. On binlerce insanın tahliyesi. İspanya mesela şu anda ülke tarihinin en şiddetli orman yangınlarıyla karşı

0: karşıya.
1: Peki hocam, orman yangınlarının önüne geçmek için vatandaşların alabileceği en basit ama en kritik önlemler nelerdir? Bir yangın başlangıcı gördüğümüzde ilk yapmamız gereken şey nedir?
0: Şimdi yangınlarla mücadelede en önemli unsur aslında bütün afetlerde, bu deprem olsun, sel olsun, aynı şey yangınlar için de geçerli. Önleyici tedbirlerin alınması, koruyucu bir önleyici tedbirler ve bu daha henüz yangın başlamadan alınabilecek tedbirler. Ülkemizdeki orman yangınlarının sebeplerine bakıldığında yaklaşık %90'ı insan kaynaklı. En temel faktör burada vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, kamuoyunda farkındalığın oluşturulması temel vazifelerimizden bir tanesi. Bu her yaş grubuna hitap eden farkındalık eğitimlerinden başlayabilir. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi, tabii ki vatandaşların yeni çıkmış, henüz başlamış bir yangında orman teşkilatına haber vermesi. Şu anda eskiden alo 177 idi. Şu anda 2 yıldır 112'ye ihbarda bulunarak yetkililere haber vermeleri. Üçüncüsü, son mega yangınlar dediğimiz 2021 yılından beri uygulanan bir uygulamamız var. Yangın riski yüksek olan dönemlerde vatandaşlarımızın ormanla etkileşiminin azaltılmasını dikkat etmek. Yani yasak olunan bölgeleri kullanmamamız. Evet. Bir diğeri, yine gaz döneminde hasat dönemi oluyor malumunuz. Tarım alanlarının hasadın alandan uzaklaştırıldığı dönem. Özellikle kalan materyallerin, anız dediğimiz materyallerin yakma yöntemiyle ortadan kaldırılması yoluna gidiliyor. Bu çok tehlikeli. Şiddetli rüzgarlarda, sıcak havalarda, ormana bitişik olan yerlerde çok kolayca orman yangınına dönüşebiliyor. Bu tür eylemlerden yine vatandaşlarımızın biz hasreten uzak durmalarını, ateşli pikniklerden yangın döneminde, riskin çok yüksek olduğu dönemlerde uzak durulmasını, yetkililerin piknik için uygun gördükleri alanları kullanmasını biz istirham ediyoruz.
1: Evet, bu uyarılarınız da önemliydi hocam. Peki yeşil vatan kavramı son yıllarda hayatımıza girdi. Bir orman mühendisi ve akademisyen gözüyle yeşil vatan tam olarak neyi ifade ediyor hocam ve neden stratejik bir öneme sahip?
0: Şimdi şöyle, biz biliyorsunuz gök vatan, mavi vatan ve yeşil vatan kavramları var ülkemiz açısından son derece kıymetli. Yeşil vatan da İklim değişikliğini temele aldığımızda ülkemizin biyoçeşitliliğini, gelecek neslimizi güvence altına alma adına en stratejik adımlardan birisi. Artık gıdanın muhafaza edildiği, tarım alanlarının tabiri caizse ormanlar tarafından sigortalandığı ve son günlerde, son birkaç yıldır da kamuoyunda daha sıkça telaffuz edilen karbon depolama fonksiyonunu da dikkate aldığımızda, bu fonksiyonları en öncül, primer dediğimiz birinci sırada yerine getiren ormanlar olduğunu dikkate aldığımızda, bu manada yeşil vatan son derece kritik bir anlam ifade ediyor. Türkiye'de bu anlamda şöyle de çalışmalar yapılıyor. Hem biyoçeşitliliğin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması adına bir taraftan erozyonla mücadele çalışmaları, bir taraftan kurak alanların ya da yarı kurak mıntıkaların yeniden ağaçlandırılması ve bu bağlamda da orman varlığının giderek artırılması. Evet. Son envanter verilerine göre baktığımızda 2026 için yaklaşık 23,5 milyon hektar alanın orman alanı olduğunu, yani ülkemizin %30'unun orman varlığıyla kaplı olduğunu düşünürsek ne kadar yerinde bir kavram olduğunu daha da kolay anlayabiliriz.
1: Evet. Hocam, Kastamonu Üniversitesi'nin ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitesi olması hem şehre hem de öğrencilere somut avantajlar sağlıyor. Kastamonu ekonomisinin ormana dayalı yapısını korurken ormancılık ve tabiat turizmini sürdürebilir şekilde nasıl büyütebiliriz? Şunu da eklemek isterim hocam. Batı Karadeniz Türkiye'nin en zengin orman alanlarından biri. Kastamonu ve çevresindeki ormanların sürdürülebilir yönetimi üretimi ve biyoçeşitliliğinin korunması için üniversiteniz ne tür projeler yürütüyor?
0: Teşekkür ederim. Bizim üniversitemiz ifade ettiğiniz üzere ormancılık ve tabiat turizmi alanında İhtisas Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitemize verilen bir misyon. Bu da tam yerinde bir karar. Batı Karadeniz, özellikle Kastamonu hem tabiat turizmi noktasında çok zengin, 3 tane milli parkı olan bir vilayet. Orman varlığına bakıldığında %70'i neredeyse orman alanıyla kaplanan bir il. Hatta biz mesleki olarak ormancının başkenti Kastamonu ifadesini kullanırız. Böylesine zengin bir coğrafyada biz hem kamu kurumlarıyla hem özel sektörle hem de sanayiyle beraber hem ormancılık hem de tabiat turizmi alanında gerek proje gerek nitelikli işbirliği çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. Birkaç tanesini müsaadenizle ifade etmek isterim. Yani elimizdeki var olan doğal varlığı sürdürülebilir kullanmadığımız takdirde geleceğe taşımamız mümkün değil. Yani sürdürülebilirlikten kasıt hem koruma hem kullanma dengesinin yerinde olması. Söz gelimi Kastamonu'da bir taraftan orman envaline dayalı üretim yapılırken bir taraftan bu envale dayalı üretimin katma değerli nitelikli ürünlere dönüştürülmesi adına da çalışmalar yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Kastamonu'da defnenin yaygınlaştırılması projesi. Aslında defneye bakıldığında Türkiye defnenin ana vatanlarından bir tanesi ve dünyanın ihtiyacının yaklaşık %80'ini tek başına karşılıyor. Biz de burada bir proje başlattık. Özellikle Cide İnebolu bölgesine Orman Genel Müdürlüğümüz ve yerelde de Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile yaklaşık 700 hektarlık bir alanda başlayan çalışma 3000 hektara kadar çıktı. İlk başlarda 300 ton olan defne üretimi son 4-5 yıl içerisinde 3000 tonlara ulaştı. Bu şunu getirdi beraberinde, bir taraftan var olan ürünün ekonomiye kazandırılması, ama ekonomiye kazandırılırken yöre halkının, yaklaşık burada 100-150 kişiden bahsediyoruz, buna bağlı olarak istihdam edilmesi, aynı zamanda da bu üretilen ürünün sanayiye kazandırılması noktasında yeni sanayi alanlarının ortaya çıkması ve bunun bu ürünlerin de ihraç edilmesi noktasında güzel bir çalışma oldu. Bir diğeri mesela burada yine...
1: Evet hocam, süremiz artık tamamlamamız gerekiyor. Süremiz sona erecek.
0: Estağfurullah. Biz bunun odun dışı orman ürünleri noktasında, tıbbi aromatik bitkiler noktasında yerel halkla, vatandaşlarımızla, kooperatiflerle, sanayiyle ortak yürütülen çalışmalar çeşitli alanlarda devam etmektedir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Trabzon'da başlayan ve Kastamonu'da devam eden, ömrünü ormanları korumaya ve anlamaya adamış bir bilim insanısınız. Biz size kolaylıklar diliyoruz hocam.
0: Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük konuğumuzdu. Kendisiyle iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınlarıyla mücadeleyi ve dikkat edilmesi gerekenleri konuştuk. Bugün de programımız burada sona erdi. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı ve spikeriniz ben Mahpi İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz ama aslında derin bir geçmişe ve anlamlı hikayelere sahip olan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir detay, geçmişteki insanların dünyaya nasıl baktığını anlamamıza yardımcı olur. İşte bu programda da bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugünkü konumuz, Osmanlı'da sokak hayvanları için vakıflar olduğunu biliyor muydu?

0: Yunus. Osmanlı döneminde hayvanlara karşı büyük bir merhamet anlayışı vardı. Bu anlayış yalnızca bireysel davranışlarla sınırlı kalmıyor, kurumsal bir yapıya da dönüşüyordu. İşte bu noktada vakıf sistemi devreye giriyordu. Osmanlı'da insanlar sokak hayvanlarının beslenmesi, korunması ve bakımı için özel vakıflar kuruyordu. Bu vakıflar sayesinde kedi, köpek ve kuşlar için düzenli olarak yiyecek bırakılıyor, su kapları konuluyor ve onların yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanıyordu. Üstelik bu sistem yalnızca gönüllüye dayanmıyordu. Mancacılık adı verilen uygulamayla hayvanların beslenmesi daha düzenli hale getirilmişti. Mancı ya da mancacı olarak adlandırılan görevlilere maaş ödenir, bu kişiler kasaplardan toplanan artıkları ve sakatatları sokak hayvanlarına dağıtırdı. Bu sayede hayvanların aç kalmaması için planlı ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulmuştu. Hatta bazı vakıflar hasta ya da yaralı hayvanların tedavi edilmesini de kapsıyordu. Görevliler belirli aralıklarla sokakları dolaşır, hayvanların ihtiyaçlarını kontrol ederdi. Bugün sokakta gördüğümüz bir kediye ya da köpeğe uzattığımız bir parça yiyecek aslında yüzyıllar öncesinden gelen bir geleneğin devamı olabilir. Belki de geçmişe baktığımızda sadece insanların değil, tüm canlıların düşünüldüğü bir yaşam anlayışının izlerini görmek mümkündür. Bir başka Bunu Biliyor Muydunuz programında yeniden görüşmek üzere.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Üniversite öğrencilerine af ve 15 yaş üstü gruba ceza üst sınırının artırılması bu hafta görüşülecek kanun tasarıları arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrasında konuşan Çelik, terörsüz Türkiye hedefine

0: ulaşmak için politik atmosfere katkı sağlamanın önemine dikkat çekti.
1: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere, yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama, silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma, bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına da bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir diyen Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları da en şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.
1: Yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Mukaddesimiz, Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den ayrılan 91 milletvekilliğiyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda da bulundu. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor ifadelerini kullandı.
1: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim, tüm bu olaylar başladığında. Yani bizi, AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında, ağır sözlerin ve karşılıklı ithamların bir süre sonra kişileri ve partileri değil, toplumsal huzuru da yıpratacağını belirtti. Kılıçdaroğlu ve Özel'in siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini söyledi. Küresel gelişmelerin önemine dikkat çeken Bahçeli, çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir dedi. Bahçeli, MHP'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi yarım asrı geride bırakan siyasi ahlakıyla bağdaştırmaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında yarın kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yüksek öğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci oranlarını artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Tecrübeli akademisyenlerin bilim dünyasına katkılarının devam edebilmesi amacıyla da emeklilik yaş haddi 67'den 72'ye çıkarılacak. Yok kanun teklifinin genel kurul aşamasının tamamlanması halinde 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme gündeme alınacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Öte yandan terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde, kanun teklifine nihai halinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek son operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Ahbap soruşturması kapsamında 13 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltılara ilişkin açıklamasında şüphelilere yönelik iddialar 4 başlıkta sıralandı. Şüphelilerin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler yönünden incelendiği belirtildi. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut yapımı için topladığı bağışlarla ödeme yaptığı ve tedarik sağladığı inşaat firmaları mercek altına alındı. Firmaların taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddia edildi. Tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına çok sayıda taşınmaz devredildiği de tespit edildi. Başaran Holding'in 22, Power İnşaat'ın 10, Koç Su Yapı'nın 17, Orhan İnan'ınsa 10 taşınmazı Yeliz Kaya'ya devrettiği belirlendi. Usulsüz devir iddiaları üzerine aralarında Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı iş insanları şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Şüpheli Haluk Levent ifadesinde derneğin çeklerini teminat olarak kullandım demişti. Dernek çekleriyle bunların dolaşım ve tahsil süreçlerinde yapılan incelemelerde de usulsüzlük iddiaları üzerine dernek çalışanı Sibel Kaya gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'le Babala Televizyonu kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. 22 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 231 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Pekinbet isimli yasa dışı bahis sitesinin para trafiğini yöneten şebekeyi mercek altına aldı. Şüphelilerin söz konusu yasa dışı bahis sitesindeki ödemelere aracılık ettikleri ve bu işlemler için elektronik para hesaplarını kullandıkları tespit edildi. MASAK koordinesinde şüphelilerin banka, kripto ve e-para hesapları incelendi. Toplam 231 milyon liralık yasa dışı para hareketi saptandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. Firari konumdaki 9 şahsın yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Türkiye dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana terörizmi öven ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbiri uygulandı. Bu hesaplardan 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu

0: tespit edildi. Erişim engeli getirilen hesapların platformlara göre dağılımında ilk sırayı X aldı. Güvenlik kaynaklarına göre son 7 ayda ortaya çıkan bu veriler Türkiye'nin terör propagandası ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı siber vatanda çok katmanlı ve koordineli bir mücadele modeli uygulandığını ortaya koyuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara'da gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Öte yandan Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarındaki işbirlikleri değerlendirildi. Karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar ele alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifu Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakan Yaşar Güler, Nijer Savunma Bakanı Orgeneral Salifu Modi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu.
1: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
0: LGS tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Öğrenciler tercihlerini saat 17'ye kadar yapabilecek. LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarıyla boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos'ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Böylece öğrenciler belirtilen tarihten itibaren yerleştirildikleri okulu öğrenebilecek. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceği açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD mutabakat zaptının bütün maddelerini ihlal etti, biz de taahhütlerimizi yerine getirmeyi durdurduk dedi. Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun da değişmediğini, İran tarafından kapalı tutulduğunu vurguladı. Hafta sonu Umman'la Boğaz'ın yönetimine ilişkin yapılan görüşmelerin ABD ile ilgisi bulunmadığını belirtti, olumlu geçtiği bilgisini paylaştı. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere ait 3 katlı bir evi yıktı. O anları sadece TRT Haber görüntüledi. Ramallah ve Cenin kentlerinde Filistinlilere ait 9 ev ve 2 tesis yıkıldı. Tobas kentinde 498 dönüm araziye de el konuldu. Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler Batı Şeria'da son 4 günde 8 kaçak yerleşim kurdu. Bu yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Avrupa yine sınıfta kaldı. Katil Netanyahu'yu taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın hava sahalarından geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçağın rotası tepki çekti. Mahkeme, Gazze şeridinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Kiev-Moskova hattında gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijye'ye düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'lar

Misillemede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Üniversite öğrencilerine af ve 15 yaş üstü gruba ceza üst sınırının artırılması bu hafta görüşülecek kanun tasarıları arasında. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Galatasaray 10 numara transferinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Alman oyuncu Jamal Musiala ve kulübü Bayern Münih ile büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. 2026 Dünya Kupası finalini yöneten hakem Slav

0: Yarın 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. A Milli Kadın Voleybol takımı için İstanbul'da karşılama töreni düzenlendi. Atletizm Süper Lig müsabakaları tamamlandı. İki gün süren müsabakalar sonunda Enka Spor Kulübü hem erkeklerde hem de kadınlarda zirvede yer aldı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerine gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Yozgat 16, İstanbul ve Kocaeli 23, Edirne ve Sakarya 21, İzmir ve Denizli 25, Antalya 27, Adana ve Gaziantep 24, Konya ve Nevşehir 15, Samsun ve Ordu 18, Trabzon 20, Van ve Malatya 17, Diyarbakır 22 derece.
1: Yol durumu.
0: Bolu Abant Mudurnu yolunun 18 ve 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Kırşehir yolunun 5 ve 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Aşkale Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
4: sınırsızca. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: 13-31 Temmuz tarihleri arasında MacBook Pro modellerinde 6000 lira ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: reklamlar. Soralım bakalım. Sağlık için doğru nefes alımının önemi nedir? Doğru nefes almanın ipuçları neler? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ve nefes terapisti Doktor Gül Kulan'a sorduk.
1: Yaşamın kaynağı nefestir. Oksijen iç organların, bezlerin, sinir sistemi ve beynin çalışması için gereklidir. Doğru nefes alamayanlar sürekli kendilerini yorgun hissederler. Sinirli, kaygılı, depresif olurlar. Bebekler bu işi mükemmel yapıyorlar ve diyaframı kullanıyorlar. Ama sonradan edinilen korkular, yaşanan travmalar ve kırgınlıklarla doğal nefesi unutuyorlar. Doğru nefes burundan alınan nefestir. Burun solunan havayı ısıtır, nemlendirir. Tozları ve yabancı maddeleri filtreleyerek akciğerlerimize her zaman sabit kalitede temiz hava sunar. Ağız yoluyla alınan hava direkt akciğerlere gider ve kronik faranjit, bronşit ve az solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarır. Doğru nefes diyaframla olur. Çiçek koklar gibi soluduğumuz havayı akciğerlerimizin en derin köşesine alırız. Diyafram nefesi karın bölgesindeki organlarda masaj etkisi yaratır. Safra kesesi ve midenin yukarıya hareketi önlenerek reflü önlenir. Ayrıca göğüs kafesinde lenf drenajı artar ve artıklar vücuttan uzaklaştırılır. Oturarak veya yatarak bir elimizi karına, bir elimizi göğse yerleştirelim. Nefesi burundan alıp karnımızı iyice şişirelim. Sadece karnımız üzerindeki el hareket edecek ve dörde kadar sayalım. Daha sonra nefesimizi göğse geçirelim ve tutalım. Şimdi göğüsteki el hareket edecek ve dörde kadar sayalım. Sonra dörde kadar sayarak nefesimizi burundan yavaşça verelim ve karnımız iyice içine çöksün. Sekize kadar sayarsak daha da güzel olur. Doğru nefesle kan kalitesi artar ve toksinler daha kolay atılır. Tüm sinir ve hormonlar üzerinde olumlu etkiler yapar. Bağışıklık sistemi güçlenir, yaşlanma gecikir.
0: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Saatler 19'u 27 dakika geçiyor ve TRT İstanbul Radyosu Radyo 1 stüdyosundan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftanın ilk spor servisi başladı. Her pazartesi olduğu gibi programı sizler için Kemal Çat hazırlıyor. Bu akşam teknik yönetmenimiz Ebru Dezgahçı. Programı birlikte sunacağım arkadaşım
2: Muhammed Çevik
1: ve ben Kerem Demircioğlu. Bugün hem telefon bağlantılarımızla hem de stüdyo konuğumuzla yaklaşık bir saat boyunca, bir saat aşkın bir süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Stüdyo konuğumuzu hemen tanıtalım. Yine hepinizin yakından tanıdığı spor yorumcusu, gazeteci, TV bu spor yorumcusu sevgili Ferhat Kızıltaş bizimle birlikte. Ferhat hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Çok teşekkür ederim davet için.
1: Estağfurullah, biz teşekkür ederiz stüdyomuza kadar geldin. Bir de telefon bağlantımız var ve telefon bağlantımızın hazır olduğunu arkadaşlarım işaret ediyorlar. Benim Gökova'dan sevgili komşum, yılların gazetecisi, deneyimli yorumcu, A-spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök telefon hattının diğer ucunda. Hüseyin abi selamlar.
4: Merhaba sevgili Kerem. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Orada konuğumuz Ferhat da sevdiğim bir kardeşimdir. Ona da iyi akşamlar diyorum. Tabii diğer beraber sunduğunuz arkadaşımıza da selamlar, sevgiler.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkür ederim Hüseyin abi. Sen de hoş geldin. Ferhat ben.
4: Evet Ferhat. Onu söylüyorum ben de.
1: Evet. Yok ben. Yani iki kişi, üç kişiyiz ya burada. Evet.
4: Biliyorum. Üç
1: kendi yani sesinin Ferhat olduğunu. Evet.

0: Anlatmak için öyle dedim.
1: Hem Ferhat'a söyledim hem de beraber sonuna
0: Evet onun için zaten. Sevgili Hüseyin abi, geçen hafta orada zannediyorum çok sıcak günler yaşanmış. Deli Mehmet esmiş, doğru mu?
1: Evet, doğru. Valla ya biliyorsun o Deli Mehmet estiğinde nem de acayip derecede azalıyor. Benim nem ölçerim var. Kerem %5'e falan düşmüştü. Öyle %5'e düştüğü ortamlarda biliyorsun yangın tehlikesi çok
0: tabii,
1: büyük oluyor.
0: Tabii.
1: En ufak bir kıvılcımda yani ağaçların tutuşmaması mümkün değil. Yani diken üstünde oluyorsun. 42 doğru. derece sıcaklık, doğru, %5 doğru. nem. Yani gerçekten çok böyle tedirgin edici bir sıcaklık oluyor o zaman. Neyse ki fazla uzun sürmedi. Şu sıralar böyle 30-32 derece, gayet geceleri serin, gayet iyi gidiyor.
0: Gayet hem makul.
1: Normal seviyeye ulaştı 30'lara 40'lara tekrar.
0: Bu arada transfer haberi bekleyen tüm takım taraftarları kim bu Deli Mehmet? Acaba bir futbolcu mu diyebilirler. Hayır, hemen kısaca biz anlatalım. 1970'li yıllarda o yörede, Gökova yöresinde Mehmet adı bir balıkçı var. Farz olunur ki, konuşulur ki bir gün eşiyle tartışıyor ve sinirleniyor, denize açılmaya karar veriyor. Fakat fırtına var, tüm uyarılara rağmen gene de açılıyor. Tabii maalesef geriye dönemiyor ama o kızgınlığı kalıyor. İşte senede böyle birkaç gün dağlardan alev gibi esen o sıcak rüzgara Deli Mehmet ismi. O tarihten evet. beri konmuş böyle bir rivayet var. Onu da dinleyicilerimize aktaralım.
1: Rüzgarımızın adıdır Deli Mehmet.
0: Deli Mehmet, evet.
1: Gökovalılar iyi bilir.
0: Evet.
1: Hakikaten o günlerde biliyorsun burada hani kayıt merkezi bizim burası Akyaka.
0: Evet.
1: Kayıt da yapılamıyor. Evet. Gerçekten onu da engelliyor. Çok tersten estiği için. Ve yangına da neden olacak derecede nemi ortadan kaldırıyor.
0: Doğru.
1: Neyse çok uzun sürmedi seni anlatan.
0: Şimdi uzun sürmeyen bir şey de şu sevgili Hüseyin Özkök. Musiala transfer olacak, Galatasaray anlaştı gibi. Yani haber vermeyen radyo ya da televizyon kanalı kalmadı. Fakat kısa bir süre sonra kulüpten bir yalanlama geldi. Ama asıl haber sende, çünkü bilenler biliyor. Sen Almanya'da uzun süre kaldın. Hatta Bayern Münih'in kongre üyesisin. Hem kulübe yakınsın hem Alman gazetecilere yakınsın ki yaklaşık 1-2 saat önce Sport Bild dergisi futbol haber müdürü Christian Falk'la da bir görüşme yaptığını biliyorum. Kendisinin bir videosu da var. X'te zaten koymuşsun bunu. Detayını evet. merak edenler
1: az
0: oradan da bakabilir.
1: Az önce Sport'ta da yayınladık videoyu.
0: Aha. Sen daha önce zaten sabah zannediyorum bu transferin mümkün olmadığına dair bir görüş de bildirdin. Niçin bu isim gündeme geldi? Niçin olamaz?
1: Yani,
0: bize hikayeyi anlatabilir misin bu transfer?
1: Ferhat belki nereden çıkmış olabileceğini Galatasaray'ı yakın takip ettiği için daha iyi bilir ama ben bir türlü oturtamıyorum yani. Nereden çıktı böyle bir haber? Ben çünkü Bayern Münih'in senin söylediğin gibi çok yakın takip ediyorum.
0: Evet.
1: Alman gazeteci arkadaşlarım var. Böyle bir durum olsa benim mutlaka kulağıma gelirdi. Bir anda özel haberler bugün yayınlanmaya başladı. Çeşitli hem de böyle dişe dokunur hesaplardan, TRT'den, Bein Sports'tan, şuradan buradan işte Musiala Galatasaray'da falan diye.
0: Evet.
1: Şaşırdım ben, gerçekten şaşırdım ve tahmin etmiyorum öyle bir şey olacağını. Çünkü Cemal Musiala Bayern Münih'in Kane'le birlikte en çok para kazanan oyuncusu. 2030'a kadar sözleşmeyi daha yeni imzaladı. Bunun yanında 2030'a kadar olan bölümde eğer 2028'e kadar giderse 175 milyon euro bonservis ücreti var. 2028-30 arası giderse 100 milyon bonservis ücreti
0: serbest
1: var.
0: Serbest kalma bedeli değil mi bu yüzden?
1: Serbest yani? Kalma bedeli evet. Dolayısıyla Bayern Münih'in çok büyük yatırım yaptığı ve çok şeyler beklediği hem Bayern Münih'in hem Alman milli takımının boyu oyuncu. Hatta Dünya Kupası'ndan sonra ayağında bir platin vardı. O platin uzaklaştırıldı, yani alındı.
0: Evet.
1: Şimdi Bayern Münih tesislerinde çalışacak. Kendisi Bayern Münih Asya turuna çıkıyor. Asya turuna bile götürmüyorlar koruma amaçlı. Hı hı. Tesislerde yavaş yavaş çalışarak formunu bulacak sezon başına kadar. Nereden böyle bir şey çıktı bilmiyorum. Ben yine de tabii ki sağlam bir kaynağa başvurmak istedim. İşte Bild gazetesinin ve Sport Bild dergisinin futbol haber müdürü Christian Falk benim uzun yıllardan beri arkadaşım. Kendisinden bir bu konuda bir video göndermesini rica ettim ve son durumun ne olduğunu söyledim. O da işte paylaştığım gibi böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmadığını ve Jamal Musial'ın Bayern Münih'te kalacağını hem kulüple hem de oyuncunun menajeriyle görüştüğünü birebir ve onların kesinlikle böyle bir şey olmadığını söylediğini söylüyor. Ben de ona inanmak durumundayım. Yani Serhat, ben biliyor musun bu haber nereden kaynaklandı?
0: Evet, Ferhat'ın yani ben... bazı bilgileri var. Program öncesi konuştuk, dinleyelim. Dinleyicilerimize dağıttan.
2: Yani Hüseyin abi, sen zaten aslında dün aklıma geldin. Çünkü Bayern Münih kongresisin. Münih'e hakimsin. Ben de dün bu haberi aldıktan sonra Galatasaray'ın en yakın kaynaklarına sordum. Hatta senin de tanıyabileceğin, şimdi o ismi burada vermeyeyim. Hani o isimler de yalanladı. Ama zaten kendisi yalanladıktan sonra Galatasaray kulübü de yalanladı bu haberi. Ama evet, ben nedense bu haberde kısmen biraz da stratejik davranıldığını düşünüyorum. Bence Galatasaray'ın Musial'a bir ilgisi var. Bir görüşme de yapıldı ama %100 anlaşma var mı? Ben de biraz onun zor olduğunu düşünüyorum. Ama Musial'a Galatasaray gitti. Ve Dursun Özbek tarafından yürütülen bir operasyon olduğu söylendi. Yani Galatasaray'ın şu an mevcuttaki transfer politikasını belirleyen isimler değil de direkt başkandan giden bir karar olduğu söylendi. Ben de çok şaşırdım. Ama yalanlandı yani. Bunu herkes yalanladı. Ama Avusturya kampını orada takip eden birçok muhabir arkadaşımız da bir anda haber orada girince bu haber acaba kamptan mı çıktı, tartışmaları çıktı haliyle. Evet. Ama nedense Dursun Özbek cephesinde bu transfere yoğun bir heyecan duyulduğunu ben de duydum. Ama zor. Yani
0: gönül ister tabii değil, ama yani çok mantıksız şey, gözüküyor.
1: Söz konusu değil. Hani evet, Bayern Münih belli bir para getir işte, anca 175 milyonu götürür masaya koyarsan sözleşmesi gereği oyuncu sana gelebilir. Onun haricinde Bayern Münih zaten oyuncuyu göndermek gibi bir niyeti yok. Yani öyle bir şey akılların ucundan dahi geçirmemişler. Yani çok şey bekliyorlar yani. Musiala'yı niye göndersin? 23 yaşında oyuncuyu gelecek vadeden. Hem de hani şimdi sakatlı falan bir süre şey diyorlar Galatasaray'da, işte biraz kiralık kendine gelir. Ya sen mücevher olarak nitelediğin oyuncunu bilmediğin ne olacağını bilmediğin bir kulübe, takıma gönderir, onu gözünden çıkartır mısın yani? Onu kendi gözünün önünde tedavi edersin, işte hazırlarsın sezona. Yani böyle bir şey bana mantıklı da gelmiyor ayrıca yani. Bayern Münih sakat bir oyuncuyu özellikle başka bir lige gönderecek, başka bir takıma, kendi gözleminden çıkartacak. Orada ne başına gelecek onu da bilmiyor. Asya'ya götürmüyor adam sakatlanır diye, evet, tekrar. Evet, evet. Ama yani bilmiyorum, bana çok mantıksız geldi bu haber.
2: Şimdi Hüseyin abi, ben biraz fazla konuştum bu bölümde,
0: yok,
2: ama mesela Leroy Sané Galatasaray'a gelirken Bayern Münih kendisinden kontrat indirimi istemişti. Benim duyduğum. Aha. Şimdi Bayern Münih acaba gelecek sezon Saibari transferle beraber çok fazla kullanamayacağı bir ismin yıllık maaş yükünden kurtulup bir sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ı verme kararını daha doğru bulabilir mi? Böyle bir ihtimal
1: yok,
2: de var.
1: Yok. Öyle hani, bir ihtimal yok.
2: Yani iyi bir maaş yani, çünkü.
1: Leroy Sané'nin sözleşmesi bitmişti. Leroy Sané'ye dediler ki sen işte 15 milyon alıyordu sözleşmesi bitmeden önce. 10 milyona razı olursan kalabilirsin. O da razı olmadı. Ve ayrıldı Bayern Münih'ten. Galatasaray'a geldi. Yani sözleşmesi zaten bitmişti ama Cemal Musiala ile ilgili öyle bir durum söz konusuydu. Adam zaten yeni uzattı sözleşmesini. 2025 yılında 2030'a kadar uzattı. Yani Bayern Münih'in öyle tasarruf etme gibi bir derdi de yok yani. Dünyanın en zengin kulübü.
0: Ki zaten gazeteci arkadaşım Bild haber müdürü de hem kulüpten hem de oyuncu tarafından konuştum. Hiç böyle bir şey yok demiş.
1: Hristiyan zaten kulübün çok içinde yani, evet, hem evet, kulüp evet, üyesi hem de gerçekten çok içinde yani, evet. O Bayern Münih kulübünde tanımadığı ve samimi olmadığı herhangi bir yönetici yok yani. O kadar içinde olan bir insan. Evet, evet. Zaten podcast'ı var bir tane mesela. Podcast'ın adı Inside Bayern, yani
0: Bayern'in içinden. İcraatın içinden vardı evvelden. Bu da Bayern'in içinden.
1: Yani ben Christian Falk'tan daha güvenilir ve gazeteci Bayern konusunda tanımıyorum şu anda yani. O yüzden ben ki inanmadım zaten. Nitekim de Christian'ın söylediği de o.
0: Evet, zaten biz dün kendi aramızda konuşurken yapımcı spiker arkadaşlar bu Musial'da transferine geçince tüm kanallar, biz dedik ki bu işi bilse Hüseyin abi bilir. Yarın bir bağlayalım da gerçekleri anlatsın bize. Durum bu.
1: Ben de zaten bugün baktım çok konuşuluyor her tarafta. Hmm. O yüzden hemen Christian'a aradım, rica ettim. Bana bir video gönder, nedir son durum diye. Sağ olsun, o da kırmadı, gönderdi. A Spor'da da az önce yayınlayınca işte bütün Türkiye'yi duyurmuş oldu.

0: Peki,
1: beni herkes takip etmiyor tabii.
0: Peki biz Ferhat'la az sonra konuşacağız elbette ama biraz daha derinlemesine. Senin Galatasaray'la ilgili duyduğun bir transfer var mı? Çünkü çok taraftar, hatta Ultra Aslan bile, Sabahattin Bey bile bir tweetle çok geç kalındığını, biraz acele edilmesini, Şampiyonlar Ligi oynanacağını, 14 gün 15 gün sonra ligin başlayacağını söyledi bir taraftarın sesi olarak. Sence Galatasaray geç kaldı mı transferlerde Hüseyin abi, ne dersin?
1: Geç kaldı ama ben transfer gazetecisi asla olmadım. Çünkü en nefret ettiğim futbola dönem transfer dönemi. O kadar çok haber çıkıyor ki bombardıman halinde. Evet. Hakikaten hiç ilgilenmiyorum transferle. İmzayı görmeden de hiçbir transfere inanmıyorum. Bu şekilde bir tarzım var benim. Ama şöyle söyleyebilirim size. Geçen gün hatta paylaşım da yaptım. Büyük kulüpler, özellikle de Galatasaray, Fenerbahçe 10+4 kuralı bir yıldır kapı gibi talimatta yazdığı halde değişme ihtimali olan 12+2'ye göre transfer planlaması yapmışlar. Bu çok net. Yani değişme ihtimali üzerinden plan yapmışlar. 10+4 yazan talimat üzerinden değil, değişme ihtimali üzerinden plan yapmışlar. Futbol Federasyonu'nda bana göre kuralın bu iyi veya kötü olduğundan bağımsız olarak söylüyorum, doğrusunu yapıyor. Yani kurallar sürekli kulüpler istedikçe esnetilecekse o zaman koymasınlar daha iyi. Kulüpler bir de kendileri daha sonra şikayet ediyorlar, her şeyi değiştiriyorlar falan diye. Evet. Bu kural konmuş madem, bir sene önce Galatasaray tahkime gitmişti bu kural maddesiyle ilgili, tahkim red verdi. Ondan sonra bir daha Galatasaray'ın ve hiçbir kulübün sesi çıkmadı ta ki son sezon bitene kadar. Ondan sonra yangın yapmaya başladı hepsi. Federasyon da bence doğrusunu yapıyor. Kulüpler çok istiyorlarsa önümüzdeki sene için şimdiden federasyonla oturup konuşsunlar. Bu yerli kuralı, yabancı kuralı nasıl olacak şeklinde. Evet. Bunu aralarında tartışsınlar ama bu kural değişmemesini ben doğru buluyorum. Bu arada dilersen hemen bir bağlama yapayım Vedat Muriç'e. Vedat Muriç ile ilgili, yok efendim Türk vatandaşıymış da yerli statüsünde oynama hikayesi var. Onunla ilgili de bir paylaşım yaptım, görmüşsünüzdür.
0: Evet, gördüm.
1: Bu iş Fatih Terim'in 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren milli takımda oynama uygunluğu olan oyuncularla ilgili koyduğu bir kuraldı. Aradan geçmiş 11 sene. Yani Süper Lig'de ancak A milli takımda oynama uygunluğu olan futbolcular yerli statüsünde forma giyebilirler.
0: Bunun ve belli bir tarih öncesine kadar.
1: Evet, vatandaşlıkla ilgisi yok. Şimdi 15 Haziran 2015 öncesinde ki futbolcular bunu kapsamıyor çünkü kural o tarihte konduğu için geriye dönemiyorsun.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada İlkay'dı, işte Mesut Özil'di, bazı başka futbolcular oynama hakkına yerli statüde hakim sahiptiler. Ama 15 Haziran sonrasında milli takım tercihinde bulunanlar başka milli takımlara

0: la oynandı Dünya Kupası. Evet. Ligimizde de zannediyorum ağız kapama ve su molaları hariç aynen uygulanacağı söyleniyor. Yani tam resmiyet kazandı mı bilmiyorum. Sence yararlı olacak mı bu kurallar ligimiz için?
1: Sevgili Kerem, bundan birkaç gün önce sanırım Cuma günüydü UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti 5 büyük ligin hakem komitesi başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Bu toplantıda özellikle VAR konusunda bütün federasyonların ve UEFA'daki maç yöneten hakemlerin VAR müdahalelerinin aşağı yukarı birbirine benzer olması hedeflendi. Çünkü her ülkede VAR değişik yorumlanıyor, müdahaleler çok farklı oluyor ve bu da tabii ki futbol severler arasında, insanlar arasında böyle infial yaratıyor. Kimse bir şey anlamıyor. Bir tarafta VAR'ın müdahale ettiği yerde, diğer tarafta etmiyor başka bir VAR'daki oturan hakem. Dolayısıyla bu toplantı sonrasında alınan kararlar diğer bütün federasyonların merkez hakem komiteleriyle paylaşıldı. Bunların işte şeyleri, toplantı sonuçları daha sonra yayınlanacaktır, işte eğitim videoları falan. Ama bu sezon bütün liglerde ve UEFA maçlarında aşağı yukarı aynı müdahaleleri, aynı kararları göreceğiz. Tabii ki bu yeni kurallar da o toplantının konusuydu. Senin söylediğin gibi ağız kapamaya kırmızı kart verilmeyecek. Orada hakem kendi algısıyla karar verecek. İşte sağdan çekilmeye de yine kırmızı kart yok. Ama bütün o vakit geçirmeyle alakalı, işte ikinci sarı, yanlış sarı karta müdahale, kornere müdahale gibi şeyler uygulanacak. Muhtemelen bütün liglerde paralel olarak aynı kurallar uygulanacak gibi duruyor. Çünkü toplantının amacı buydu. MHK'de kısa süre sonra inşallah bir açıklama yapar diye düşünüyorum.
0: Düşünüyoruz, hangi evet.
1: Nasıl
0: evet,
1: uygulanıp evet. uygulanmayacağı.
0: Bu aralar açıklamalar da biraz ilginç. İşte konuşmuştuk ya 2-3 hafta önce tersine,
1: bu arada
0: fikstür falan şey, gibi böyle anlaşılmaz açıklamalar evet, vardı.
1: Bir bilgi daha vereyim. Bugün bana Alman Futbol Federasyonu'ndan bir davet geldi. Evet. Şöyle, Alman Futbol Federasyonu işte Almanya Spor Gazeteciliği Birliği ile ortaklaşa gazetecilerin VAR konusunda ve kurallar konusunda eğitimiyle ilgili bir toplantı ayarlamış Ağustos ayında. Ben de bunu paylaştım. Daha sonra bizim Aspor'dan arkadaşımız Tamer Karaman aradı. Aynı şeyi Futbol Federasyonu'nda, Merkez Hakem Kurulu'nda Türkiye'de gazeteciler için Ağustos ayında yapmayı planladığını ama bunu daha duyurmadıklarını öğrendiğini söyledi. Dolayısıyla Ferhat, ben de gidersin İstanbul'da olsana göre diye düşünüyorum.
2: Umarım inşallah.
1: Öyle bir toplantı Türkiye'de de olacakmış ki bence faydalı. Çünkü hakikaten bu kurallar artık iyicene karma karışık oldu. Hatta ben bugün yayınımda dedim ki artık emekli olan hakemler, ki birçok hakem emekli oldu, işte Michael Oliver'di de diğer
0: Vincic
1: oldu, işte Anthony Taylor oldu. Evet. Deniz Aytekin yine bırakmıştı sezon sonunda. Stephanie Frappart da bırakmış hakemliği. Aslında artık hakemliği bırakan hakemler çok daha revaçta olacaklar. Çünkü televizyonlarda yorumculuk yapmak bu kural karmaşasına çok daha cazip olmaya başladı.
0: Kesinlikle. Peki son soru Hüseyin abi, bu akşamlık seni yorduk, kusura bakma. Deniz Aytekin Bundesliga'da ya üst düzey başarılı bir hakem miydi?
1: Evet, çok başarılı. 3 kere yılın hakemi seçilmişti. Ve herkesin çok takdir ettiği, saygı gösterdiği bir hakem de Deniz Aytekin. Şu anda boşta, yani bir şey yapmıyor ama onu da mutlaka yorumcu olarak kullanacaklardır diye önümüzdeki dönemde veya hatta belki Futbol Federasyonu'nda görev alır Almanya'da, bilmiyorum ama gerçekten çok çok iyi bir hakemdi. UEFA'nın da çok değer verdiği hakemlerden biriydi. Son 1-2 sezonda UEFA'da yapmadı ama Bundesliga'da yaptı son 2 sezonda galiba. Ondan sonra da bıraktı hakemliği.
0: Peki Hüseyin abi, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Size kolay gelsin. İyi yayınlar
0: teşekkür
1: diliyorum.
0: Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, Aspor yorumcusu, gazeteci sevgili Hüseyin Özköktü konuğumuz.
3: Değerli dinleyenler, saatimiz 19.47'yi gösteriyor ve şu anda stüdyomuzda bulunan TVBU Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'la programımıza devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasının ardından Spor Servis'in ikinci bölümünde Sayın Kızıltaş'la sohbetimize devam edeceğiz.
4: Reklamlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
6: Hayalleriniz için

0: bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 9-31 Temmuz tarihleri arasında seçili klimalarda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
9: Saatimiz 19.49, stüdyomuzda TV Bu Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş'la sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili meslektaşım, genç meslektaşım Muhammed Niyazi Çevik de bana eşlik ediyor. Muhammed, nasıl gidiyor sohbet?
10: Gayet iyi benim açımdan.
9: Gayet güzel.
10: Hayat böyle daha güzel olacak inşallah.
11: Çok teşekkürler.
9: Gayet güzel. Sevgili Ferhat, şimdi az önce Hüseyin Özkök'ü dinledik. Senin de zaten söylediğin gibi Bayern Münih'le arası çok iyi.
11: Kongre
9: üyesi ve Bayern Münih Insight programını yapan, Insight Münih programını yapan gazeteci Folk da böyle bir transferin, Musiala transferinin ne kulüp açısından ne de oyuncu açısından doğru olmadığını söylemiş. Ama böyle dedikodular da var. Sen de zaten çok isim vermeden açıkladın ama sanki olacakmış gibi gözükmüyor bu transfer. Ne dersin?
11: Yani Galatasaray'ın bir ilgisi oldu Musiala'ya kiralamak için ama özellikle dün geceden sonra yaşanan yoğun gündem sonrası biz de Galatasaray kaynaklarına sorduğumuzda yalanladılar. Sonra Galatasaray resmi olarak bunu bir kez daha yalanladı. Herkes bunun haberine girdi, paylaştı. Bugün çok böyle bir anda inanılmaz bir gündem oluştu. Hı. Acaba oyuncu bu hafta İstanbul'a mı gelecek, kampa mı katılacak? Çünkü Avusturya kampı bitiyor. Hı. Galatasaray'ın pazar günü İstanbul'da Ren'le bir hazırlık maçı var kendisi aslında.
9: Bu akşam da var değil mi?
11: Bu akşam da var Venezuela'yla. 9'da hatta şu çok az bir zaman dilimi kaldı. Onun haricinde ben Musiala için tabii ki zor görsem de kesinlikle Galatasaray ilgilenmedi diyemem. Hani Galatasaray açısından çok sıcaktı. Sayın Başkan Dursun Özbek'in bizzat istediği oyuncudan bir tanesi. Ama acaba Musiala bir zarf mıydı? Bunu da düşünmeye başladım. Çünkü çok fazla oyuncu önerildi Galatasaray'a.
9: Yani Musiala'yla oyalarken arkadan, diğer taraftan başka bir oyuncuyu mu bitirmek?
11: O da olabilir. Çünkü benim aklıma Brahim Diaz geliyor Real Madrid'den. Çünkü Real Madrid dün Diomande'yi transfer etti. Hı hı. Leipzig'ten. Çok da iyi bir bonservis ücretine 100 milyon euro'ları aşan inanılmaz bir rakam konuşuldu en son. Resmi olarak tekrar bakmak lazım. Şimdi orada Brahim Diaz'la ilgili bir ayrılık süreci var. Kendisi İtalya'dan isteyen takımlar da var. Ama Galatasaray onu 10 numarada ve kanatta da değerlendirebilir.
9: Ben de bu Brahim Diaz'a şöyle bakıyorum. Bilmiyorum yani yanlış bir açıdan mı bakıyorum. Bir hafta 10 gün önce yeni forma lansmanında da Brahim Diaz önde olan isimlerden biriydi. Evet. Yani çünkü 25 futbolcunun hepsi lansmana çıkmıyor. Böyle birkaç önemli Brahim Diaz bunlardan biri olduğuna göre dedim ki herhalde kalacak takımda.
11: O olabilir ya. Hani bu geçmişte Galatasaray'da da yaşandı. Yani öyle Schneider mi? Yeni sezon forma çekimlerinde vardı. Sonra o sene ayrıldı. Mesela Belhanda'nın geldiği sene Schneider gitti. Evet. Yani bunlar yaşanabiliyor tabii ki. Ama şunu söyleyeyim. Hani Galatasaray mutlaka Musiala'yı bir görüşmesi oldu diyebiliyorum.
9: İstemiştir tabii.
11: Yani istedi olabilir. Hani kesinlikle masada yok diyemem. Çok sıcak gelişmeler de yaşandı ama ben Galatasaray'ın hedefinin başka bir isim olduğunu düşünüyorum.
9: Mesela?
11: Ya ben mesela bugün bir isim vermeyeyim ama Portekiz'den genç bir 10 numara var. Hmm. Galatasaray'ın takip ettiği. Yani özellikle
9: Rafa Silva çok genç.
11: Bu muhtemelen şimdi hassas bir dönem olduğu için maalesef. Evet, şimdi isimler geliyor, isimleri veriyorsunuz, haberleştiriyorsunuz. Sonra o transfer gerçekleşmediğinde maalesef taraftarlar da hayal kırıklığına uğruyorlar. Acaba transferin muhabir mi bozdu? Evet. Bundan çok sık yaşanmaya başladı.
9: Bu arada Muhammed'in yine bu hani transfer yalanlamayla ilgili bir sorusu olacak. Zannediyorum kaleci Günay ile ilgili bir sorun olacaktı sevgili Ferhat'a. Güney'in de çünkü transferen Göztepe ile konuşuluyordu ya, Ferhat bir haber girmiş, evet. Bize anlattı. Yani bir soru istersen sen Ferhat, nedir bu Güney'in durumu diye.
10: Evet, Güney'in durumunu sizden bekliyorum.
11: Yani şimdi...
9: Çünkü yeni bir haber girmiş.
11: Evet, evet. Az önce girdim. Şimdi Günay Güven'le ilgili çok tartışmalar yaşandı. Monza maçından sonra özellikle sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının çoğunluğu Günay gitsin, kalmasın. Ya sanki geçen sene sezona başlayan kaleci Günay değilmiş gibi inanılmaz tepkiler oluştu. Olabilir, seviyesi tartışılır. Artık Galatasaray'ın geldiği seviye belli yani. Şampiyonlar Ligi'nde üst noktaları hedefliyor. Hı hı. Uğurcan Çakır'ın arkasında daha farklı bir yedekle düşünebilirler. Ama Günay Gümeş, benim öğrendim. Çok yakın kaynaktan da bilgi aldım. Günay Gümeş görse bir iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hı. Takımda kalacak. Galatasaray'da oynamaya devam edecek.
9: Ya Bilge Gündür çok yazıldı çizildi.
11: Yani Göztepe. Ben de öyle çok hani merak ettim, sordum. Günay tarafı da anlam veremiyor bu tepkilere ve çıkan haberlere. Okan Hoca ile arası çok iyi.
9: Evet.
11: Hatta geçmişe Göztepe'de forma giydi. Okan Buruk da teknik direktörüydü. Sonra Okan Buruk görevi bıraktı. Başka bir takıma gitti. Akhisar'a gitti. Yılmaz Vural'la da Göztepe o dönem Eskişehir finali vardı meşhur. Antalya'da oynanan iki gün süren maç neredeyse. Orada Süper Lig'e çıkmışlardı. Yani şu anlık Günay'la ilgili böyle bir durum yok. Yani takımda kalacak.
9: Takımda kalıyor.
11: Ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir hafta içerisinde bence Galatasaray bir tane transfer indirecek İstanbul'a.
9: Yani Galatasaray'ın 10 numara ve 9 numara transferi yapması şart gibi görüyorum ben. Bilmiyorum.
11: Yani ben nedense hücum hattına bir transfer bekliyorum. Çünkü 7 günlük bir süre var. Hani bu süre çok önemli. İstanbul'daki çalışmaların artık 3. etabı diyeyim ben. Çünkü ilk etap İstanbul'da açıldı. 2. etap Avusturya. 3. etap İstanbul'da. 15 Ağustos'ta da senin Çorum'da maçın var.
9: Evet.
11: Artık sezon başlıyor senin için. Evet. Ben nedense bu bir haftalık sürede mutlaka bir oyuncu geleceğini düşünüyorum. Ve bu isimlerden birinin de yani Brahim Diaz bu sıralar Fenerbahçe tarafında çok konuşuluyor. Rafael Leao. Ben Rafael Leao, Brahim Diaz bir Canuz'un kanadında o üçgende bir gelişme bekliyorum. Bir tane de bir isim var Portekiz'den. Çok sürpriz. Wonderkid diyebileceğiniz. Piyasa değeri 80-90 milyon euro gösterilen.
9: Artı 4 kontenjanı
11: uygun. Artı 4 kontenjanı uygun. Bizzat kiralık durumu da söz konusu. O oyuncuyu da birkaç gün sonra versek daha doğru olur. Çünkü şu an verirsek biraz yanlış anlaşılabiliriz. Hı-hı. Özellikle dünkü gündemden sonra çok tartışılır.
9: Dünkü gündem gerçekten çok ilginçti. Çok çok ilginçti. Sevgili Muhammed, sen haberleri izlemişsindir akşam. Bu Musiala çok önemli bir futbolcu. Evet. Galatasaray'la anlaştı deyince yani ne düşündün? Mantıklı geldi mi sana bu?
10: Yani ilk başta biz de şaşırdık tabii ama bugün çok farklı şeyler açıklandı.
9: Çok farklı şeyler.
10: Şimdi ayrıntıları Sayın Kızıltaş bize anlatır.
9: Bize zaten evet. Ediyorum. Zaten o yani isim vermeden
10: sıcak bilgiler onda çünkü.
9: Avusturya kampında bazı gazetecilerin yani ben biliyorum, ben de ismini biliyorum çünkü program öncesi konuştuk ama evet. Burada doğru olmaz dedi Ferhat. Biz de tabii telaffuz etmeyelim o ismi. Evet. Günay konusunda da çok taze bir bilgi. Teşekkür ediyorum sevgili Ferhat.
11: Bu arada
9: Ferhat'a.
11: Günay şu anda mesela hazırlık maçı kadrosu açıklandı.
9: Hı hı.
11: Geçen maçta Günay vardı. Bu maçta Cankat var.
9: Cankat var.
11: Geçen
9: zaten şimdi programda. Şöyle hani Günay'ın ayrılmasına Galatasaray taraftarlar çok fazla tepki göstermediler. Çünkü Cankat'ın daha genç bir kalecinin ikinci kaleci olmasını istiyorlar. Cankat da hani duyduğumuz kadarıyla sosyal medyadan güven yok ama hani ben üçüncü kaleci olacaksam kalmak istemem, beni gönderin gibi bir açıklama yapmış.
11: Hatta bir tık daha ileri gidin. Cankat ailesinin temel düşüncesi şu: biz yeni sezonda daha fazla süre alabilir bir takıma giderek gelişmek istiyoruz.
9: Evet.
11: Yani şimdi hak verebilirsiniz. Geçen sene Eyüp Spor'daydı. Gayet iyi oynadı.
9: Evet.
11: Şimdi Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek beklerse çok gelişebilir mi? Ben sanmıyorum.
9: Hı.
11: Bence yedek kaleciler özellikle dört büyükler üzerinde daha çok tecrübeli isimler olabilir. Çünkü onlar biraz daha işi profesyonel olarak kapsıyorlar.
9: Tabii,
11: mesela
9: tabii.
11: Genç kalecinin bir hayali olabiliyor. Hı. Gelişmek
9: devamlı
11: istiyorlar.
9: Devamlı oynamak
11: mesela
9: istiyor.
11: Milan'da benim bildiğim Abbiati vardı. 40 yaşını geçene kadar oynadı. Yani iyi bir yedek kaleciydi.
9: Evet.
11: Mesela Juventus'ta Chimenti vardı. Çok iyi bir yedek kaleci.
9: Hı.
11: Hani bir dönem Chelsea'de Hilario vardı, 40 yaşını geçmişti, 3. kaleci, neredeyse 4. 5. kaleci. Hı. Hani bence bu tarz takımlarda yedek kaleciler biraz daha tecrübeli kişiler olabilir.
9: Kesinlikle mantıklı.
11: Ya sorun etmeyecek şekilde ama.
9: Kesinlikle mantıklı. Genç kaleciler dediğin gibi oynamak istiyorlar, sabırsız oluyorlar ama belli bir olgunluğa gelmiş kaleciler ikinci kaleci yolu olarak da.
11: Bir de süre almayınca performans çok geriye gidiyor tabii, gençlerde.
9: Doğru.
11: Yani mesela doğru. Berke Özer'i hatırlıyorum. Fenerbahçe'de iyi bir çıkış yaptı. Sonra evet. Altay'ın sakatlığı sonrası ilk 11'i aldı ama hatalı goller yedi bir iki evet. tane çok tartışıldı. Evet. Ama sonra rahat bir ortamda gelişti. Hı-hı. Bugün Milan'la anılıyor mesela. Lille'den acaba Milan'a gider mi? Mesela. Bugün Fenerbahçe aslında bence en az 25 milyon euro konuşulacak.
9: Aman Fenerbahçe'de çok kaleci var zaten. Almasın ya Fenerbahçe. Fenerbahçe gönderecek eleman arıyor değil mi Muhammed? Çok fazla yabancı oyuncusu var. Nasıl çözülecek bu sorun? Soralım mı Ferhat'a? Yani çok fazla bonserviste oyuncu var Fenerbahçe'de. 10 artı 4 kuralı var. Evet. Süre azalıyor. Nasıl olacak bu iş? Fenerbahçe nasıl çözecek bu işi?
11: Yani Fenerbahçe için bence geçen sene yapılan bonservis transferler vardı. Kante, İşte Talisca'nın sözleşmesi uzatıldı.
9: Evet.
11: Acaba yeni yönetimin bırakılmalı mıydı? Yani kimse Talisca'ya da böyle kapmak için sıraya girmezdi bence. Bu yaş grubuna gelmiş Brezilyalı bir oyuncu için. İşte geçen gün geçmiş yönetimden bir kişi açıklama yaptı. 12,5 milyon eurodan 7,5'a indirdik. Ertan Torunoğlu işte o dönemin transferde etkili isimlerinden biri. 7,5'a indirdik, o bir fırsatta aldık, uzattık tekrar. Bence çok da büyük bir fırsat değilmiş. Yani bugün Talisca'yı serbest bırakın. İddia ediyorum o rakamları Arabistan'dan da alamaz artık. Brezilya'dan hiç alamaz. Yarısını bile alamaz. Brezilya'da alacağı maaş maksimum 3 milyon eurodur. Şimdi Fenerbahçe'yi uzattırdın. Kante'yi getirdin. Hadi Gendüz'ü ihtiyaçlı. Çok beğendiğim bir isim. Aldın ama yabancı sınırı var.
9: Çok.
11: Mesela Galatasaray geçen sene daha iyi davranmış bence. Ne yaptı? Noah Lang'ı kiraladı. Aspire'yi kiraladı. U23 kotasında oyuncu boştu. Oraya Renato Niaga'yı çekti. En azından yabancı sınırını doldurmadı. Hani bugün mesela Lemine de sadece uzattı. Şu an bakıldığında Nelson'u saymazsanız 9 tane yabancım var senin. Bir tane alabiliyorsun. Diğerini de artı 23 harcayacaksın. Ve Gabriel Sara gibi isimler de satılırsa orada yine takviye yapma şansın oluşuyor. Ama Fenerbahçe 22 tane yabancı oyuncusu kontratı var. Sadece yabancı. Yani Diego Carlos diye
9: ve bunlar sağlam kontratlar. Yani diğer başka hiçbir kulübün veremeyeceği rakamlar ödeniyor.
11: Yani mesela Diego Carlos diye bir oyuncu geldi Fenerbahçe. Kiraladığın Como'ya, Como Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Ama şu an alamıyorlar, bekliyorlar. Oyuncu Fenerbahçe'yi yıldırmaya çalışıyor. Hı hı. Yani bence Fenerbahçe'nin bu noktada işi çok zor. Yani almaktan ziyade önce göndermeli. Ama nasıl göndereceksin?
9: Nasıl göndereceksin?
11: Menajerler mesela fisik bedellerini arttırıyorlar. Neden? Taraftar senden transfer bekliyor. Sen gidiyorsun transfer yapıyorsun. Greenwood'u getiriyorsun. Greenwood'un maliyeti ortada. Şimdi ben başka futbolcu menajeri olsam ne derim? Greenwood'u getiriyorsan bize de fisik bedeni fazla çık biz gidelim. Böyle düşünebilirsin. Aklı, kendisine göre aklı belki de.
9: Evet.
10: Sayın Kızıltaş'a ben şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de göndermek lazım dediniz ama sizce kimler gitmeli Fenerbahçe'den?
11: Yani bence şimdi Fenerbahçe camiası detaylı bunu düşünüyordur ama mesela ben geçen gün Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ayrılık iddiaları gördüm. Bence Kerem bir kere Fenerbahçe'de kalmalı. İyi bir yerli gücü bakımından.
9: Tabii yerli.
11: Cengiz Ünder'i saymıyorum. Acaba ikinci bir şans hak ediyor mu? Hatta kimine göre dördüncü, beşinci şansı. Hı hı. Yani evlendi, daha düzenli bir hayat. Belki futbolcuya bu yansıyacak. Henüz 30 yaşına girmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
10: İsmail Hoca geldikten sonra mı böyle
11: tabii, düşünüyorsunuz tabii. Kerem yani hakkında? İşte bence Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Kartal birliklerinden iyi bir elektrik çıkabilir. Onun haricinde bir kere Diego Carlos zaten mutlaka gönderecek. BK bence kesinlikle gönderilmeli. Livakovic. Hatta ben Fenerbahçe'nin yanında olsam Süper Lig seviyesinde yarışacaksam Avrupa'da çok büyük hedeflerim yoksa Mert Günok'la da sezona başlarım. Ya. Çok da bir sıkıntı yaşamam. 2 sene önce Amir takımın turnuva kayırısı yani.
9: Ederson'a ne oldu?
11: Yani 11 milyon euro Ederson'a vereceksem ha. O maliyetlere Mert Günok'la sezonu tamamlarım. Veya Tarık Çetin geçen sene Nottingham Forest maçında çok iyi performans gösterdi. Fenerbahçe taraftarlar acaba Ederson yedek mi kalsa diye düşünmüştüm.
9: Bu yabancı sıkıntısından dolayı herhalde.
11: Tabii tabii ondan dolayı.
9: Yani yabancı. Hani,
11: ama Ederson bugün idmana çıkmış. Çalışmalara katıldı artık.
9: Evet.
11: İyi görünüyormuş yani. Aziz Başkan'la da herhalde bir görüşme de yapmış. Morali iyi görünüyor. Ama yıllık 11 milyon euro Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen bir cami için ne kadar mantıklı. Yabancı bir kaleci için.
9: Asıl sorun o işte yani. Fenerbahçe'nin yani. Göndermek istediği futbolcuların çok müthiş maaşları var. Yani nasıl bu halledilecek ben de merak ediyorum.
11: Bir de ben şunu çok merak ediyorum. Asensio ve Greenwood aynı anda ilk 11'de oynarsa Fenerbahçe acaba defansif yükten zarar görebilir mi? Yani önünde hücum olarak oynatan ve bunu seven bir hocası var İsmail Kartal. Ama acaba hem Asensio hem Greenwood aynı anda sahada olur mu? Ve Talisca'ya da sayarsak.
9: Şimdi iki tane camia, bir camia transfer yapılmamasından şikayetçi. diğer camia, elimizde çok fazla yabancı futbolcu var. Bunları nasıl göndereceğiz? Bundan şikayetçi. Diğer bir camiada bugün

0: Futbol direktörü Önder Özen çıktı canlı yayında, açık açık taraftarın beklediği sorulara yanıt verdi ve bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kaldırıldığını, çünkü fiyatın ilk günkünden çok daha fazla şişirildiğini, bu menajer olabilir, başka unsurlar olabilir, söyledi ve taraftar da en azından yetkili bir ağızdan rahat etti. Yani mesela benim kişisel olarak en sevmediğim şey belirsizliktir. Sonuç olumlu da olsa, olumsuz da olsa bir söylensin, biz de bilelim. Yani sadece futbolda değil, bu hayatta da böyle. Belirsizlik çok kötü. Yani taraftar için de öyle. Şimdi Galatasaray'da bir belirsizlik var. Fenerbahçe'de kim gidecek, kim kalacak, belirsizlik var. Beşiktaş en azından Salah'ın gelmeyeceğini söyledi. İyi de transferleri yaptı. Biraz Beşiktaş'tan da bahsedelim istersen sevgili Fer. Trossard çok iyi bir transfer.
1: Ben mesela Trossard transferden ziyade Önder Özel'in bugünkü basın toplantısını çok beğendim.
0: Evet.
1: En azından çıkıp net bir şekilde Muhammed Salah sürecini anlattı.
0: Hı.
1: Mesela bu toplantı sonra sosyal medyaya baktım biraz. Nabız ölçmeye çalıştım. Hem Galatasaray taraftarları hem Fenerbahçe taraftarları, Trabzonspor, herkes bu toplantı ne kadar iyi bir iletişim başarısı olduğunu dile getiriyor. Neden? Artık şu andan itibaren kimse Muhammed Salah'la ilgili beklentiye girmeyecek.
0: Evet.
1: Belki de bugün Muhammed Salah Beşiktaş'a bir adım daha yaklaştı.
0: Doğru.
1: Bu gözdağından sonra.
0: Doğru.
1: Çünkü herkes Muhammed Salah ve menajerinin isteklerinden şikayetçiydi. Bugün Beşiktaş net bir mesaj verdi. Biz de oynamak istiyorsanız şartlarımız budur. Yani başka bir seçeneğin varsa gidersin. Ki eminim Muhammed Salah bence Beşiktaş'tan kimse fazla maaş da vermeyecektir. En iyi maaşı Beşiktaş veriyor. 12-13 milyon eurolar konuşuluyor. Bence bugünkü toplantı iyi bir iletişim başarısıydı. Bunu son zamanlarda Galatasaray'ın çok fazla yapamadığını görüyorum. Fenerbahçe'de resmi siteden yalanlıyor. O da bir başarı bence. Ama Galatasaray çok sessiz kalıyor.
0: Çok
1: Ama
0: sessiz.
1: Beşiktaş'a bakacak olursak hem transferler hem bu iletişim başarısı çok iyi ama eksik kadro. Mesela ben Midyat maçını izledim. Beşiktaş'ın iyi bir ilk 11 kadrosu olacak. Doğru. Net bir santrafor geldiğinde de mesela Olaytan, Yangi, Oh gibi isimler bence biraz da yedek kulübesinden takviye olarak görünüyor. Mesela İlhan Fakıl'ı çok enteresan. Beni çok şaşırttı. Hatta Vincenzo Italiano bir açıklama yaptı. Kendisi bile bu kadar beklentiye
0: Evet,
1: girmemiş.
0: evet, evet.
1: Hani topu ayağa alışı, direkt dikine oynamak istemesi, uzun paslar atması. Zaten Orkun'un attığı gole baksın herkes. Önce İlhan Fakıl'ı terse doğru oynuyor. Serni Orkun'u görüyor. Çok da güzel bir gol atıyor. Ve bunu 5 dakika öncesi aynısını tıpatıp Beşiktaş çalışmıştı. O zaman kaleci kurtarmıştı ama sonraki pozisyon gol oldu. Mesela Beşiktaş'ın transferleri doğru iyi ama bence en az net ilk 11'e 4 takviye daha şart. Ya çünkü ilk 11 seviyesinde mesela yedek kulübesine baktığımda bugün işte Kartal Kayra bence Beşiktaş'ın seviyesinde değil. Daha çok oynamaya ihtiyacı var. İşte Cihan Onana zaten gönderilecek. İşte Amir var. Geçen sene Hulusi'ydi. Ben onu çok beğeniyordum aslında ama çok gözden düşürüldü. Acaba İtalyan'a şans verecek mi? Hani onun haricinde mesela savunmada Udokai, Jalo. Acaba Agbo'da soru işareti.
0: Udokai'nin galiba gönderileceğini söyledi
1: Öyledir.
0: Önder Özen, değil mi?
1: Bundesliga'dan talipleri varmış.
0: Evet.
1: Ki zaten Bundesliga'dan gelen bir oyuncuydu. Ama Beşiktaş'ın bence iyi bir stopere ihtiyacı var. Mesela
0: Evet.
1: ben olsam Bologna'dan Lukumi'yi almak isterdim Beşiktaş'a.
0: Galatasaray'da da adı geçiyor.
1: Galatasaray'la adı anıldı ama orada Abdülkerim Bardakçı ilk 11 oyuncusu.
0: Tabii.
1: Kendisi sahada da çok fazla oynayamıyor. Mesela Lukumi'yi ben olsam Beşiktaş'a getirsem takımın çehresi inanılmaz derecede gelişir. Hemen rekabete girecek oyuncu da milli takım seviyesinde olan Emirhan. En azından orada stoperi halletmiş olurum. Kaleci zaten bence çok iyi.
0: Evet.
1: Çok kritik bir pozisyonda net bir kurtarış
0: Evet,
1: yaptı.
0: evet. Aynen.
1: Biraz bana Manuel Neuer'i hatırlattı Nübel. Çok da
0: Zaten
1: beğendim.
0: Neuer'in arkasındaydı
1: Evet işte.
0: senelerdir.
1: Bence ondan çok da iyi dersler almış o
0: Tabii.
1: belli. Yani Beşiktaş'ın ilk 11 iyi doğru ama hala transfer diye
0: Bir
1: bağırıyor.
0: santrofor, bir stoper.
1: Santrofor, stoper, orta saha, kanat. Yani bas bas bağırıyor. Mesela çok enteresan. Muhammed Salah işi olmazsa ben Beşiktaş'tan Mauro Icardi hamlesi beklerim.
0: O da olabilir.
1: Yani santrofor noktasında
0: Şimdi
1: sürpriz.
0: konu konuyu açıyor. Ben Mauro Icardi'nin
2: Ben de tam onu soracaktım
0: onu
2: aslında.
0: mu?
2: Salah şart mı diyecektim? Salah'ın alternatifi kim olabilir diye soracaktım aslında.
0: Şimdi, ve Mauro Icardi ile ilgili bir belirtmiş istediğim nokta var. Ben onun yani herkes takip ediyordur da özellikle çok merak ettiğim için Instagram hesabını takip ediyorum. Hikayelerini takip ediyorum. Bir yeni şeyler yazıyor İspanyolca. Ve onu çeviriyorum Türkçe'ye. Futbolun F'sinin bak F harfinin tek bir çizgisine ait bir şey bile yok. Aylarca, aylardır. Futbolun F'si yok. Devamlı işte mahkeme, sevgilisi, çocukları, yok mahkeme sonucu ne olmuş, nafaka ne verecekmiş, mahkeme ne... Futbolla ilgili ne bir söz var, ne bir görüntü var, koştuğunu, yürüdüğünü dahi görmedim. Ama efendim söyleniyor ki Galatasaray'da oynamak istiyormuş ve üzülmüş, kırılmış. Ya sen futbol oynamak istediğini biraz belirt yani, bir şeyler yap. Ne dersin?
1: Ben temsilcisine mesaj attım. Sık sık konuşuyoruz Pino'ya. Kendisi İtalyan zaten.
0: Signor yani, Pino.
1: İşte bayağı bir, o da Türkiye'deki çıkan haberlerden çok şikayetçiydi Mauro Icardi ile ilgili. Ben de şunu söyledim. Ya Mauro Icardi'nin özel çalışmış bir görüntüsü yok.
0: Evet.
1: Onu transfer etmek isteyen takımlar onun son durumunu göremiyorlar. Evet. Sürekli siyah tişörtle geziyor kilosunu saklamak için. Ama yüz şişmiş, yanak şişmiş. Maalesef böyle bir durum var. Evet. Son paylaşımına bakıyorum. Futbolun feysi yok. İşte Arjantin'deki magazin muhabirlerine mesaj gönderiyor. Onlara sert cevaplar vermeye çalışıyor. İşte eski eşiyle ilgili nafaka iddialarına cevap vermiş.
0: Devamlı diyor. Bunlar mahkeme yani süreci.
1: Şimdi kafa olarak rahat olmayan bir oyuncunun ben yeşil sahada artık başarılı olmasını beklemem. Geçen sene aslında bu şartta da yine Galatasaray'da ligde 14 gol attı. Süper Kupa ve Türk Kupası ile beraber toplamda 16 golü var. Evet. Aslında iyi bir gol sayısına ulaşmış yine Mauro Icardi. Ama kafa yapısı o kadar karışık ki şu an. Futboldan çok uzak. Ben bunu da sordum temsilcisine. İşte Mauro Icardi özel çalışıyor dedi bana. Arjantin. Ben hiç inanmadım nedense.
0: Ya peki bir futbolcu yani gerçekten özel çalışıyorsa bunu sosyal medyada başka göstermez mi?
1: İşte Mauro Icardi bunları sevmez dedi.
0: Allah Allah.
1: Ama bence Mauro Icardi paylaşsaydı en azından kafalardaki soru işaretini bilebilirdi. Ama şu an hiç hazır değil. Mesela biz diyoruz ya Beşiktaş'a önerildi. Önerildi yani, doğru. Mesela İtalyan'a sert bir hoca. İtalyan. Gerçekten fizik ve kondisyon önem veriyor. Eminim ki Mauro Icardi Beşiktaş'a gelirse Emre Berezo'nun Atletico Madrid'deki serüveni gibi olur. İlk bir ay muhtemelen idmanları almazlar. Spor salonuna gönderirler. Sen bir git kilo ver. Arda Turan'ın başına da gelmişti Atletico Madrid'de. Evet, evet. Diego Simeone işte öyle yapmıştı. Hatta eski hocası Manzano vardı ilk gittiğinde. Ama şu an bakıldığında mesela Mauro Icardi'nin en az hani evet kilosu çok yüksek olmayabilir ama ağırlık, hantallığı, hızı inanılmaz derecede geriye gitmiş durumda. Yani belki de ben futbolu bırakırsa şaşırmam. Mauro Icardi.
0: Şimdi Mauro Icardi ile ilgili bir cümle kuracağım. Lütfen sevgili yapımcı arkadaşım Kemal Çat bu cümlemi not alsın. Çünkü bir daha bir araya getiremeyebilirim bu cümleyi. Güzel bir şey söyleyeceğim. Zannediyorum, öyle tahmin ediyorum ki. Başlık şu. Mauro Icardi ya komalık ya komoluk. Ne dersiniz? Güzel bir cümle değil mi?
1: Bence yani Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım için Mauro Icardi şu an çok şey.
0: Ama komo olur yani.
1: Ama şöyle.
0: Milano'ya da yakın.
1: Ama komo Şampiyonlar Ligi'nde. Mauro Icardi ne kadar hazır? Mesela Mauro Icardi Serie A'da oynar.
0: Oynar.
1: İşte Genoa'ya karşı gol atar. İşte komolar sevinir. Hı-hı. Çok da güzel bir stadı var biliyorsun abi. Orada evet, balık tutar. Evet, işte evet, gezer. Evet, evet. İşte ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde Mauro Icardi bir depar atarsa acaba
0: komalık olur.
1: Oyuncu yani sakatlanır mı? O beni işte çok düşündürüyor.
0: Onun için ya komalık dedim ya komoluk dedim.
1: Mesela geçen sene şu söyleniyordu çok doğru. Mauro Icardi sakatlanmıyor. Ama işte ne kadar sakatlanabilecek bir dakika aldı ki?
0: Ya da kendini üzdü ki.
1: Yani mesela yani Antalya maçı çok enteresan. Çok iyi bir dribling yaptı. Kaan Ayhan'a gol attırmıştı. Hı-hı. O da çok mistik bir andı. İki tane eleştirilen oyuncu evet, son final maçında gol atıyor. Evet. Yani şampiyonluğu getiren maçta. Ama ben nedense Muhammed Salah ve Mauro Icardi süreci Beşiktaş'ta çok hareketlenmez ama ben Salah'la ilgili Beşiktaş'ın bir teklif daha yapacağını düşünüyorum.
0: Evet ben de yani, sana katılıyorum. Yani
1: şu an hareketleri yok ama bence bir teklif daha olacak.
0: Salah tarafı demiştir ki hay Allah ya biz çantada keklik görüyorduk. Heh. Aa bir an bence ne biraz, oldu falan demiş olabilir.
1: Bence Salah şu an menajerle tartışıyordur.
0: Aynı şey Icardi için olabilir mi? Galatasaray'a ilgili.
1: Ya ben Icardi menajerine çok söylüyorum. Türkiye önerildiğini anladım ben yani o çıkarımlardan.
0: Hayır, Galatasaray tekrar olabilir.
1: Yok yok. Çok
0: oğlum, bitti mi artık
1: Galatasaray? Çok bitti o hikaye. Bitti. O hikaye çoktan bitti. Hatta şöyle, Mauro Icardi ligi şöyle bir iddia vardı. Türkiye'ye gelecek, vedalaşacak. Hı-hı. O kadar kızgın ki Galatasaray'a. Hı-hı. Şu an hiçbir paylaşıma cevap vermedi. Etkileşim bile vermedi. Hı-hı. Paylaşımdan sonra kız arkadaşıyla sürekli fotoğraf paylaştı. Evet. Galatasaray'a teşekkür bile etmedi. Ha bu şunu da söyleyelim. Mauro Icardi ile görüşüldü mü? Biz seninle devam etmeyeceğiz diye. Ben görüşüldüğünü düşünmüyorum nedense. Menajerine bildirmiştir bu haber. Mauro Icardi de ikinci senesinde El Hilal'den aldığı 40 milyon euro teklif sonrası kabul etmemişti. Galatasaray'a gelmişti. Oyuncu şu an kendisine bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Yani inanılmaz derecede kızgın. Mesela Fenerbahçe teklif yapsa Mauro Icardi'ye, ben Mauro Icardi'nin hayır demeyeceğini düşünüyorum. İntikam alması için. Futbolda futbolda böyle hikayeler var. Yani Luis Figo gitmedi mi Real Madrid'de?
0: Tabii.
1: Adama neler yaptılar. Doğru. Onun hatta belgeseli yapıldı çok güzeldi. Florentino Perez anlatıyor.
0: Doğru.
1: Sözleşmede bir açığı yakalıyorlar. Ödüyorlar o maddeyi alıyorlar.
0: Şimdi sevgili Ferhat Kızıltaş genel soru sormak istiyorum. Tabii sosyal medyaya güven olmuyor. Yazılıyor, çiziliyor da. Hani genel olarak bu doğru mudur ve niye diye soracağım. X futbolcu bir Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı adı çıkıyor, herhangi bir futbolcu.
1: Evet.
0: Deniyor ki işte Galatasaray ya da Fenerbahçe, Beşiktaş 30 milyon bonservis önerdi. Fakat karşı taraf 50 milyon istiyor. İşte 35'e çıktı. Onlar da 45'e düştü en fazla. Yani 40'ta buluşulur, buluşulamıyor falan filan. Yani böyle 35, 40, 50. Bir bakıyorsun o transfer olmuyor. Bir hafta sonra, 10 gün sonra o aynı futbolcu mesela Fransa'da Lille gidiyor. Ne bileyim, Benfica'ya gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Bir bakıyorsun bonservis parası 9 milyon. Yahu bu adamın bonservis parası 30 milyon değil mi? 35'ti, 30 verdiler de razı olmadılar, 40 istediler. Nasıl oldu bir hafta sonra, 10 gün sonra 9-10'a düştü bu? Ya bu nasıl oluyor? 17, gerçek mi bu?
1: 17 için.
0: Mesela 17 ka.
1: Evet. Yani çok, ben mesela aslında geçen sene girdim. 12 milyon euro yazmıştım ben. Ama 25 yazan var, 30 yazan var 17 ka için.
0: Yani bu yazılan, çizilen doğru mu diye bu abartılmış.
1: Ya bence o biraz abartılıyor. Mesela aynısı, mesela ben bugün çok iyi bir haber yakaladım. Fabrizio Romano haber girmiş. Hatta ben bu haberi geçen haftalarda ilk kez ben girmiştim. Nantes'ın forveti Ablin, Galatasaray'ın transfer edeceği bir oyuncuydu. Evet, evet. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de santrafor. Ben bir haber girdim 25 milyon euro bitebilir diye. Herkes işte şey yazdı, işte 40 milyon euro istedi Nantes. Hı-hı. Ama bugün bir haber gördük az önce. Kendisinin 25 milyon euro ayrılacağı söyleniyor. Hatta Romano yazdığı haberde de bu takımın, ben size söyleyeyim, Monaco olduğunu açıklamış. Yani Monaco Nantes'tan 25 milyon euro almış. Zaten bu oyuncunun değeri buydu ama bu haberden bir hafta sonra çok garip haberler çıktı. 45 milyon euro istediler Galatasaray'dan. Benim bildiğim böyle bir şey yok. Ama 17 kişi için de aynısı geçerli.
0: Ya da şöyle bir şey mi? Yani bir oyuncu Avrupa'da mesela bir Portekiz'e, Fransa'ya, İtalya'ya, İspanya'ya gittiğinde bonservis parasını işte Arap ülkelerine ya da hani Türkiye'ye gittiği zaman yüksek mi tutuyor? Ya ben Türkiye'ye gelirim ama benim değerim 10, ben 20 isterim mi diyebiliyor. Öyle bir
1: ya
0: şey
1: bence
0: var mı yani?
1: Aradaki kişiler biraz fiyatları şişiriyorlar.
0: Ya da işte hem şey, menajerler mi devreye giriyor?
1: Mesela ben bir transfer atılıyorum dört ülkeden bir takımın. Ya dediklerine göre arada 5 kişi varmış. Yani
0: komisyon.
1: Ya şöyle
0: komisyon,
1: düşün. Komisyon. Mesela İstanbul'da bir Hale domates gider ya.
0: Ben de aynı şeyi söyleyeceğim.
1: Üreticiden çıkar o 3 evet, liraya. Evet, evet, İstanbul'a evet. Gelir 15. Evet. Bayrampaşa Hale gider 25. Evet. Sana gelir 50. Böyle bir durum yaşanıyor Süper evet. Lig'de maalesef.
2: Bizim bu eksiğimizi tabii. Görmüşler yani. O yüzden
1: bence öyle neden şekilde. Senin kulübün doğrudan iletişime geçebilecek bir profesyonel yapıya sahip değil. Hı-hı. Gidiyor işte iş adamını arıyor. Sen bu kulübü tanıyorsun. Bize işte görüştürür müsün? Bir görüşme ayarlar mısın? Biz transfer yapalım. O da aradaki komisyonunu alıyor. Hı-hı. Ama bence mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor böyle markalar bence direkt karşı rakiple oturabilmeli. O potansiyele sahip takımlar. Sen neden araya aracı koyuyorsun? Ya çok enteresan. Beşiktaş mesela geçtiğimiz yıllarda bir oyuncuyla sözleşme uzatacak. Süper Lig'den herkesin de çok istemeyeceği bir oyuncu. Orada bile menajerlik payı ödenmiş. Ya ne gerek var ki Beşiktaş bu oyuncuyu almak için de menajerlik payı ödeyecekse, yüklü müklü veya onun aracıyla teklif yapacaksa hiç yapmasın daha iyi. Yani gidip kendin alabilirsin ya. Başkasını devreye sokmana gerek yok aracı olması için.
0: Şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Senin tabii yaşın tutmaz sevgili Ferhat. Hele Muhammed'in hiç tutmaz. Ben hatırlarım ama. İşte oyuncular kaçırılırdı biliyor musun? Mesela Fenerbahçe, Galatasaray yöneticiler oyuncuyu kaçırırdı mesela Bodrum'daki villasına. Zorunlu olarak bir hafta misafir ederdi.
1: Hasan Vezir mi kaçırılmıştı?
0: Yani Hasan Vezir herhangi bir tanesi. Çok oyuncunun kaçırıldığına şahit oldum ben. Kimse ellerinden kapmasın diye. Zaten cep telefonu falan da yok o zamanlar. Evet. Sosyal medya yok. Ancak fax var, ev telefonu var, mektup var, postacı evet. Var, telgraf var. Başka bir şey yok. Kaçırırlardı. Oyuncuyu sözleşme günü yani çünkü federasyonda bir sözleşme imzalama günü açacak. O güne kadar, açılana kadar bir hafta zorunlu misafir. Hapis yani ev hapsi. Evet. Sonra ilk günde imzalayıp kurtulurlar. Tamam kardeşim serbestsin. Antrenmana gel bir hafta sonra derlerdi. Ya yani kaçırırlardı resmen futbolcuyu.
1: Bayağı zormuş ya düşününce.
0: Yani çok ilginç şeyler. Gerçekten. Özellikle, her takım yapardı bunu.
1: Mesela Bosman kanunu sonrası
0: evet.
1: Biraz daha futbolculara haklar geldi. Yani eskiden kontratı bittiğinde yine çıkamıyordu. Oyuncu gidemiyordu kafasına göre.
0: Evet.
1: Veya takas yaptırıyordun başka bir oyuncuyla. Şu an mesela oyuncu kontrat bittiğinde ezeli rakibi bile imza atabilir. Hiç kimse bir şey diyemez.
0: Tabii.
1: Çok örneği var ama 90'lı yıllarda veya 80'li yıllarda futbolcu olmak şu an düşününce gerçekten
0: çok zor.
1: Ve çok zor hem de bu kadar fazla para kazanamıyorlardı.
0: Tabii.
2: Yani şartlar kötüydü o zaman. Sağlar.
1: Ya şöyle. Mesela Rıdvan Dinmen, Feyyaz Uçar gibi eski oyuncular
2: her maçta sıkat.
1: Aynı evlerde yaşıyorlarmış. Ev yani, tutup
2: tabii,
1: İstanbul'da.
2: Tabii.
1: Yani minibüslerle servis

0: Lüksle güzellenmiş.
1: Evet.
0: Şimdi alt yapı oyuncusunun bile altında lüks arabalar var. Ben görüyorum yani. Kemer
1: ve burada beğenmiyorlar değil mi?
0: Yani aslında o da zarar veriyor. Çünkü oyuncu çok genç yaşta inanılmaz bir refah seviyesine kavuşuyor. Hayal kurmaz ki o daha sonrası için. Hı-hı. Çabuk pes eder.
1: Evet.
0: Yani eskiden öyle değildi ama.
1: Evet. Hep altyapı eksikliğinden söz ediyoruz. Altyapı yok, altyapı yok. Peki bu Pele'ler, Maradona'lar nereden? Mükemmel tesislerden çıkmıyor herhalde.
0: Ya, Maradona'nın antrenman
1: bence yaptığı... altyapı biraz şey galiba. Değil mi? Bahanesi.
0: Biraz ama mesela Maradona'nın antrenman yaptığı sahayı gördünüz mü? Bir ara paylaşmışlar arşivlerde.
1: Ya patates tarlası.
0: Ya ben orada düz yolda yürüyemem belki de. Ama adam orada maç yapıyor. Sabah kalkıyor, elini yüzünü kovanın içinde yıkıyor
1: ve
0: falan böyle.
1: Ve sakatlanmıyorlar yani.
2: Çok ilginç. Şimdi süremiz giderek doluyor. Biraz da bu Avrupa Kupası maçlarından konuşmak isteriz sevgili Ferhat Kızıltaş'la. Geçen hafta oynandı. Fenerbahçe çok gol pozisyonuna girmesine rağmen Muhammed herhalde ilgili seyretti maçı 1-0. Ama çok gol kaçırdı değil mi?
1: Evet.
2: Yani çok gol kaçırdı. 3-0 4-0 bitebilirdi o maç bence.
1: Evet.
2: Beşiktaş da öyle iyi oynadı ki rakibi ciddiydi. 10 kişi kalması. Gene 2-3-0 bitebilirdi. Evet, olmadı. Muhammed. Başakşehir biraz şanssızdı. Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Şimdi çarşamba günü Fenerbahçe'nin rövanş maçı var. Gornik Zabzre ile oynayacak Polonya temsilcisiyle. Perşembe gününde her iki takımımız birer saat arayla başlıyor maç. 19'da Başakşehir maçı, 20'de de Midtjylland Beşiktaş maçı var. Sen geçen haftaki maçlarda bu üç takımımızı nasıl buldun ve rövanşlarda şansları ne olur sevgili Ferhat?
0: Bence Beşiktaş 3-0 kazanamayacağı bir maçı çok tehlikeye attı.
2: Evet.
0: Danimarka'daki maç çok sıkıntılı geçecektir. Beşiktaş tur atlarsa büyük başarı derim. Çünkü ilk maçta çok beğendim. İtalyan'ın takımı dokunmaya başlamış. Henüz iki ay geçirmediği bir takımla gayet iyi izlenimler bıraktı. Mesela Olaytan'ın kaçırdığı iki tane gol pozisyonu vardı. Çok kritik. Orada mesela Muhammed Salah ayarında bir oyuncu olsa affetmezdi
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Atardı.
2: İşte bu tip oyuncuların önemi Icardi bile mesela o pozisyonu i̇şte, yazardı.
0: Bence atardı net yani. Bir şekilde. Yani boş kaleye futbolcu artık gol atamıyor. Çok enteresan. Dünya Kupası'nı bile gördük. Endir karşı karşıya Brezilya'da atamıyor yani. Kaç milyonluk adam diyorsun ama atamıyor. Onun haricinde mesela Fenerbahçe'de 1-0 kazandı. Yine sert bir rakip bence. Deplasman zor geçecektir. Ama Fenerbahçe'de 2-0 mutlaka 3-0'ı bulabilecek pozisyonlar da yakaladı. Olmadı.
2: Direkt
0: ama eksik var. Neden? Net bir santraforla hala oynayamıyor Fenerbahçe. Biraz daha eksik var. O da tamamlayabilir. Onun haricinde Başakşehir maçını izledim. Başakşehir çok fazla gol pozisyonuna girdi. Çok şanssız bir gol yedi. Beraberliği yakaladı. Ama Başakşehir belki de deplasmanda çok daha rahat oynayacak. Yani bu maçın 1-1 bitmesi Başakşehir'e deplasmandaki maçta avantaj sağlayabilir. Ben Başakşehir'in oyun gücünü beğendim. Hani özellikle Şomurodo, Bertu bir arada kullandı. Nuri Şahin. Bence net oyun üstünlüğünü ele aldı. Ama son toplarda sıkıntılar yaşadı. Karar veremediler. Bir de sezonun ilk resmi maçı. İçeride oynuyorsunuz. Ama ben 1-0'dan sonra gösterdikleri reaksiyonu çok beğendim. Yani Nuri Şahin iyi bir teknik direktör takımı yaratmaya çalışıyor Başakşehir'de.
2: Şimdi Fenerbahçe'ye dönmek ve biraz daha ayrıntılı konuşmak istiyorum. Orada da genç futbolcu Bartu muydu onun?
0: Bartu çok beğendim.
2: Bartu çok iyi oynadı yani. Çok şaşırttı. Çok beni çok da sevindirdi.
1: Çok
2: iyi oynadı.
1: Ciddi hatalar yaptı sanki ben bilmiyorum.
2: Kim?
1: Bartu.
2: Bartu iyi oynadı bence. Bartu, yaptı mı hata?
1: Ama şut konusunda biraz eksikleri var gibi geldi bana sanki.
0: Yani mesela normal aslında. Neden? Çünkü Bartu sezonun ikinci yarısında sürekli kiralanıyor.
2: Hı-hı.
0: Mesela Karagümrük'e kiralandı geçen sene.
2: Evet.
0: Daha sonra öncesinde Sivasspor'a kiralandı. Mesela Bartu Arda Turan'ın Galatasaray alt yapısından ayrılırken en çok üzüldüğü isimlerden bir tanesiydi. Hmm. Bir röportajını hatırlıyorum Marsilya'ya giderken. Çünkü Bartu'yu tutamıyorlar. Neden tutamıyorlar? Galatasaray ligi 13. bitirdiği sezon bir maça çıkıyor. Orta sahada Alparslan, Van Hamolt. Biri stoper, biri sol bek. Yedek kulübesinde de orta saha cevherin Bartu. Şimdi genç oyuncu olsan böyle düşünmez misin? Ya arkadaş sezon bitmiş zaten.
2: Tabii.
0: Tam küme düşme hattına takım yaklaşıyor doğru. Torrent takım başındaydı. Belki de Galatasaray küme düşme hattına daha da çok yaklaşacak. Korkabilir hoca ama böyle bir maçta da o zaman oynat çocuğu, süre ver. Sol bekten adam devşirme. Veya stoperden bir adam öne çıkarma. Çok da farklı bir performans göremedim yani. O maçı ben dün gibi hatırlıyorum yerinde izlemiştim. Yani o kararı veren oyuncu sende kalmaya gidiyor. Mesela Fenerbahçe'deki dönemini aslında çok iyi görüyorum. İsmail Kartal bence mutlaka kadroda tutmalı. Bu yerli kuralında özellikle. Ben çok cool görüyorum. Mesela İtalya Serie A'da çok iyi oynar Bartu. Biraz daha gelişip. Mesela iyi bir pozisyon bilgisiyle çok tempo arttırmasa da Hakan Çalhanoğlu kadar etkili olabilir. Mesela Hakan Çalhanoğlu Türkiye'ye getirin çok tepki alacak. Ondan herkes 3 tane adam geçip gol atmasını bekleyecek. Ama kendi pozisyonunu çok iyi korumasına kimse söz etmiyor. Oraya çok kolay kolay rakibi sokmuyor, dahil etmiyor. Topu aldığında direkt dağıtıyor. Mesela Bartu bunları çok iyi yapıyor. Ben beğendim yani Bartu'yu. İsmail Kartal.
2: Ben Levent'i de beğeniyorum mesela Fenerbahçe'de. Levent girdi.

0: gittikten sonra.
1: O da mesela Alman altyapılı 10 numara mentionlı bir oyuncu. Pirlo sol bek yaptı Karagümrük'te. Ama Fenerbahçe'de mesela geçen sene son anlarda şans buldu. Daha fazla ön plana çıktı. Archie Brown'ın önüne geçti. Neden? Orta kalitesi daha iyiydi.
0: Evet.
1: Ben çalışkan buluyorum ama bence Fenerbahçe gibi takımlarda bek oyuncular net isimler olmalı. Böyle ağırlığını koyabileceği net isimler. Biraz daha geçmişten örnek vereyim. Mesela Beşiktaş'ta Adriano vardı. Net bir isim yani. Yerin arkasına birisini koyamıyorsun artık. Adriano oynar diyorsun. Mesela Galatasaray'da Jakobs da aslında istikrar sorunu var ama tam bir Şampiyonlar Ligi beki. Mesela diğer tarafta da kafan rahat. Singo. Net bir Şampiyonlar Ligi oyuncusu. Ama ligde oynayınca 3 maç sonra sakatlanıyor. O ayrı bir konu. Mesela Fenerbahçe'nin bekleri bence sıkıntılı. Semedo'dan da vazgeçmeli Fenerbahçe. Archie Brown'da da varsa iyi bir teklif gönderip daha farklı bir profil almalı. Doğrudan böyle seni şampiyonu oynatacak net isimler olmalı.
0: Ama Archie galiba artı 4 kontenjanından.
1: O da artık yeni şey oldu ya bizim için. Eskiden böyle bir kavram vardı ya, ligi biliyor. Yerli kalsın. Hı-hı. Artık artı 23 kalsın.
0: Artı 4 kalsın.
1: Ya 23 yaşındaki bir oyuncu da genç diyoruz. Yamal 19 yaşında dünya şampiyonu oldu ya. Yani
0: evet, evet. Artık Fenerbahçe'nin kesinlikle bir santrafor alması gerekiyor.
1: Bence Şerif giderse 2 tane alması gerekiyor.
0: Evet, tabii.
1: Yani bir de Şerif'i gönderirsen. Bence Şerif kalmalı işte.
0: Şerif de artı 4 değil mi?
1: O da artı 4. Mesela ben Şerif'i takımda tutarım. Ya geçen sene Galatasaray maçında yapmış olduğu driblik penaltıyla sonuçlandı. Hmm. Talisca penaltıyı atsa Şerif bugün kahramandı.
0: Değil mi?
1: Ama Talisca kaçırdığı penaltıyla çocuğu da yaktı.
0: Tabii.
1: Yani bak hem Tedesco'yu yaktı, hem kendisini hem de Şerif'i, hem de Fenerbahçe'yi yaktı.
0: Şampiyonluk gitti yani, belki de.
1: Yani. O penaltıyı atsa bugün çok farklı bir tepki vardı kendisine.
0: Kesinlikle öyle. Peki İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi, şimdi ikinci önelmeyi geçti varsayalım, Zabzve'yi. Sturmgras ve Harz galibiyle oynayacak. Sturmgras ilk maçı farklı kazandı. Avusturya temsilcisi. Herhalde Sturmgras da oynayacaktır. Hani kağıt üzerinde Fenerbahçe gene çok daha büyük takım bence. Yani bir şey belli olmaz tabii ama.
1: Biz Sturmgras'ı geç yani.
0: Yani biz zahmet geç. Daha sonra ki rakipler biraz daha iyi. İşte orada biraz Lyon göze batıyor değil mi?
1: Bence Fenerbahçe'nin geçebileceği takımlar.
0: Bence de öyle. Lyon yani Lig 1'in dördüncüsü.
1: O son maç olacak herhalde lig aşaması öncesi.
0: Playoff maçı.
1: Playoff.
0: Bence... Ya o da Lyon'un geleceği belli değil yani. Ya
1: yine o ayarda takımlar gelecek. Mesela Fenerbahçe 2 yıldır Şampiyonlar Ligi turnuvasından kapıda dönüyor. Mesela evet. Lille maçında son dakikada elendi.
0: Evet.
1: Direkten dönen bir kafa şutu vardı.
0: Benfica maçı öyle.
1: Benfica maçı Kerem Aktürkoğlu gol atmasa evet. Elenmeyeceksin. Veya bir hafta önce sen transfer etsen Mourinho seni sıkıntıya sokmasa gidip sen öyle bir hamle yapacaksın. Şu an bakılınca mesela Fenerbahçe bence lig aşamasına kalabilir. Yani öyle böyle değil ya. Greenwood gelmiş, Asensio var, Talisca var. Daha ne yapacaksın? Gendüzi, Kante. Evet. Ya bu takım bir zahmet artık Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalsın. Bak kalırsa Fenerbahçe camiasında inanılmaz kötü enerji gider. Çok mutlu bir camia oluşur. Herkes ligdeki o şampiyonluk olayını unutur biliyor musunuz? Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndesin artık.
0: Evet. Muhammed.
2: Ben Kante'yi sormak istiyorum. Geçen sezon hiç kendisini sahada böyle göremedik ama şimdi İsmail Kartal'la beraber bir değişim yaşayacak mı?
1: Yani bence Kante geçen sene geldi. Fiziksel olarak gerideydi belli. Sonra toparladı Tedesco'yla. Ama lig bitmişti yani artık. Hani Kante'ye ihtiyaç vermedi bence yoktu.
0: Yoktu evet.
1: Ama şu an mesela Fenerbahçe Kante'siz de yapamaz gibi sanki. Çünkü gönderemezsin. 10 milyon euroya geçen bir maaşı var. Hatta daha da yüksek. Paris FC ilgilenmiş ama Paris FC nasıl versin yani o paraları? Onlar bile veremiyorlar. Şimdi Fenerbahçe mecburen kullanacak Kante'yi. Şimdi Gendüzi, Kante, İsmail Yedek, Fred bence ayrılacaktır. Kalacağını düşünüyorum. Mecburen ayrılacak bu arada. Hani yabancı sınırından dolayı. İsmail Hoca kalsın dedi ama bence ayrılacaktır. O yüzden ben Kante'nin Fenerbahçe'de yararlı olacağını düşünüyorum. Hı. Ama hiç Dünya Kupası'nın bir dakika bir süre alamadı ya. O beni biraz düşündürdü.
0: O kötü oldu.
1: Yani Döşans bence biraz takıntılı biri.
0: Şimdi az önce playoff'tan bahsettik ya, bir istatistik var elimde. Çarpıcı bir istatistik. Aslında Fenerbahçe için de kötü bir istatistik. Şimdi tüm takımların, Avrupa takımlarının ön elemelere ne kadar katıldığı ve kaçında Şampiyonlar Ligi'ne kaldıkları istatistiği tutulmuş. Fenerbahçe, dikkatli dinleyin burayı, 9 kere katılmış ön eleme, yani ikinci tur, üçüncü tur, playoff neyse ön elemeye 9 kere katılmış, Şampiyonlar Ligi'ne bir kere dahi çıkamamış. Yani çıktığı zaman direkt gittiği zamanlar.
1: Beşiktaş'ın sanki öyle bir başarısı var.
0: Fenerbahçe'nin yok. Şeyde Beşiktaş yok listede. Mesela şöyle bir durum var. PAOK da mesela hiç kalamamış.
1: Ben Fenerbahçe'nin ama lig aşamasını hatırlıyorum ya. Beşiktaş aynı dönemde Şampiyonlar Ligi oynadı Fenerbahçe.
0: Ama o direkt gitti.

0: İyi zamanlar işte galiba.
1: Ama Beşiktaş şampiyon olmamış mıydı o zaman?
0: Ya da belki playoff yok da ikinci eleme, üçüncü eleme mi? Playoff değil belki.
1: O da olabilir. Üçüncü eleme. Çünkü Beşiktaş Liverpool'u içeride yenmişti ya, hatırlıyor musunuz? 2-1.
0: Bu listede mesela Beşiktaş yok. Bilmiyorum Beşiktaş. Beşiktaş
1: Fenerbahçe o sezon beraber Şampiyonlar Ligi oynadılar.
0: Belki işte direkt yani gitmiş olabilir.
1: Ama acaba Fenerbahçe mi?
0: Belki Fenerbahçe direkt gitti. Beşiktaş mı elemeden geldi?
1: Beşiktaş o sezon Mustafa Denizli'ye
0: yani
1: şampiyon
0: olmuştu. Yani sonuçta 9 kere... Bir de bu 2009 ile 2026 arası. Senin dediğin
1: pardon, Beşiktaş 2009 Beşiktaş ikinci olup gitti.
0: Tamam işte ikinci olmuş. Doğru. Fenerbahçe demek direkt gitmiş. Ve ön elemeye katıldığı zaman 9 kere katılmış, hiçbir şekilde kalamamış. Mesela PAOK da hiç katılmamış ama o 5 kere eleme oynamış. Mesela Fenerbahçe'nin 9 kere çok fazla ve hiç katılmamış. Ya yani inşallah bu sezon bu şanssızlığı tabii kırar diyelim inşallah.
1: Yani zaten işte benim hatırladığım en son Fenerbahçe ile Beşiktaş beraber oynadılar Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan sonra yok, hiçbir takımımız yok. Evet. Oynayamadılar.
0: Evet.
1: Yani hep birileri elendi. Mesela benim hatırladığım Galatasaray şampiyon olmuştu. Rekart'ın geldiği sezondu galiba.
0: 2007-2008'miş. Kemal kulağıma evet fısıldadı. Senin i̇şte, bahsettiğin sezon.
1: Beşiktaş o zaman playoff'u geçip kalmıştı Şampiyonlar Ligi'ne. Hı-hı. Mesela Galatasaray şampiyon olup da Şampiyonlar Ligi oynayamadı.
0: Evet evet. 2009'da. Çünkü önerimi oynuyordu şampiyonumuz bile.
1: Sabri Köşe elenmişti. Evet. Hatırlıyorum Hacı ile. Evet. Çıkıp elenmişti.
0: Evet.
1: Yani enteresan.
0: Young Boys'a elenmişti.
1: Pardon, Skipe vardı o zaman, Alman teknik direktör. Onun da elenmişti. Sonra Rekart gelmişti evet Galatasaray'a.
0: Yani bu Avrupa biraz takımlarımız için bu ön eleme tabii bence sezonu Fenerbahçe, erken açmakta kötü.
1: Bence hiç Fenerbahçe için kolay, yani zor değil. Bu kadro bir zahmet artık. Kesinlikle. Lig aşaması. Ya Lyon'un ekonomik yapısı belli ya. Geçen sene neredeyse iflas bayrağı
0: dördüncü
1: çekiyordu.
0: Lig 1'in dördüncüsü ya. Lig A mı? Lig 1 mi?
1: Lyon
0: lig
1: iflas bir bayrağı çekiyordu az kalsın geçen sene.
0: Dördüncü yani. Onu da geç artık yani. Beşiktaş'ın rakibi en iyi gözüküyordu. Çünkü geçen sene Fenerbahçe Avrupa lig aşamasını 19. bitirmişti, hatırlayacaksınız. Bu Midtjylland denen takım sevgili Muhammed kaçıncı bitirdi biliyor musun o lig aşamasını?
2: Evet.
0: Üçüncü bitirdi. Bir evet galibiyet daha alsa birinci bile olabilirdi. Yani o kadar kuvvetli bir takım.
2: Evet, evet,
0: Beşiktaş onun için 10 kişi kalmasına rağmen Midtjylland iyi oynadı ve ama
2: kalmasaydı zorlayacaktı Beşiktaş'ı.
0: Rövanşta çok sıkıntılı olacak Ferhat'ın dediği
2: evet
0: gibi.
2: Evet, öyle düşünüyorum.
1: Vallahi Midtjylland mesela Beşiktaş'ı ben beklediğimden daha iyi buldum. Bir zahmet olay tano pozisyonları atacak. 5 milyon euro transfer yapmışsın Göztepe'den. Atamazsan taraftar tepkisine maruz kalırsın yani.
2: İtalya'da şöyle bir şey demişti. Ben sahadaki bazı oyunculardan daha çok koştum.
1: Evet evet.
0: Evet evet, İtalyano'nun ısrar haritası falan çıkarılmış biliyor musun ya? Futbolcuların ısrar haritası çıkarılır ya.
1: Şu an
0: İtalyano'nun ısrar haritası
1: çıkarılmış. Ligin en maliyetli hocası İtalyano. Bence Beşiktaş'ın son yıllarda verdiği en doğru karardı.
0: Evet İtalyano. Bence de öyle. Süremiz doluyor. Artık yavaş yavaş veda etme vakti geldi. Programımızın başında sevgili Hüseyin Özkök bizimle birlikte oldu. Musiala'nın transferinin gerçekleşmeyeceğini Alman meslektaşından da aldığı sağlam bilgilerle bir kez daha dinleyicilerimize duyurdu. Tüm programımız boyunca TV Bu Spor yorumcusu sevgili Ferhat Kızıltaş bizimle birlikte oldu. Hem yorumlarını hem son transfer haberlerini, buna Günay'ın Göztepe'ye gitmeyeceği de dahil.
1: Ha, şu da olabilir bu arada. Günay günün sonunda
0: gidebilirdi.
1: Şöyle olur mesela, Günay şu an gitmeyecek.
0: Evet.
1: Ama Güney'e derlerse ki biz seni istemiyoruz, git.
0: O zaman gider.
1: O zaman gider yani. Tabii, çocuk tabii, ne yapsın yani? Şey, gururlu bir çocuk yani evet, o yüzden.
0: Sevgili Muhammed, programımızı kapatalım o zaman. Ha, ne dersin? Sonuna geldik çünkü.
2: Tabii ki. Değerli dinleyenler, spor servisinin bugünlük sonuna geldik. Sunucularınız Kerem Demircioğlu ve ben Muhammed Çevik vardı. Prodüktörümüz Kemal Çattı ve teknik görevlimiz Ebru Dezgahçı'ydı. Ve stüdyo konuğumuz Sayın Ferhat Kızıltaş'a da çok teşekkür ediyoruz
1: çok
2: değerli
1: teşekkür
2: sohbetleri
1: ederim
2: için.
1: Çok sağ ol. Ben de büyük keyif aldım.
0: Muhammed'ciğim, bana eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Başka yayında tekrar görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim. Benim için zevkli sizinle birlikte yayında olmak.
0: Dinleyicilerimize de spor dolu bir hafta dileyelim. Şimdiden Avrupa'daki takımlarımıza rövanş maçlarına da başarılar dileyelim. Elbette konuşacağız. Hani beni soracak olursanız yarın saat 11'de TRT Radyo Haber'de Fatih Doğan'la biraz daha irdeleyeceğiz bu Avrupa maçlarını. Bekleriz efendim. Hoşçakalın.
2: İyi akşamlar.
3: Servisi.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar

fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerin öncelikli gündemi bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Irak Başbakanı El Zeydi'nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire Haber Kuruluşu'na açıklama yapan Şar'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini ve yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını da belirtti. Arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran'la yürütülen müzakerelere değinen Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz, eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemleri geri döneceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu hafta yapılmayacağı, perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetiminin seçileceği belirtildi. Yeni partide ise yarın Özgür Özel Başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim de ifadeye çağrıldı. Yasa dışı bahis şebekesine yönelik olarak 22 kentte operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişiden 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin 231 milyon lira tutarındaki para trafiği tespit edildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra ise Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri sunduk.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

yeniden yenilenerek düşlerin peşinde, gerçeğin izinde umudu büyüterek devam ediyoruz. Gün ışığını tuttuk, bırakmıyoruz. Güne bakan hafta içi her gün 11 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

kimsin ciğer para sevgim? Gülden ağır söylemem sana. Saçlarına kızıl güller takayım. Alın da gel.

Yaşı 50'nin üzerinde olanlara şu isimler muhtemelen çok tanıdık gelecektir. Dallas, Şahin Tepesi, Komiser Colombo, Kaçak, Flamingo Yolu. Milyonları ekranlara kilitleyen o unutulmaz diziler arasında bir tanesi vardı ki giriş jeneriğiyle ötekilerden ayrılırdı. Hareketli bir caz müziği fonu üzerindeki San Francisco sokaklarının kısa kısa çarpıcı görüntüleri akardı ekrandan. Görüntüler Oakland Köprüsü'yle sona ererdi. Dizinin adı San Francisco Sokakları'ydı.

San Francisco sokakları TRT ekranlarında 1980'lerde gösterildi. Aslında yapım yılları 70'lerdi. San Francisco Polis Departmanı'nın cinayet masasında görev yapan iki dedektifin maceralarını izliyorduk her hafta. Tecrübeli müfettiş Michael Stone rolünde Carmaden ve onun genç yardımcısı Steve Keller rolünde Michael Douglas başroldeydi. Rüştü Asyalı ve Mümtaz Sevinç'in ustalıklı dublajları unutulmazdı. Bu dizi sayesinde San Francisco'yu yakından tanıma fırsatı bulmuştuk. Tabii bizim gördüğümüz İspanyolların 1700'lerde San Francisco Körfezi çevresinde kurdukları ve Avrupalı yerleşimcilerin büyütüp genişlettiği şehrin sokaklarıydı. Körfez'in asıl sakinleri ise Avrupalılardan önce 5000 yıldır o topraklarda yaşayan Ohlone yerlileriydi. Amerika kıtasının her yerinde olduğu gibi burada da yerli halk misyonerler tarafından Hristiyanlaştırılmaya, tarım işçisi olarak çalıştırılmaya başladı. Pek çoğu bulaşıcı hastalıklardan öldü. İsyan edenlerse öldürüldü. Hikayedeki yerlilerin hazin sonunu hepimiz biliyoruz. San Francisco, Orta Amerika'nın batısında Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki yarımadanın tam ucunda yer alıyor. Üç yanı denizle çevrili bir şehir. Teknoloji devi şirketlerin merkezlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi, San Francisco Körfez bölgesinin güneyinde. Filmlere, romanlara konu olan ünlü Alcatraz Adası da bu körfezde. San Francisco doğumlu yazar Jack London, 1800'lerin San Francisco'su için şöyle diyor. Market Caddesi'nin kalabalığına karıştığınızda dünyanın bütün denizlerinden gelen gemicilerin, kumarbazların ve hayalperestlerin kokusunu alabilirdiniz. Burası insanlığın kaynadığı bir kazandı. O yıllarda gerçekten öyleydi çünkü 1800'lerin ortasında şehirde tam bir altına hücum dönemi yaşanıyordu. Dünyanın dört bir yanından altın aramaya gelenlerin gemileri körfezi dolduruyor, ortalık madenci ve tüccar kaynıyordu. London'ın sözünü ettiği Market Caddesi günümüzde hala şehrin önemli ticaret ve alışveriş merkezlerinden biri. Yarımadanın ortasından başlayıp 5 kilometre boyunca körfeze kadar uzanıyor. Çok katlı iş yerlerinin, gökdelenlerin yoğunlukta olduğu caddede yıllardır süren bir altyapı yenileme çalışması var. Şehirde yaşayanların yorumlarına bakılırsa caddenin en büyük sorunu artık dolu olmayan ofislerle dolu olması. Ofis dışından çalışma olanaklarının artması nedeniyle insanlar artık her gün işe gelmiyormuş. Bu da o koca koca iş merkezlerinin boş kalmasına sebep oluyormuş. Her büyük şehir gibi San Francisco'da farklı kültürlerden insanların yaşadığı bölgelere sahip. Latin halkının yoğun olduğu bölgeler, Çin mahallesi, Japon mahallesi gibi yerler var şehirde. Şehrin kendisinden daha ünlü bir yer varsa o da elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin de simgelerinden biri olan Golden Gate Köprüsü. Adını üzerinde asılı olduğu Golden Gate Boğazı'ndan alan ve turuncu ile kırmızı arasında bir renge sahip olan köprü, yapıldığı tarihte dünyanın en uzun ve en yüksek asma köprüsüydü. Günümüzde ise 13. sıraya geriledi. San Francisco ile Körfez bölgesi arasındaki 5 köprüden biri olan Golden Gate'in yapımına 1933'te başlandı. Ülke büyük buhran döneminden geçtiği halde köprü için 35 milyon dolar harcanmış, bu da yoğun eleştirilere sebep olmuştu. 1937'de trafiğe açılan köprüden bugüne dek 2 milyardan fazla araç geçti. Köprünün böyle canlı bir renge boyanmasının nedeni, sisli bir havası olan Körfez'de gemilerin köprüyü kolayca fark edebilmesiydi. Zor koşullarda inşa edilen köprünün yapımı sırasında çok sayıda işçi ölümden döndü. Köprü altına gerilen güvenlik ağı sayesinde ölmekten kurtulan işçiler daha sonra Halfway to Hell, Cehennemin Yarı Yolu isimli bir kulüp bile kurdular. 1987'de açılışının 50. yıl dönümünde bir kutlama yapılması planlandı. Köprü araç trafiğine kapatıldı ve sadece yayaların gelmesi istendi. 50 bin kişinin gelmesi beklenirken aynı anda köprü üstünde bulunan yayaların sayısı 300 bini geçince korkulu anlar yaşandı. Köprünün kavisli kısmı düzleşti, boyu da neredeyse 2 metre alçaldı. Neyse ki daha kötüsü olmadı ve tehlike bu kadarla atlatıldı. Pek çok Hollywood filminde görüntüsüne rastladığımız Golden Gate, San Francisco Sokakları dizisinin jenerinde de yerini almıştı elbette. Amerika
Amerikalıların "beni aşmadan geçemezsin" anlamında mecazi olarak "I'm the Golden Gate Bridge" (ben Golden Gate Köprüsüyüm) cümlesini kurduğunu ekleyelim ve sözümüze Tony Bennett'in "I Left My Heart in San Francisco" (kalbimi San Francisco'da bıraktım) şarkısıyla son verelim. Şimdi evimize, denizin ötesindeki şehre dönüyorum. Kalbimi San Francisco'da bıraktım. Bir tepenin zirvesinde bana sesleniyor. Küçük teleferiklerin tırmandığı o yerde. Oraya, göklere doğru uzanan Golden Gate Köprüsü'ne dönmek için siz sabahları havayı serinletirken San Francisco, sadece sana dönene kadar kalbim orada, o şehirde beni bekliyor olacak. Çünkü ben kalbimi San Francisco'da bıraktım.

Francisco. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, ses kayıtta Semahat Şallı. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bir sözcük var ki nasıl kullandığımıza bağlı olarak hem anlamları değiştiriyor Hafize, hem de belki yanlış sözcük kullanmamıza neden oluyor.
1: Hangisi?
2: O da ilk sözcüğü. İlk sözcüğünü nereye ve hangi sözcüğün başına getirdiğimiz çok önemli. Mesela ilk tanışma olur mu?
1: Olmaz.
2: İlk buluşma olur mu?
1: Olur.
2: İlk evlenme olur mu?
1: Birden fazla evlenmişse olur.
2: Ya da aynı kişiyle birden fazla evlendiyse yine olur, ama ilk tanışma olmaz. Tanışma olur belki.
1: İlk tanıştığımız zaman dediğimizde ortada sanki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kez aynı kişiyle tanışma durumu varmış evet. gibi anlaşılır. Sanıyorum nerede hangi sözcüğü hangi sıralamayla kullanmamız gerektiği konusunda da zihnimiz çok net değil. İlk görüşme, ilk buluşma, bunların hepsinde ilk sözcüğü olur. Ama ilk tanışmada olmaz. Tek evlilik yapmışsanız ilk evlendiğimiz gün demezsiniz.
2: Evlendiğimiz ilk gün belki olur.
1: Evet. Bunun dışında ilk sözcüğünün yerinin çok doğru. Sadece ilk sözcüğünde değil, zamanla ilgili, sıfatlarla ilgili o sözcük nerede olmalı mutlaka
2: dikkat etmeliyiz.
1: Öyleyse
2: konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Yeniden Başlamak programımıza hoş geldiniz. Bugün yeniden yeni, canlı, aktif, dinamik konularımız ve konuklarımızla sizlerle bir arada olmanın keyfini, hazını, mutluluğunu yaşıyoruz. Yeniden hayata bir paradigma örgüsü, mantık örgüsü, hayata yeni bir başlangıç yapmak ve kendine yeni bir yol çizmek isteyen her dinleyicimize, arkadaşımıza, kardeşimize buradan gönül dolusu selamlar ve merhabalar iletiyoruz. Bugün sizlerle çok hakikaten kaliteli bir konu ve çok kaliteli bir konukla birlikte olacağız. Benim de hem zaman zaman seminer ve konferanslarından, kitaplarından yararlandığımız çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Profesör Doktor Ejder Okumuş hocamızla birlikteyiz. Din sosyolojisi alanında kendisi uzman, aynı zamanda sinema, edebiyat, siyaset, kamu yönetimi, sosyal bilimler alanında aşağı yukarı birçok doktoralı ve doçentliği olan hocamızı bugün sizlerle bir arada buluşturacağız. Hocam, ben böyle kısa bir tanıttım size ama siz kendi cümlelerinizle önce bir hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kısaca kendinizi bir takdim etseniz.
1: Bir şey kalmadı, bir de inşallah hak ederim o söylediklerinizi. Çok sağ olun. Ben bir de tabii mesaj çıkarıyorum. Böyle olun demek istediniz galiba. Çok sağ olun.
0: Çok değerli hocamıza teşekkür
1: eyvallah.
0: Ediyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, konumuz insanın özgürlük arayışı.
1: Evet.
0: Ta kadimden günümüze, güncele. Bir de günümüzde özgürlüğün formu, formatı, ötesi, berisi çok değişti. Çok böyle farklı özgürlük anlayışları falan da ortaya çıktı ama takdir edersiniz bir de her işin bir popülaritesi var. Bir de o işin realitesi, hakikati var değil mi yani?
1: Evet.
0: Biz bugün bu işin hakikati nedir, derinliği nedir, bilgeliği nedir, entelektüelliği nedir? Kendisine yeni bir yol çizmek isteyen insanlara kadim ve o erdemli yolu, o hakikat yolunu sizin o güzel paylaşımınızla ulaştırmak istiyoruz. Şimdi başlığımız insan özgürlük arayışı. İnsan özgürlük arayış. Bu kavramlardan başlasak hocam, ne dersiniz? Buyurun lütfen.
1: Eyvallah. Tabii özgürlük arayışını konuşmak kolay değil.
0: Evet.
1: Yani siz zor bir konuyu seçmişsiniz.
0: Evet.
1: İnsanı konuşmak kolay değil. Yani insan esasen bu kavramsallaştırmanın, üçlü kavramsallaştırmanın içinde insanın tanımı doğrudan doğruya mündemiş, mevcut. İnsanın özgürlük arayışı içinden şöyle bir cümle kurabiliriz, önerme kurabiliriz. İnsan özgürlük arayışında olan bir varlıktır.
0: Evet.
1: Şimdi bu önemli bir konu gerçekten de. Özgürlük arayışında olmayan, şimdi özgürlük arayışı diyoruz. Arayış bu çok iyi seçilmiş, teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Yani arayış içinde olmakla ilgilidir insan olmak aslında. Yani özgürlük çünkü nihai anlamda tamamlanan bir şey değil. İnsan mütemadiyen arayış içerisindedir. Ne arayışı içerisindedir? Özgürlük arayışı içerisindedir. Şimdi insanı da insanın kendi anlam dünyası çerçevesinde düşündüğümüzde bu özgürlüğü nasıl anlamamız gerektiğini de çıkarıyoruz. Şimdi insanı ünsiyetle ilişkili olarak düşündüğümüzde işte Aristo'nun yaklaşımıyla antropozoon politikon, insan toplumsal bir canlıdır.
0: Canlı.
1: İşte Farabi'nin ve diğer İslam filozoflarının ifadesiyle el insanu medeniyyun bitav, insan tabiatı gereği, doğası gereği toplumsaldır. Toplumsal bir varlıktır. İbn Haldun'un pür sosyolojik bir ifadeyle söylediği gibi hem ontolojik anlamda hem de sosyolojik anlamda el içtimaül insani daruri. İnsanın toplum halinde yaşaması zorunludur.
0: Zorunludur.
1: Zaruridir ifadesi.
0: Aslında bu da sosyolojinin ilk temeli değil mi yani?
1: Zaten öyle.
0: Yani Auguste Comte'a kadar gelene kadar aslında işin de temeli.
1: Bunun için de teşekkür ederim. Yani bu önemli bir konu. İbn Haldun'un, hemen kısaca söyleyeyim geçeyim. İbn Haldun'un ilk defa icat ettiği bilim ilmul umrandır. Yani umran bilimi. Science of umran yok işte, onu söyleyeceğim tam.
0: Hmm.
1: Şimdi uygarlık bilimi diye çeviren de, kültür bilimi diye çeviren de bana göre yanlış çeviriyor. Eksik çeviriyor daha doğrusu.
0: Biraz daha indirgemeci.
1: Oysa umran, evet, indirgemeci. Umran kavramını bizzat mukaddimenin başında İbn Haldun'un kendisi zaten anlatıyor. Diyor ki umran yani el içtime. El içtime o. Ne demek? Yani toplum. Umran toplum demek. Fakat İbn Haldun mukaddimede baştan sona sosyolojinin temel konularını işlerken medeniyeti ve kültürü ihmal etmediğini, tersine sosyolojinin çok önemli temel bir konusu olarak aldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda dediğiniz çok doğru. İlk bilimsel anlamda ilk sosyolog, ilk sistematik sosyolog ve sosyolojinin kurucu babası İbn Haldun'dur.
0: Eyvallah.
1: Ondan önce sosyolojik okumalar yok mudur? Vardır. Mesela Farabi ilk defa bir çok önemli, bunu da söylemem lazım. Farabi de insanın özgürlük arayışına çok katkıları olmuş, temel eserleriyle çok önemli bir insandır.
0: Medinetül Fazıla mesela, değil mi? Bu anlamda çok
1: Arau
0: önemli.
1: Arau Ehlül Medinetül Fazıla, kısaca Medine-i Fazıla, erdemli toplum. Onun tam Türkçesi de erdemli toplum. Hep biz ne yazık ki politik okumaları seviyoruz. Erdemli devlet, ideal devlet. Halbuki toplumu tanımlıyor orada. Siyaset de onun bir parçası. Çok önemli. Orada da mesela Farabi mesela Aristo'dan çok farklı olarak özgün bir bilim dalı ortaya koyuyor. O da el ilmul medeniyyu. Medeni ilim aslında sosyal bilimlere karşılık geliyor.
0: Yani.
1: Uzun hikaye, evet. Ama bunlar insanlığın bilimi de işin içine katarak hakikat arayışında, özgürlük arayışında gerçekten de önemli adımlar, önemli yapı taşları bu bağlamda. Şimdi insanı toplumsal bir varlık olarak aldığımızda aslında özgürlük

0: özgürlüğün de arayışla birlikte ne anlama geldiğini ortaya koymuş oluyoruz. O da şu, ben toplumsal bir varlıksam yalnız yaşamıyorum. Zaten yalnız yaşayamam. Toplumla sınırlıyım. Yani özgürlük demek aslında insanın sınırlılık, belli bir sınırlı alan içerisinde alabildiğince özgür olması. Bunu nereden çıkarıyorum? Çünkü toplumsal bir varlık olarak yaşayabilmesi insanın fikirle mümkün, düşünce yeteneğiyle mümkün. Onun için insan diğer varlıklardan ayırmada en önemli şeylerden biri de düşünme yeteneğidir. Fikretme yeteneğidir insanın. O da toplumsal olmasıyla doğrudan bağlantılıdır. Dolayısıyla fikir, toplumsal varlık olması, yani toplum gerçeği, akıl, akletme aslında. Akıl, durağan bir aklın bir şeyi yok. Aslında akletme insanın özgürlük arayışında teakkul dediği Kur'an'ın, işte yani
1: Akletme.
0: işlevsel akıl, yani aklı devreye sokmak, kullanmak çok önemli. İrade, bu da yeterli değil. Bakın, irademizi kullanmadığımız zaman bunun da şeyi yok. Atıl bir iradenin bir şeyi yok.
1: O
0: İnsanı
1: zaman özgürlük,
0: köleleştirir
1: o
0: atıl
1: zaman
0: bir irade.
1: ifade ettiğiniz üzere özgürlük aslında akletmeyle başlayan,
0: Evet.
1: iradeyle devam ettirilebilen
0: Ve
1: seçme
0: ihtiyarla, yani
1: özgürlüğü,
0: seçme özgürlüğü,
1: özgürlüğü,
0: seçme, yani tercihte bulunma.
1: tercihte bulunma.
0: Evet.
1: Onunla
0: Yani
1: da bir nevi
0: şekillenen bir şey. Yani buraya geldiğimizde aynı zamanda tabii ki toplum gerçekliğiyle de özgürlüğün mutlak anlamda serbestlik olmadığını, bir başkasının özgür sınırlarıyla sınırlandığını anlıyoruz. Yani dolayısıyla özgürlük aslında bizim sahip olduğumuz yeteneklerimizi diğer insanların sahip olduğu yeteneklerle ölçülü bir şekilde kullanma ve bu noktada arayışa girme çabasıdır.
1: O zaman değerli hocam, dolayısıyla şimdi ikinci sorumuza da siz bir kapı açmış oldunuz. O zaman sonsuz ve sınırsız özgürlük diye bir kavramdan bahsedemeyiz herhalde.
0: O işte sınırsız kavram, aklı devre dışı bırakmaktır aslında. Aklı ve düşünmeyi devre dışı bırakmak anlamına gelir. Bir tür insanlaşmaktan çıkmak, gayri insanileşmek anlamına gelir bir filozofun ifadesiyle. Yani insan dışılaşma demektir bu. İnsan dışılaşmayı da, yani şöyle diyelim, bir anlamda hayvanlaşma, tam Türkçe anlamıyla hayvanlaşma anlamına gelir bu. İnsanlıktan çıkma anlamına gelir. Yani canlı olursunuz ama düşünce ve akıl orada devreden çıkıyor demektir. Çünkü o zaman başka insanların özgürlük alanlarına girersiniz, zulmedersiniz, tepelersiniz, ekini ve nesli yok edersiniz. Yani kültürü, demografik yapıyı, nüfusu, işte toplumsal
1: Gıdayı,
0: birikimleri, her
1: havayı,
0: şeyi,
1: değil mi?
0: medeniyeti yok edersiniz. Bugün özgürlük adına liberal devletlerde bunu görüyoruz mesela. Özgürlük adına, hatta buna pozitif özgürlük diyorlar. Bu aslında özgürlük değil bu. Bu başka insanların medeniyetlerini elinden almaya çalışmak, yani emperyalizm, kolonyalizm demektir. Nitekim kolonyalizmin tabiatında başkalarının özgürlüğünü elinden alma, yok etme, köleleştirme vardır. Sömürgeleştirme vardır. Bugün de bunu görüyoruz. Bunlar hatta kendilerini bir medeniyet götürme işini yapmakla meşrulaştırmaya çaba harçlar.
1: O
0: Kolonyal kimlik
1: zaman
0: oluşturulurken meşrulaştırma çabasına girerler. Neyle? Biz medeniyet götürüyoruz derler, uygarlık götürüyoruz derler.
1: bu
0: Yani.
1: çok hakikaten insanlık için aslında çok kaliteli bir tezgah ve tuzak.
0: Evet.
1: O zaman insanlığın kurduğunuz kelimeden de yola çıkarak özgürlük diye peşinden gittiği şey, o zaman günümüz modern insanı serbestlik aslında. Kısmen.
0: Evet.
1: Yani her şeyi her zaman her yerde. 3H diyorlar ya. İstediğimi yaparım. Aslında bu özgürlük
0: Evet.
1: kavramı sınırları içerisinde değerlendirilebilir mi?
0: Bu insanlıktan çıkmakla ilgili bir şeydir. Hatta bugünün şeyiyle konuşursak aşırı tüketimciliktir. İslam dininde israf kelimesiyle, tebzir kavramıyla ve israfla karşılık bulan aşırı tüketim. Yani doymamacasına tüketim. Büyük bir tatminsizlik. Öyle ki bugünün postmodern dünyasında aşırı tüketim, bildiğiniz gibi, bir statü aracıdır. Ne kadar çok tüketirsen o kadar yüksek statüdesindir. Ne kadar israf edersen o kadar yüksek statüdesin. Yani ne kadar prestijli yerlerde tüketirsen, işte marka yerlerde tüketirsen o kadar yüksek statüdesin gibi bir yaklaşım. Bu aslında özgürlük değil. Bu Erich Fromm'un tabiriyle yabancılaşmadır. Özgürlükten, belki de özgürlükten kaçıştır. Onun böyle bir kitabı da var. Özgürlükten kaçıştır. Yabancılaşmadır.

0: Yani peygamberi yaklaşımı aslında savaş açmaktır. Bu bir putlaştırmadır aynı zamanda, onu söyleyelim. Yine Fromm çok güzel metaforik yaklaşımlarla yaklaşır, mecazi. Yani insanların puta tapması nedir? Ya da put ya da put benzeri şeylere, fark etmez. Puta tapması aslında yabancılaşmadır.
1: Kendisine, doğaya.
0: Tabii mesela puta tapmanın karşılığı nedir? Alienasyondur, alienasyondur. Yabancılaşma, yani divane olmak. Divane olmak nedir? Aslında insanın kendi olmaktan çıkması, insanın içine cin girmesi, cin girdiği halde yani insanın kendi olmaktan çıkması, fakat o kendi olduğunu zannediyor ve putlara tapıyor. Şimdi putlara tapmayı onun için Fromm der ki yabancılaşmadır, alienasyon. Peygamberler de insanı bu alienasyondan kurtarmak için gelirler, putperestliğe karşı çıkarlar ve özgürleşmenin yolunu açarlar.
1: Hani fıtratına çeviriyor, evet, doğasına, evet, özüne, kendisine.
0: Özüne, kendine dönüştürür. Şimdi burada kendi demişken müsaade edersen bir şey daha açmak istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Özgürlüğü gerçekten çok dikkatli anlamak lazım. Özgürlük, hak hukuk sınırlarını çiğnemek anlamına gelmiyor. Özgürlük başkasının hakkını, hukukunu bilmek anlamına, ama bundan önce özgürlük kendini bilmek anlamına geliyor. Kendini bilen ancak başkalarını bilir, ama ondan önce Rabbini bilir. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe.
1: Yani kendini bilen, gerçekleştirme noktasında.
0: Kendini varoluşsal olarak düşünürsek, yani kendini gerçekleştiren, var kılan, mütemadiyen bu şekilde yaşayan bir insan ancak Rabbini bulur.
1: Evet.
0: Rabbini bulan ise özgür insandır. Yani Rabbe erişme yolunda. Şimdi biz inne lillahi ve inne ileyhi raciun deriz ya şeyde.
1: Evet.
0: Özellikle ölüm vakalarında deriz, ama bütün olumsuz şeylerde bunu kullanır aslında Hazreti Peygamber. Şimdi inne lillahi ve inne ileyhi ne demek? Ya biz Allah içiniz, Allah'a aitiz ve ona doğru yol alıyoruz demek. İleyhi, oradaki ona doğru gidiyoruz yani.
1: Dönüşte ona.
0: Dönüşte ona yani. Şimdi burada süreklilik var. Sürekli bir arayış dediniz ya.
1: Evet.
0: Aslında bu arayış var sürekli.
1: Hı hı.
0: İşte orada kendini bilmek çok anahtar bir kavram. Kendini bilen insan kendine tapmaz. Hevasını tanrı edinmez. Hani Furkan suresinde var ya, Furkan suresinde bir ayette hevasını, yani arzusunu, nefsini, kendini tanrı edineni gördün mü?
1: Evet.
0: Görmez misin veya tanrı edineni? Bugün ya da dün kendini tanrı edinen o kadar çok insan örneği var ki. Burada egosantrizm, eğer egosantrizm boyutuna ulaşırsa, kendini önemseme, insanda kendini
1: ben merkezci yaklaşım diye.
0: Enaniyet merkezli, ben merkezci yaklaşım işte kendini tapmaya götürüyor insanı. Ve bu köleleşmenin en nihai noktasıdır.
1: Yani özgürlüğün önündeki en büyük engel.
0: En büyük engel. Bu firavunlaşmaktır. Ben de tanrıyım diyen firavun gibi, Nemrut gibi olmak demektir. Yani büyük bir aslında yabancılaşmadır. Özgürlük yanılsamasıdır.
1: İnsanın sapması aynı zamanda.
0: Kendi olmaktan çıkması demektir. Şimdi evet, esasen şöyle diyelim. Yani insanın özgür olabilmesi için zindanlar vardır. Bir takım zindanlar. Yani mesela insanın nefsi, yani kendisi, arzuları, hevesleri, içi, ruhu, he neyse işte, bir zindan olabilir insan için dikkat etmezse. İnsan kendisinin tutsağı olabilir. Bu kendini büyük görenler, müstekbir, işte tekebbüre dalanlar, başkalarını küçümseyen insanların temel özellikleri, narsistlerin
1: narsistler,
0: temel özelliklerdir. Şimdi bir de mesela insan toplumsal bir varlıktır, doğru. Toplumla uyumlu halde yaşamalıdır, ama her konuda toplumu ölçü almaya kalktığında toplumun zindan haline getirmiş olur kendisi için. Toplum onun için bir hapishane olur. Bir zindan olur. Yine tabiat. Tabiat o kadar önemli ki. Tabiatla bir bütün halinde yaşamak zorundayız insan olarak. O da varlığın önemli bir parçasıdır ve insan tabiatla barış içinde yaşamalıdır. Birlikte yaşamalıdır. Ama tabiatın unsurlarına, tabiatta var olan zenginliklere kendini bağımlı hale getirirse tabiat onun zindanı olur.
1: Zindan.
0: Yani bunlar gerçekten çok çok önemli. Ve bir de en önemli zindanlardan biri tarihtir. Tarihi birikimleri eğer biz ders almak için, tarihte olanları bir ders amacıyla okumaz, ondan ders alarak şimdimizi ve geleceğimizi inşa etmezsek, tarihe tapmaya başlarız. Tarihi yüceltme, övgü dolu bir birikim haline getirirsek, anlayış haline getirirsek, tarih bizim için zindan olur.
1: Yani bir ibret ve tecrübe dosyası olarak,
0: evet,
1: görmek lazım.
0: Yani tarihi bir felsefi perspektifle, bir hikmet yaklaşımıyla olan biteni anlamaya çalışmak ve kendimize yol gösterici kılmak, o doğrultuda ders çıkarmak, bu çok önemli bir şey. İşte özgürlük de bu zindanlara düşmemek.

0: bu zindanlardan kurtulmak. Bu zindanları aslında Tanrı olarak da görebiliriz. Tanrılaştırma. Kur'an'ın yaklaşımıyla veya felsefi bir yaklaşımla insan eğer bu tanrılaşma tuzaklarına düşmezse benim kanaatime göre özgürlük arayışında çok iyi bir noktaya gidecektir. Çok
1: o zaman biz programımızın formatı gereği yeni bir başlangıç ve yeniden başlamak isteyen herkes önce işe kendisinden başlamalı diyorsunuz hocam. Kendisini dizayn etmede, kendisini gerçekleştirme noktasında öncelikle kendi iç zindanlarından kurtulabilmeli ve özgürleşmeli ki toplumla uyum, doğayla uyum, çevreyle uyum ve insanlığa katkı yapacak bir seviyeye evet. gelmeli. Peki bu süreçte bir de son zamanlarda bu pozitif özgürlük, negatif özgürlük kavramları konuşuluyor. İnsanın kendini gerçekleştirme ve tamamlama süreciyle özgürlük arayışı, anlayışı ve özgürlük kavramı arasında bir ilişkiden bahsediliyor. Evet. Bu konuda ne söylersin
0: yani
1: sen?
0: Esasen bu ayrım bazı felsefe alanında çalışan bazı kişiler, bazı sosyal bilimciler böyle bir tipoloji yapıyorlar, ayrım yapıyorlar. Özellikle Berlin diye biri var, bu negatif özgürlük, pozitif özgürlük ayrımı yapıyor. Fakat aslına bakarsanız bu ayrımı yapmaya da gerek yok. Bu ayrımlarda şimdi şöyle düşünüyor bu insanlar, bu ayrımı yapanlar. Negatif özgürlük daha çok bireysel özgürlük, bireysel. Bireylerin özgürlüğü. Pozitif özgürlük ise kamusal özgürlük, devletlerin özgürlüğü daha çok da.
1: Evet. Yani
0: kamudaki özgürlük. Hatta şöyle diyelim, negatif özgürlük, özgürlüğü negatif yönüyle yani bir takım sınırlılıkları düşünerek tarif etmek. Pozitif ise olumlu yönleri düşünerek, mesela diyelim ki işte negatif özgürlük dediğimiz zaman işte savaşa karşı durmak, savaşmamak şeklinde bir şey düşündüğümüzde, savaşla ilgili olumsuz bir şey kurduğumuzda negatif özgürlüğü ortaya koyuyoruz. Ama doğrudan doğruya özgürlüğü barışla ilişkilendirdiğimizde pozitif özgürlük. Madalyonun iki yüzü gibi aslında.
1: Anladım.
0: Yani.
1: Ama negatif özgürlük kişinin sadece bireysel veya işte modern zamanlarda kişinin bireysel istek, arzu, heva ve hevesleri onu aşamama olarak ifade edilirken pozitif özgürlük biraz daha böyle kendini gerçekleştirme noktasında sizin ifade ettiğiniz o literatürdeki kamusal alana ait özgürlükleri de aşarak insanların topluma, medeniyete, kültüre veya kelime dağarcığı hazinesi, zenginliği oranında katkı sağlamak anlamında bir özgürleşme kavramından bahsedilir. O zaman arayıştaki insanın bu manada zihin dünyasının, gönül dünyasının, duygu ve ruh dünyasının zengin olması beklenir. Öyle mi Sayın
0: Hocam? Evet, evet. Tabii.
1: Peki bu manada hocam sizin uzmanlık alanınıza da ilintili olarak şöyle bir soru sorsak. Bu kadim zamanlardaki insanın özgürlük telakkisi ile modern zamanlardaki insanın özgürlük telakkisini böyle karşılaştırdığımızda avantajlar, dezavantajlar, üstün tarafları, zayıf tarafları böyle bir kıyaslama, karşılama yapsak ne dersin?
0: Şimdi şöyle öncelikle şu metodolojik şeyi söyleyeyim ben. Yani kesin ayrımlarıyla işte geleneksel toplum, modern toplum ayrımını ortaya koymamız çok zor. Yani
1: tabii.
0: Bunu sosyologlar bu dikotomiyi kullanırlar ama
1: evet.
0: daha iyi konu anlaşılsın diye yaparlar. Elbette,
1: zihinde şekillensin evet, için evet.
0: Kuşkusuz modern dünyanın kendine has özellikleri var ama modern dünyanın içinde geleneksel olarak yaşayan toplumlar var, topluluklar var.
1: Evet.
0: Tersine modern toplumların bazı özelliklerinin geleneksel toplumlarda var olduğunu da görüyoruz geçmişte. O yüzden böyle düşünerek söyleyebilirim belki. Orada kadim ve geleneksel toplumlarda daha dingin bir şey var. Bütün varlıkla, varoluşla, uyum içinde daha barışık onlarla. İşte örneğin tabiatla daha barışık, tabiata savaş açmayan, tabiatı bir düşman olarak, karşıt olarak görmeyen bir yaklaşım söz konusu iken bu neredeyse bütün vahiy dinlerinde ve diğer pek çok dinde geleneksel öğretilerde bunu görebiliriz.
1: Ta uzak
0: ama,
1: doğuda da benzer bir
0: tabii,
1: durum var değil mi?
0: Geleneksel öğreti derken özellikle mesela Konfüçyanizm'de, Budizm'de, hakeza, Hinduizm'de, Asya dini olarak orada da görebiliriz yani bunları. Ama modern dünyada özellikle de tabii sekülerizmle de, sekülerleşme daha doğrusu öyle dememiz daha doğru. Dünyevileşme yani, dünyevileşmeyle bağlantılı olarak da belki buradan biraz daha farklı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Özgürlük yaklaşımı. Mesela tabiata, modernizmle özellikle tabiata karşı müthiş bir ötekileştirme şeyi olmuştur. Tabiata üstün gelme, galip gelme.

0: Onun için tabiatı mahvettik biz. Tabiatı bu dünya, modern dünya mahvetti. Yani kolonyalizmi bir de bu açıdan, sömürgeciliği bu açıdan da okumak gerekiyor. Bir tür modern barbarlık gördü insanlık bu süreçte. Ve tabiata karşı düşmanca bir yaklaşım oldu. Tabiat sanki bizim düşmanımız, onu alt etmemiz gereken bir düşman. Ne oldu ama şimdi? Şimdi baktık ki biz kendimize savaş açmışız ve bu defa da bugün çevreyi birinci mesele olarak görüyoruz. Çevre problemlerinden bahsediyoruz. Sıfır atık problemiyle ilgileniyoruz. Sıfır
1: evet.
0: atık için uğraşıyoruz. Yani bu noktaya geldik. Halbuki insan kendi yaptı bunu. Biz yaptık bunları, biz yaptık. Yani dolayısıyla belki geçmiş toplumlarla bugünkü toplumlar en çok bu noktada sınırlandırılabilir. Ve orada kendini bilmekle ilgili, özellikle günümüz toplumlarında kendini bilmekle ilgili ciddi problemlerimizin olduğu kanaatindeyim. Ve bu da özgürlük arayışına, insanın özgürlük arayışına sekte vuran, insanın özgürlük arayışını sekteye uğratan veya tersi yönde yönlendiren, tersi yöne manipüle eden bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
1: Bir de tabii uyum çok güzel bir tespit oldu. Ben de istifade ettim Sayın Hocam. Bir de denge.
0: Evet.
1: Yani kadim zamanlardaki o sizin ifade buyurduğunuz doğayla, kendisiyle, yaratıcıyla, diğer insanlarla dengeli bir ilişki söz konusuyken, modern zamanlarda böyle adrenalin, uçlarda yaşamak, ifrat tefrit dengesini...
0: Bir tür insanın yüceltilmesi ve tanrılaştırılması sürecini gördük biz.
1: Değil mi?
0: Yani özellikle modernizm, yani modernist paradigmada, batıda bunu aydınlanmadan sonra, gerçekten 18. yüzyıldan itibaren bu süreci çok yoğun bir şekilde işledik. Çok yoğun bir şekilde işledik, gördük, gözlemledik hakikaten. Ondan dolayı o sizin bahsettiğiniz bir problemle karşılaştık. Gerçekten denge problemi. Kendimizi aslına bakarsanız Tanrı'nın yerine, kendilerini Tanrı'nın yerine koydu insanlar.
1: Hani Homo Zeus, o Tanrı evet. İnsan.
0: Evet. Bu yani bir anlamda insanı yüceltme, yani dini tanımlarken, tarif ederken bu bazı aydınlanmacı düşünürler işte insanın yabancılaşması olarak gördüler. İnsanın aslında kendisinde görmek istediği özellikleri bir başka varlığa yansıtarak onu Tanrı yaptılar.
1: Evet.
0: Halbuki bu çok çok ciddi problemleri içinde barındıran bir felsefi yaklaşım. Böyle bir, yani içinde tutarsızlıkları olan bir yaklaşım. Uzun hikaye tabii bunu konuşmak.
1: Mutlaka.
0: Ama asıl yabancılaşmanın kendisi budur. İnsanın kendini kaybetmesidir aslında bu. İnsanın tanrılaşma iddiası hangi felsefi yaklaşımda olursa olsun, hümanistik şeylerle, yaklaşımlarla da olsa, hümanizm felsefesiyle birlikte düşündüğümüzde insanın kendini kaybetmesidir. İnsanın yüceltilmesi, insan elbette eşref-i mahlukattır.
1: Evet.
0: İnsan çok yüce bir varlıktır. Ama insanın yüce varlık olması, insanın barbarlaşması, vahşileşmesi, insanın başka insanları köleleştirmesi demek değil.
1: Evet.
0: İnsanın diğer insanların hakkına girmesi, kul hakkını çiğnemesi demek değil. İnsanın yönetime geçtiğinde başkalarının haklarını, hukukunu çiğnemesi, onların kültürünü ve neslini, onların medeni birikimini, medeniyet birikimini, kültürel mirasını yok etmek anlamına gelmiyor.
1: Peki hocam, sizi yakalamışken bu müktesebatınızdan, bu bilge kişiliğinizden istifade etmek bakımından hakikaten yeniden başlamak isteyen ve hayata yeni bir paradigma örgüsü kurmak isteyen dinleyicilerimize hem bu özgürlük arayışı anlamında hem de hayatın yeniden dizayn etme anlamında ne tür tavsiyeleriniz olur? Onu da kapatalım.
0: Eyvallah, estağfurullah. Tavsiye değil de belki görüşlerimi, düşüncemi söyleyebilirim.
1: Buyurun.
0: Şimdi burada insanın bir defa insan olmaklığı itibariyle, insan olması hasebiyle öncelikle kendi sınırlarını bilmesi, ama fikir yönünden, akıl yönünden, irade yönünden, iradesini kullanma yani ihtiyar yönünden çok büyük bir donanıma sahip olduğunu unutmadan bütün olaylara ön yargısız, açık görüşlü bir şekilde yaklaşması, bütün varlığı kuşatması ve özgürlük arayışının sonuna kadar gitmesi, kendini özgürlük arayışı içerisinde görmesi lazım. İnsanın başlangıç noktası budur. Bunu yaparsa eğer hayatı bütünüyle yeniliklerle geçer. Kendisini yenilemeyen, yenilemeyen

0: lik içinde düşünmeyen kişi de zaten insanlığının birçok özelliklerini kaybeder. Geçmişte kalır, dünde kalır. Bugünle, yarınla irtibatını koparır, varlıkla irtibatını koparır ve tabii ki bu irtibatı koparması demek kendi kimliğini kaybetmesi, yabancılaşması, muallak bir birey ya da toplum olması demektir. Bu birey için de geçerli, toplum için de geçerli.
1: Evet. Değerli hocam, çok değerli fikirlerinizden, görüşlerinizden istifade ettik. Hakikaten insanın modern zamanlarda özellikle kelimelerin, kavramların öyle tabir caizse anlamını yitirdiği, içinin boşaltıldığı ve ona nasıl bir renk, tat, koku vereceği noktasında kararı olmayan yeni nesle, yeni insanlara, insanımıza rehber olma anlamında çok anlamlı katkılarınız oldu. Ben TRT Radyo 1 Ankara stüdyoları adına, programımız adına çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli dinleyenlerim, hocamıza, Profesör Doktor Ejder Okumuş'a İnsan Özgürlük Arayışı konulu sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından bu yayını sizlere ulaştırmak için yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımdan Mehmet Acar'la bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, hoş kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Yeniden başlamak için biz buradayız, siz de başlayın diyoruz. Hoşça kalın efendim.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Ayaklarına kapanacağım. Verinceye kadar önünde yatıp yuvarlanacağım. Buraya kameryasız dönmeyeceğim. Ne zaman gidiyorsun? Yarın sabah ortalık aydınlanır aydınlanmaz. Saat 5'te yola çıkacağım. Neyse, Tanrı yardımcın olsun. Biliyor musunuz, onun adına sevinmiştim. Ordu'nun sevin evine döndüm. Saat 1'i geçiyordu. İnanır mısınız, aklımda hep Petya'nın söyledikleri vardı. Yatıp uyumak istiyordum ki birden aklıma çok değişik bir şey geldi. Hemen mutfağa geçtim. Arabacı Saveli'yi uyandırdım. 15 ruble sıkıştırdım eline. Yarım saat sonra araba hazır olsun. Anlayacağınız, yarım saat sonra araba kapıda hazırdı. Duyduğuma göre Anfisa Alekseyevna'nın migren ağrısı tutmuş, ateşler içinde sayıklıyormuş. Arabaya atladığım gibi yola çıktım. Saat 5'te Yekşaya'da oteldeydim. Ortalık aydınlanana kadar bekledim. Ortalık aydınlanır aydınlanmaz saat 7'de Trepalov'un yanındaydım. Böyleyken böyle. Babamsın, atamsın, yardım et, kurtar beni. Ayaklarına kapanırım. Bir yandan da süzüyordum onu. Uzun boylu, ak saçlı ve çok sert bir ihtiyardı. Hayır olmaz, dünyada vermem dedi. Birden ayaklarına kapandım. Öylece yere uzandım önünde. Neyiniz var anam babam, neyiniz var diyordu. Korkmuştu bile. Bir insanın hayatı söz konusu diye haykırdım. Öyleyse alın, Tanrı yardımcınız olsun dedi. Küçük bir limonluğu vardı ihtiyarın. Harika kırmızı kamelyalar yetiştirmişti. Ben kamelyaları keserken ihtiyar iç geçiriyordu. Bir 100 rublelik çıkartıp uzattım ona. Hayır anam babam, bu davranışınızla küçük düşürmeyin beni lütfen. Öyleyse çok saygıdeğer efendim, bu 100 rubleyi hastaların daha iyi bakımı ve beslenmesi için kasabanızın hastanesine bağışlayın. Bu başka anam babam dedi. Hayırlı, yararlı, Tanrı huzurunda iyi bir şey. Öyleyse sizin adınıza, sağlığınıza yatırırım parayı. Bu yaşlı ihtiyar Rus'u, nasıl desem gerçek Rus'u, Delavrya Soke, kökten, atadan çok sevdim biliyor musunuz? Yaptığım işin sevinciyle hemen arabaya atlayıp kente doğru yola çıktım. Petya ile karşılaşmamak için arabacıya yan yollardan gitmesini söyledim. Eve gelince Buket'i uyanmasına yakın Anfisa Alekseyevna'ya yolladım. Nasıl heyecanlandığını, sevindiğini, minnet gözyaşları döktüğünü tahmin edersiniz. Platon daha bir gün önce kendini bitmiş, ölmüş hisseden Platon başı göğsüme dayanmış hüngür hüngür ağlıyordu. Heyhat, bütün kocalar böyledir. Yani yasal evlilik icat edildi edileli. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ama zavallı Petya'nın bu olaydan sonra bütünüyle çöktüğünü eklemeliyim. Başlangıçta yaptığımı öğrenince beni öldürür diye düşünüyordum. Buna hazırlamıştım da kendimi. Ama benim de inanamadığım bir şey oldu. Birden düşüp bayıldı. Akşama sayıklamaya başladı, sabah ateşlendi. Nöbetlerden kasılarak çocuklar gibi yırtınırcasına ağlıyordu. Bir ay sonra düzelince Kafkasya'ya gönderilmesi için dilekçe verdi. Tam bir aşk romanı yani. Sonunda Kırım'da vurulup öldü. O sıralar alay komutanı

olan ağabeyi Stefan Worhovski de önde gelen bir subaydı. Ne yalan söyleyeyim, uzun yıllar vicdan azabı çektim. Neden öylesine üzmüştüm onu? Anfisa Alexeyevna'ya ben de aşık olsaydım hadi neyse. Oysa benimki basit bir çapkınlık özleminden, şımarıklıktan başka bir şey değildi. O buketi ondan önce alıp Anfisa Alexeyevna'ya vermeseydim, kim bilir adamcağız şimdi hayatta mutlu olacaktı. Başarılar kazanacaktı ve belki de Türklerle savaşmaya gitmeyi aklının ucundan geçirmeyecekti. Afanasi Ivanoviç başladığı gibi yine büyük bir ağırbaşlılıkla bitirdi öyküsünü. Sözleri bittiğinde konuklar Nastasya Filipovna'nın gözlerinin tuhaf bir biçimde parladığını, hatta dudaklarının titrediğini fark ettiler. Herkes merakla ikisine bakıyordu. Artık bir şeyler söylemesinin sırası geldiğini, buna zorunlu olduğunu düşünen Ferdişçenko ağlamaklı bir sesle "Kandırdınız Ferdişçenko'yu" diye haykırdı. "Çok kötü kandırdınız. Evet, çok kötü kandırdınız." Toski'nin eski dostu, sırdaşı Darya Alexeyevna mağrur bir tavırla kesti Ferdişçenko'nun sözünü. "Olayın buraya geleceğini neden düşünmediniz? Aklı başında insanlardan ders alın işte." Nastasya Filipovna pek önemsemez bir tavırla "Haklısınız Afanasi Ivanoviç" dedi. "Çok sıkıcı bir oyunmuş. Hemen bitirelim bunu. Ama önce söz verdiğim gibi ben de anlatacaklarımı anlatayım. Bütün kartları açalım." General heyecanlı "Evet" dedi. "Önce sözümüzü yerine getirelim." Nastasya Filipovna yavaşça prense döndü. Pek ağırbaşlı, ciddi bir tavırla ona birden şöyle dedi. "Prens, işte size benim eski dostlarım generalle Afanasi Ivanoviç. İkisi de evlenmemi istiyor. Söyler misiniz, siz ne düşünüyorsunuz? Evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Siz ne derseniz onu yapacağım." Afanasi Ivanoviç'in yüzü çarşaf gibi bembeyaz olmuş, general donup kalmıştı. Herkes başını uzatmış, gözünü dikmiş prense bakıyordu. Gavrila olduğu yerde taş kesilmiş gibiydi. Prens ölgün bir sesle "Kiminle?" diye kekeledi. Nastasya Filipovna yine öyle ciddi, kararlı, açık bir biçimde karşılık verdi. "Gavrila Ardalionovich Ivolgin'le." Birkaç saniyelik sessizlik oldu. Prens bir şey söylemeye çalışıyor, göğsünün üzerinde korkunç bir ağırlık varmış gibi söyleyemiyordu. Sonunda "Hayır, evlenmeyin" diye mırıldandı ve derin bir soluk aldı. Nastasya Filipovna buyurur gibi bir tavırla mağrur, "Öyle olsun bakalım, Gavrila Ardalionovich" dedi. "Prensin kararını duydunuz. Size cevabım bu işte. Bir daha açmamak üzere kapatalım artık bu konuyu." Afanasi Ivanoviç sesi titreyerek "Nastasya Filipovna" diye mırıldandı. General kesin ama biraz tedirgin bir sesle "Nastasya Filipovna" dedi. Herkes kaygılı, şöyle bir kıpırdandı olduğu yerde. Nastasya Filipovna konuklarına şaşkınlıkla bakarak sürdürdü konuşmasını. "Ne oluyor size baylar? Neden telaşlandınız öyle? Yüzleriniz allak bullak." "Ama unutmayın Nastasya Filipovna" diye kekeledi Toski. "Söz verdiniz. Hem kendiniz isteyerek, kimse zorlamadan. İnsaf edin. Çok zor durumdayım ve elbette şaşkınım ama... Kısacası şimdi böyle bir anda ve herkesin önünde ve her şey böyle bir oyuna bu kadar önemli bir gönül ve gurur işini karıştırmak, her şey buna bağlıyken. Anlayamıyorum sizi Afanasi Ivanoviç. Gerçekten de iyice şaşırdınız. Önce herkesin önünde ne demek oluyor? Hepimiz yakın dost değil miyiz burada? Ayrıca neden oyun? Gerçekten anlatmak istiyordum öykümü. Anlattım da işte. Hoşunuza gitmedi mi? Bunun ciddi bir şey olmadığını nereden çıkardınız? Ciddi değil mi yani? Prense, siz nasıl derseniz öyle olacak dediğimi duydunuz. Evet deseydi evleneceğimi söyleyecektim. Ama hayır dedi, ben de reddettim. O anda bütün hayatım incecik bir pamuk ipliğine bağlıydı. Bundan daha ciddi ne olabilir? Artık öfkesine hakim olamayan general prensi itibarını falan hiç düşünmeden homurdandı. Prensin ne ilgisi var bununla? Hem kim oluyor prens? Prens benim için hayatımda güvenilirliğine, sadakatine inandığım ilk insandır. İlk görüşte inandı bana. Ben de ona inanıyorum. Nihayet söze karıştı Gavrila. Yüzü bembeyaz, dudaklarını bükerek titrek bir

sesle. Bu durumda bana şimdiye kadar gösterdiği olağanüstü incelik için Nastasya Filipovna'ya teşekkür etmek kalıyor dedi. Böyle olması da gerekiyordu zaten. Ama prens bu işte. Nastasya Filipovna birden sözünü kesti. 75.000'e o mu konacak? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Açık konuşun. Kesinlikle bunu söylemek istiyordunuz değil mi? Afanasi Ivanoviç, demin eklemeyi unuttum. O 75.000 ruble sizde kalsın. Ve şunu bilin, karşılıksız olarak özgür bırakıyorum sizi. Yeter artık. Siz de rahat bir soluk alın. 9 yıl ve 3 ay. Yarın yeni bir gün olacak. Bugünse doğum günüm benim. Ve yarın hayatımda ilk kez özgür olacağım. General, siz de alın şu inci kolyenizi, karınıza götürün. Buyurun. Yarın bu evi de boşaltacağım. Artık akşam toplantıları da olmayacak baylar. Böyle söyledikten sonra odadan çıkıp gitmek istiyormuş gibi birden ayağa kalktı Nastasya Filipovna. Her yandan sesler yükseldi. Nastasya Filipovna, Nastasya Filipovna. Herkes heyecanla yerinden kalkmış, Nastasya Filipovna'nın çevresini almış, heyecan içinde onun kesik kesik, huzursuz, hummalı konuşmasını dinliyordu. Kalabalık, karışık şeyler duyuyor, söylediklerinden hiç kimse bir şey anlayamıyordu. O anda, o sabah Gavrila'nın evindekinin aynı güçlü bir çıngırak sesi duyuldu.

tekrar oturdu Nastasya Filipovna. Tuhaf bir gülümseme dolaşıyordu dudaklarında. Sessizce oturuyor, heyecanlı bir bekleyiş içinde kapıya bakıyordu. Çitsin mırıldandı kendi kendine. Kesin 100.000 rubleyle Rogoşin.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

TRT Radyo 1'in sabah kuşağında yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi ağırlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. İkinci İletişim Şurası yarın Ankara'da başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İletişim Başkanlığı görüşme ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirtti. Erdoğan, başta yatırım olmak üzere birçok alandaki işbirliğini

0: geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının da kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Irak'ta başbakanlık görevine 16 Mayıs'ta başlayan Ali El Zeydi, Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerin öncelikli gündemi bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye kara ve demir yoluyla bağlanacak ulaştırma koridorundaki son durum ele alınacak. Irak Başbakanı El Zeydi'nin ziyareti çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi kabulünde bölgesel konular da gündemde olacak. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan saldırılarda artan tansiyonla İsrail'in Orta Doğu'daki işgalci saldırganlığı ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli yazılı mesajında küresel gelişmelere de dikkat çekerek Türkiye'nin enerjisinin tüketilmemesinin önemine değindi. Bahçeli, çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisi gelip geçici gündemlerle tüketilmemelidir sözlerine yer verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gündemini Türk milletinden aldığını da vurgulayan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi siyasi yelpazenin herhangi bir kanadında patlak veren iç tartışmalarından menfaat devşirmeyi siyasi ahlakıyla bağdaştırmaktadır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından hem genel merkez hem de yeni partideki gelişmeler takip ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu hafta yapılmayacağı, Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetiminin seçileceği belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu hafta içinde partisinin merkez yönetim kuruluna da başkanlık edecek. Yeni partide ise yarın Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı düzenlenecek. Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının her salı günü ana binadaki büyük grup salonunda yapılacağı belirtildi. Toplantı öncesinde salona yeni partinin logo ve bayrakları yerleştirildi. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını ve bir kumpasla karşı karşıya olduklarını öne süren Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şikayetin CHP etkinliğine üye olmayan kişilerin getirildiği iddiası ve bu yönde yapılan yayınlara yönelik olduğu belirtildi. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı açıklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor, dedi.
1: Yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi.
1: Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeler ele alındı. Büyükelçi Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki kültür ve turizm alanlarında işbirliği konularının değerlendirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da bir araya geldi. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan'ı bakanlık binası kapısında karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü de yer aldı. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşı Salim'in görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durumla Türkiye'nin insani yardımları konusu ele alınacak. Görüşmelerde Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Sudan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerle iki ülke arasındaki işbirliği ele alınacak. Enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında mevcut ilişkilerin geliştirilmesiyle yeni adımların atılması da gündemde olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen ekonomideki büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika törenindeki konuşmasında vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi.
2: Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmek, ilerleyebilmek de ve vatandaşlarımızın hak ettiği refah ve huzuru sağlamak temel görevlerimiz arasında başta geliyor. Ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama %5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama %5,4 büyüme sağlayan ülkemiz bu yılda ilk çeyrekte %2,5'luk bir büyüme sağladı. Türkiye'yi büyütmeye, geliştirmeye, halkımızın satın alma gücünü, refah düzeyini arttırmak için hep birlikte çalışacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Trump, kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Türkiye'nin harika bir müttefik olduğunun altını çizen Donald Trump, biliyorsunuz bence o çok iyi bir iş çıkardı, Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı, bu arada çok güçlü bir ülke, muhteşem bir ordusu var, çok büyük, çok güçlü. Güçlü bir ordu, bir sürü harika teşhisata sahip dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını da belirtti. Arabulucu ülkeler vasıtasıyla İran'la yürütülen müzakerelere değinen ve bir kez daha tehdit dili kullanan Trump, İran'la çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Bu arada Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Haberde Washington'ın İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanlarken İran'sa müzakere olmadığını, Washington'ın Tahran'a arabulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Tahran'dan yapılan açıklamada savaşın ne zaman biteceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire haber kuruluşuna açıklama yapan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri nezdinde devreye girdiğini ve yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Yaptırımların önceki rejimin işlediği suçlar nedeniyle uygulandığını ifade eden Şara, devrik rejimden kendini kurtaran Suriye halkının bu yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi mantıklı değildi. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı dedi. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası, Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla yarın Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. İletişim Şurası ile Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Programda kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyası temsilciler bir araya gelecek. İletişim politikalarının mevcut durumu değerlendirilecek, geleceğe yönelik strateji ve öneriler ele alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde düzenlenen son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şüphelilere yönelik iddialar 4 başlıkta sıralandı. Şüphelilerin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çeklerle mali ve ticari ilişkiler yönünden incelendiği belirtildi. Soruşturmada Ahbap Derneği'nin konut yapımı için topladığı bağışlarla ödeme yaptığı ve tedarik sağladığı inşaat firmaları mercek altına alındı. Firmaların taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddia edildi. Tutuklanan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına çok sayıda taşınmaz devredildiği de tespit edildi. Usulsüz devir iddiaları üzerine aralarında Hüseyin Başarı'nın da yer aldığı iş insanları şüpheli olarak soruşturmaya dahil edildi. Bu arada Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Mahsun Kırmızıgül ifadesinde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek vicdanlar yaralanmıştır dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında derneğin tüm mal varlığı değerlerinin yönetim amacıyla görevlendirme yapıldı. Başsavcılık Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin yönetim amacıyla görevlendirme talep etti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu talebin kabulüne karar verdi. Bu çerçevede derneğe ait taşınmazlar ve araçlarla banka hesaplarındaki nakdi varlıklar ve diğer mal varlığı değerleri idare yetkisi 3 kişilik yönetime devredildi. Derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulundu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kararda Ahbap Derneği iştiraklerinin de görevlendirmeye tabi kılındığı ifade edildi. Kiev-Moskova hattındaki gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya kentlerine düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna insansız hava araçlarıyla misillemede bulundu. Rostov'daki liman ve yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılarda 5 kişi öldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Bornim'in ilk yabancı konu olarak başkent Londra'da temaslarda bulundu. Görüşmenin gündeminde hava savunmasıyla ortak savunma üretimi konuları yer aldı. İngiltere Başbakanı Burnham görüşmede taş pelerin adı verilen ve Rus hava savunmasını kıran sinyal bozucularının fikri mülkiyet haklarının Ukrayna

0: ile paylaşılacağını açıkladı. Böylece Ukrayna tablet boyutundaki bu cihazları seri olarak üretebilecek. Avrupa ve Amerika'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'nın güneyinde geçen hafta başlayan orman yangınlarında yüzlerce ev kül oldu. Binlerce kişi tahliye edildi. Rüzgar ve aşırı kurak hava koşulları alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. İspanya'da günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Valencia kentindeki orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Binlerce kişinin önlem amacıyla tahliye edildiği belirtildi. Başkent Madrid'de yakın Avila bölgesindeki orman yangını 50 bin hektardan fazla alanı etkiledi. 75 bin kişi tahliye edildi. Yangın ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri oldu. İtalya'nın Sicilya adası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde çıkan orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale ediliyor. Oregon eyaletinde 200 bin dönümden fazla alan kül oldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fey ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Ankara'da Irak Başbakanı Ali El Zeydi'yi ağırlayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. İkinci İletişim Şurası yarın Ankara'da başlıyor. Spor. Galatasaray 10 numara transferinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Alman oyuncu Musiala ile ve kulübü Bayern Münih ile büyük oranda el sıkıştığı öğrenildi. Trabzonspor'un yeşil burun adalı futbolcusu Sidney Lopez Cabral, Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle turnuva tarihine geçti. Yıldız futbolcunun Arjantin filelerine gönderdiği gol, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nın golü seçildi. İki İngiliz takımı Everton'la Stoke City'ye hazırlık maçında karşılaşacak. Yarın saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Erzincan, Tunceli ve Van 16, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır ve Kilis 22, İzmir, Denizli, Mardin ve Adıyaman 24, Edirne, Bursa, Kırklareli, Muğla, Kahramanmaraş ve Sinop 21, Aydın, Adana, Hatay ve Gaziantep 23, Antalya ve Şanlıurfa 26, Eskişehir, Samsun ve Giresun 18, Nevşehir ve Bolu 15, Kastamonu ve Kars 12, Tokat 14, Trabzon ve Rize 20, Erzurum 13, Malatya 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 13 kilometresi Hendek ve Akyazı kavşakları mevki yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak düzenleniyor. Çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı kavşağından İstanbul istikametine girişte kapatılıyor. Balıkesir İzmir yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 746 Akdeniz. Atış eğitimi 28 ve 29 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 9.30'dan saat 16.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 31 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 41 dakika 58 saniye doğu, 36 derece derece 16 dakika 56 saniye kuzey 35 derece

derece 23 dakika 58 saniye doğu, 36 derece 25 dakika 56 saniye kuzey, 35 derece 28 dakika 58 saniye doğu, 36 derece 39 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 51 dakika 58 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 749. Van Gölü. Atış eğitimi 29 ve 30 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 14'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 40 dakika kuzey, 42 derece 45 dakika doğu. 38 derece 34 dakika kuzey, 42 derece 45 dakika doğu. 38 derece 34 dakika kuzey, 42 derece 52 dakika 18 saniye doğu. 38 derece 40 dakika kuzey, 42 derece 52 dakika 18 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 752. Karadeniz. Atış eğitimi 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 7'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 30 dakika kuzey, 39 derece 49 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 39 derece 49 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 40 derece 2 dakika doğu. 41 derece 30 dakika kuzey, 40 derece 2 dakika doğu. Denizcilere duyurulur.

Sevgili dinleyiciler, bugün 27 Temmuz 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Emre Şimşek, bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece zaferlerle, trajedilerle yazılmış Balkanlardaki Türk ve Müslüman tarihinin sayfalarını aralamaya çalışacağız. Savaşlar, sınırlar ve milliyetçilikler yüzünden Anadolu'ya doğru yaşanan zorunlu göçler yüzyılı aşkın bir süre devam etti. Zorlu yolculuk Anadolu'daki sosyal, kültürel ve sanatsal hayatı nasıl etkiledi? Yaşananlar sonraki kuşaklara neler bıraktı? Geride unutulan değerler oldu mu? Bu soruları ve daha fazlasını Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Atıf Akgün'e soracağız. Yerinde yaptığı gözlemler ve görüşmelerle önemli akademik çalışmalara imza atan Sayın Akgün bu gece ilk konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise yaşamlarının önemli bir bölümünü Bulgaristan'da geçiren iki değerli ismi ağırlayacağız. Kendini evladı Fatihan, yani Fatih'in evlatları olarak tanımlayan İzmir Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İhsan Şentürk'ü dinleyeceğiz. Öte yandan sahip oldukları kültürel dokuyu geleceğe taşımak için çabalayan, bu uğurda yaşanmış öyküleri biriktiren edebiyat öğretmeni Gülseren Bilgiç de özel anıları bizimle paylaşacak. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi müzikle soluklanacağız. Bu gece Balkan ezgileri sohbetimize renk katacak. Söze gelen duygulara müzik de rehberlik edecek.

0: Radyo 1.
1: Efendim TRT Radyo 1'de bu gece Balkanlardan Anadolu'ya göç hikayelerini ve bunun kültürel izlerini ele alıyoruz. Ki kültürel izlerini dinlemeye başladık bile. Drama Köprüsü yapımcımız sağ olsun Burhan Kaya güzel bir Rumeli türküsüyle açılış yaptırdı. İzlerden en önemlisi de zaten bu türküler. Bunları da konuşacağız. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Atıf Akgün hocamız şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Emre Bey, çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok sağ olun hocam, teşekkür ediyoruz. Balkanlardan Anadolu'ya göçü konuşuyoruz hocam. Az önce dediğim gibi Drama Köprüsü'nü dinledik. Bu türküyü dinleyip de böyle kendinden bir şeyler bulmayan, açıkçası ötelere dalmayan kimse yoktur. Balkanlardan gelmese de yoktur. Türkü Rumeli'den de gelse, Balkanlardan da gelse zaten bizim gönlümüzde.

0: coğrafyamız bizim öyle de bir tanımımız var. Bize ait olan bir şey sanki ki bu Anadolu'ya da yansıyan güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Evet, yani Balkan lezzeti sinen türküler oluyor. Evet. Türkülere bir de Balkan lezzeti sinmiş oluyor. Tabii hem Balkan'da doğanlara hitap ediyor türküler dediğiniz gibi, bir de içine Balkan doğanlar.
0: Evet, çok güzel oluyor.
1: Onlara da tabii ki bu türküler hemen hitap ediyor ve bizi yakalayıveriyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bize bu kadar güzel gelmesinin sebebi biraz da bizim de içimize Balkan doğduğu için olsa gerek.
0: Evet, kesinlikle hocam. Hocam, Balkanlardan Anadolu'ya yaşanan göç sürecini konuşalım öncelikle. Ne zaman başladı? Bu tarihsel sürecin dayattığı zorunlu bir dalga mıydı? Ne sebeple bu göçü yaşadık?
1: Evet, bu tabii yakın tarihin en hazin hikaye, dünya tarihinin hatta en hazin hikayelerinden biridir. Ne kadar bunu duyurabildik, ne kadar hissedebildik, o tartışmalı bir konu ama Balkanlardan Türk göçü hikayesi gerçekten çok romanını yazamadığımız, belki hikaye filmini çeviremediğimiz, çok duygusal belgesellerini yapamadığımız çok hazin bir konu. Önce ben bu öz eleştiriyi peşinen yaparak söze başlamak istiyorum ki biraz böyle belki harekete geçeriz düşüncesiyle. Balkan göç konusuna tabii değinmeden önce şunu bir hatırlamakta fayda var. Balkanlar bir defa kadim bir Türk yurdu. Daha henüz Balkan sahnesinde birçok millet yokken Türk milleti vardı. Bunu peşinen bu hakkı teslim etmek gerekiyor. Coğrafyaya adını veren bir milletten bahsediyoruz netice itibariyle ki Balkan Öztürkçe bir kelime, coğrafyaya adını vermiş bir milletiz. Dolayısıyla Balkanların kadim unsurlarından biriyiz. Sonradan orada olmadık. Oradan göçle de tamamen silinmedik. Evet, çok göç ettik. Ama orada hala varız. Yani Yahya Kemal'in deyimiyle işte Medcezir gibi Türklük, suyu çekilse de tuzu kaldı der o. Evet. Biz her şeyimizi aslında Balkanlarda kaldık, varız. Dolayısıyla Balkanların kadim Türk yurdu olduğu gerçeğini vurgulayarak söze başlamak lazım göçü anlamak için. Çünkü Viyana ile Avrupa kapılarına dayandık. Son noktamız Viyana diyoruz. Kanuni'yi anıyoruz. Ama mesela Kanuni'nin dedeleri, Atilla'nın da mesela atları bu coğrafyayı çiğnemişti, bu toprakları. Kanuni'nin dedeleri Atilla ve işte Karadeniz'in kuzeyinden giden Türk boyları, Kumanlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar vesaire Balkanları yurt edinmişti. Oralara hercümerç etmişti adeta o coğrafyayı, milletlerin yer değişikliği vesaire. Dolayısıyla Kanuni'nin dedesi de oradaydı aslında, Atilla. Yani İslam'la müşerref olmadan önceki dedelerimiz de oraları mesken tutmuştu. Dolayısıyla biz hep oradaydık ve oradan geri dönüş bizim orada Türk Müslüman egemenliğinin zirve yaptığı Osmanlı dönemine rastlar. Ve Osmanlı'nın burada göçlerin hızlandığı dönemler vardır ama bir milat belirlemek gerekiyorsa ben Viyana'da son gittiğimiz yerden itibaren dönüş başlamıştır diyorum genelde. Çünkü son gittiğimiz yerden itibaren bu geri çekilme oluyor. Yani Macaristan içlerinden Sırbistan daha sonrasında boşaldığında Bulgaristan ve Yunanistan, yani tam Rumeli toprakları dediğimiz bölge artık tamamen işgal altında kalıyor ve Türklerden bir şekilde tırnak içinde Batı'nın ifadesiyle bunu özellikle ifade edeyim, arındırılma düşüncesiyle çok ciddi savaş, katliam ve göç faciaları yaşanıyor. Dolayısıyla göçe sebep olan nedir dersek burada travmatik savaşlar ve göçleri söyleyebiliriz. Buradaki temel kırılma da belki illaki bir belirleyici tarih vermek anlamında 93 Harbi diye bildiğimiz Osmanlı-Rus Harbi. Yani Rusların artık Balkanları inmesiyle birlikte Osmanlı'nın özellikle son dönemi, iç çatışmalar, kan kaybı vesaire, o da süreci hızlandırıyor. Bu buradaki yıllarca komşu olarak yaşadığımız, yani hamiliğini yaptığımız Batı'nın

0: işte Pax Ottomana dediği Osmanlı barışı altında 6 asır hiçbir husumet olmaksızın yaşayan bu milletler bir anda işte küçük küçük orada gayri Türk devletlerin kurulduğunu görüyoruz. Halbuki biz bunlarla yüzyıllarca komşuyduk. Ve bu süreç işte ne yazık ki sözün özü göçü, bu katliamı hızlandıran tam da bu süreçler oluyor diyebilirim.
1: Evet, aslında Türkler, gerçi etnik bir Türklükten bahsetmiyoruz. Yani Müslüman olan herkes orada Türk olarak ifade ediliyor değil mi hocam?
0: Şimdi tabii Osmanlı dönemi için düşündüğümüzde Türk kimliği, hı hı, Müslümanlıkla adeta eşit görülmüş. Zaman zaman birbirinin yerine kullanılmıştır. Çünkü orada gayrimüslim için Türk eşittir Müslüman. Hı. Çünkü son Türk hakimiyeti bir nizam-ı alem davası olan, yani ilahi kelimetullah için Viyana kapılarına dayanan bir Türk devlet geleneğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla gayrimüslim zihni orada Türk'le Müslüman'ı eşleştiriyor.
1: Hı. Evet.
0: Yani İslam'ın şartları nelerdir diyoruz. Mesela Bosna'da Türklüğün şartları şeklinde kitaplara geçmiş bazı ifadeler. İslam'ın şartlarını anlatırken.
1: Evet. Altın çağını yaşayan, aslında Osmanlı oraya hükmettiğinde altının çağını yaşayan bir Balkanlardan bahsediyoruz. Sonrasında çeşitli sebeplerle parçalanan bir Balkanlardan söz ediyoruz. Peki o göçler süresince neler yaşandı, nasıl acılar yaşandı mesela hocam?
0: İşte onu bizim tarihimiz Balkan faciası olarak ifade eder. Evet. Bu adlandırma literatürde boşuna böyle yer almamıştır. Çünkü bu kelimenin tam anlamıyla faciadır. Bir anda devletsiz kalan, çok ciddi Türk nüfustan bahsediyoruz. Yani yeni kurulmuş devletler, adeta eski çeteciler, bunlar devlet yapısı altında varlıklarının yegane teminatı olarak bölgedeki Türk ve Müslüman nüfusu geriletmeyi, göçe mecbur bırakmayı gören bir zihniyet hasıl oluyor. Şimdi bu çok acı bir durum bölgedeki Türk ve Müslüman ahali için. Şimdi düşününüz, komşunuzla yüzyıllardır, Makedon komşunuz, Rum komşunuzla bir hukukunuz var.
1: Evet.
0: Ve uluslararası, o zaman içinde geçerliydi bu. Şimdi beylik bir söz ama işte uluslararası güçler vesaire diyoruz. Evet, o zaman da bu vardı ve işte Rusların, İngilizlerin, emperyal sömürgeci güçlerin o coğrafyaya el atmasıyla siz yüzyıllardır komşu olduğunuz millet bir anda size düşman kesilebiliyor. Şimdi Balkan faciası, Balkan bozgununun biraz en dramatik tarafı bu. Türkler hiç hak etmedikleri,
1: doğru,
0: müsebbibi olmadıkları bir şeyin içinde göçe zorlandılar.
1: Doğru.
0: Ve bu o kadar düzensiz bir göç ki, yani belli bir taksimatı, planı vesairesi olmayan, özellikle Balkan bozgunu yılları göçlerini söylüyorum. Bu yakın döneme geldikçe, devletler teşekkül ettikçe sistematik hale bazı anlaşmalarla getirildi. Mesela son dönem mübadele böyleydi. Türk ve Yunan devleti anlaşmalı ve sistematik bir göçtü. Ya da işte Bulgaristan devleti döneminde yaşanmış bazı göçler var. 51'de, işte 78'de, en son 89'da. Ama Osmanlı-Rus Harbi sonrası yaşanan göçler tamamen bir zulüm ihtiva ediyordu. Ve biz bunun hakikaten edebiyatını layıkı ve işçiyle yapabildiğimiz noktasında hala benim, yani ciddi anlamda orada ne yazık ki şüphem var. Tam o yüzyıllarda mesela eski Zara müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin Hicretname diye bir şiiri vardır. Çok ibret nüma bir şiirdir o. Tam Osmanlı-Rus Harbi döneminde kaleme alınmıştır ve Balkan Müslümanlarının göçlerinin edebiyata yansımalarının ilk numunelerindendir o. O an tutulan notlar. Çünkü biz bu zulmü yaşadığımız için zulmün hikayesini yazmaya fırsatımız olmadı Türk milletinin.
1: Evet, doğru.
0: Yani ne yazık ki. Çünkü zulmün içindeydik. Biz bunu bir asır sonra mübadeleyi kitaplaştırabildik. Balkan savaşlarından 100 yıl sonra bizde göç romanları peşi sıra ortaya çıktı. Ama tam o yüzyıllarda yazılmış eski Zara müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin Hicretnamesi şu beyitle başlar mesela. Ezberimdedir benim. Hep de derslerde de söylerim onu. Gurbet değil ağır

0: ve mihnet millete, gurbet ağanın sünnetidir ümmete der. Yani o kadar göçe mecbur kalmış bir millet ki o dönemde, eski Zara müftüsü ister istemez şu duyguyu vermek istiyor Türk ve Müslüman ahaliye. Bir bakıma teselli aslında, evet, bu. Doğru. Ya üzülmeyin, evet bu mihnet ve ağır değildir, utanmayın. Gurbet netice itibariyle Hazreti Peygamber'in sünnetiydi. Sünnetidir,
1: doğru, doğru.
0: Yani o nedenle gurbet ağanın sünnetidir ümmete diye başlar o meşhur hicretnamesi.
1: Yani bizim kültürümüzde ve inancımızda ensar ve muhacire yüklenen ayrı bir anlam var. Bu anlam burada da, teşekkür ediyor hocam.
0: Kesinlikle, çok doğru bir tespit. Muhacir olarak görmek istemiş bizim medeniyetimiz Balkan'dan sökün edip geleni.
1: Evet.
0: O nedenle de dilimize bu, mesela bugün de Anadolu'da muhacir ya da Anadolu halk tabirle macir diye geçmiştir. Doğru. Çünkü hicret eden anlamında.
1: Evet.
0: Çünkü hicretin de şöyle bir anlamı var. Aslında felaha ermektir oradaki maksat. Yani ana vatan olgusu da biraz orada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla verebildik bir sorunuza dönecek olursam, o zulüm hakikaten çok dağınıktı. Mesela Justin McCarthy, hadi batılı müşteşiklerden bir örnek verelim. Mora'daki zulmü anlatırken mesela, Mora Türkleri diye bir gerçek de vardı.
1: Evet.
0: Mesela bugün Batı Trakya, Bulgaristan'ı konuşuyoruz ama mesela Mora'da da çok ciddi Türk nüfus vardı. 1812'de Mora isyanında hemen boşaltıldı. Kıyı şeridinin renginin kırmızıya boyandığını söyler.
1: Evet.
0: Kıyımdan. Bunu bir batılı söylüyor.
1: Evet.
0: Düşünün yani. Ölüm ve Sürgün meşhur eseri. Justin McCarthy'nin. Şimdi dolayısıyla çok ciddi bir yarımadanın adeta boşalmasından söz ediyoruz. Yani Balkanları bir yarımada düşünürsek, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırımdır bu.
1: Evet.
0: Yani bugün bize işte soykırım vesaire dayatmaları vesaireler oluyor. Aslında biz dünyaya bunu henüz sunmadık.
1: Sunmadık, evet.
0: Yani bir Balkanların boşalmasından bahsediyoruz. Yani 1800

0: 1400'lerin başında Osmanlı'da nüfus sayımları söz konusu.
1: Hı hı.
0: Yani bugün biliyoruz ki bugün Balkan ülkelerinde büyük şehir dediğimiz Filibe, Sofya, işte Şumlu, Razgrad, Selanik keza, işte diğer büyük şehirler Saraybosna, Manastır, Makedonya baktığımızda Üsküp.
1: Bir medeniyet inşa etmişiz hocam orada. Bu medeniyeti kesinlikle çok kısa sürede kesip atmışlar.
0: Türk nüfusun çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Düşünün. Hmm. Daha 1800'lerde evet. O medeniyetimizin izleri. Ama tabii ki her köşesi bugün Balkanlarda Türk eseriyle mücehhez donanmış bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu böyle hazin bir hikayesi var. Balkan bir yara içimizde adeta.
1: Evet.
0: Yani o travmayı daha atlatabildik mi, o da şüphelidir. Onu da bir hatırlatmak lazım. Çünkü o kadar büyük bir travma ki o. İlk gelen mesela Bulgaristan'dan gelenler muhacirliği, göçü çok konuşmak bile istememişler. Hmm. Onu gözlemliyoruz. Yani o yakın dönem göçmenlerde soydaşlarımız

0: burada da ötekileştirmememiz gerekiyor. Anadolu ne kadar Türk ve Müslüman yurduysa Balkanlar'da bizim için bugün de hala öyle olmalıdır.
1: Kesinlikle öyle.
0: Türklüğü Müslümanlığın bir vatanından diğer vatanına göç edilmiştir. Ama elimizden çıkmıştır bu sadece. İşte bunu mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk de şu veciz ifadesinde şöyle ifade ediyor ya. Muhacirler tanımlaması vardır onun. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır. Şimdi bu söz bir bilinç yüklemesi yapıyor aslında.
1: O topraklar bize ait.
0: Topraklarımızın aziz hatıralarıdır ve bizi hep hatırlatacaklar onu. Ve kaybedilmiş topraklarımızı.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bugün araya sınırlar girmiş olabilir. Araya resmi sınırlar, siyasi sınırlar girmiş olabilir. Ama bugün Anadolu'lu bir Türk kardeşim İskeçe'de ya da Saraybosna'da ya da Kırcaali Çarşısı'nda ya da işte Prizren'de Anadolu'da olduğu kadar Anadolu'ludur, Türktür, Müslümandır.
1: Kesinlikle hocam. Sohbetimize devam edeceğiz ama bir türkü arası verelim. Yine Rumeli'den bir türkü dinleyeceğiz herhalde. Sonrasında devam edeceğiz efendim.

0: efendim, çok tatlı bir ara verdik. Gazi'nin de en sevdiği türkülerden birisi Vardar Ovası'nı Zeki Müren'den dinledik. Güzel de oldu hocam.
1: Tam evet, yeri gelmişti.
0: Değil mi? Az önce almışken, Atatürk'ten bahsederken
1: tamamlandı, evet.
0: Vardar Ovası'nı dinlemek de gayet hoş oldu hocam. Balkanlarda çok fazla iz bıraktık. O izlerimiz hala gittiğimizde görmeye devam ediyoruz. O izlerin silinmesi zaten mümkün değil. Peki şunu da merak ediyoruz. Çok fazla Balkanlardan Anadolu'ya göç oldu. Bu sadece bir nüfus hareketi değildi. Bir kimlik hareketi de gerçekleşti. Kültürel bir hareket de gerçekleşti. Balkanlardan Anadolu'ya geçişin Anadolu'ya kazandırdıkları, Anadolu'daki zenginlik nasıl ifade edilebilir?
1: Ya bu Anadolu için bir kazançtı tabii ki.
0: Evet.
1: Yani birinci bölümde çok hazin şeyler konuştuk. Hı-hı. Biraz hüzünlendik. Evet, Balkan faciası dedik. Balkanlar için kayıp.
0: Hı-hı.
1: Balkanların çünkü en üretken, en çalışkan toplumsal sınıfı göçüp geliyor.
0: Evet.
1: Netice itibariyle Türk ahali orada tarım ve hayvancılık, yani ziraat, özellikle bu iki alanda Türk ahali güçlüydü. Geldiler. Ama Anadolu için bir kazanç tabii ki. Bu o anlamda Anadolu için bir kazanç olduğunu söyleyebiliriz yani.
0: Hı hı. Bu arada Anadolu'ya geldikten sonra Balkanlardan göç edenler burada çeşitli derneklerle bir arada olmaya devam ediyorlar ki o dönemde yaşadıkları da kayıt altına alınıyor. Bu kayıtlar da sanki önem arz ediyor diye düşünüyoruz. Bunun önemi konusunda neler söylersiniz hocam?
1: Tabii bu Balkan Türklüğünün Türkiye'deki bu yapılanması hem Anadolu'daki Rumeli Balkan, hı hı, göçmen, muhacir toplum tabakası için önemli olduğu kadar bu meselenin orada kalanlar için de önemli bir tarafı var. Çünkü bu dernekler bir ünsiyet, bir irtibat kurma zemini, hı, oradaki soydaşlarımızla. Hı hı. Ona da hizmet ediyorlar. Yani sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde bu bilinci diri tutarak sadece evet İzmir ölçeğinde düşünelim şehrimiz, hı hı, de nihayetinde aslında ben İzmir'i her zaman bir göçmen kenti olarak nitelendiririm. Toplumsal tabakalaşma itibariyle baktığımızda 1900'lerin başından itibaren eğer dahil edersek buna, yani hem mübadilleri hem muhacirleri dahil ettiğimizde İzmir'de 3 kişiden biri aşağı yukarı köken itibariyle göçmendir, Balkan kökenlidir.
0: Evet.
1: Daha doğrusu öyle söyleyelim. Ya burada göçmen tabirini de sıklıkla kullanıyoruz. Bu sosyolojik bir tespit olarak kullanıyoruz. Aslında bizim soydaşlarımızdı.
0: Kesinlikle.
1: Balkanların aziz hatıralarıydı. Ama Balkan göçlerini tarihsel tabakalaşma açısından ele almamız gerekiyor. Hı. Yani en son gelen işte 89 büyük göçü, 90'lı yıllarda işte kaçak, daha ferdi göçler falan var ama yani 89'da bu zincirin son halkası dersek buna, aslında toplumsal tabakalaşmada 1800'lerden itibaren gelenler var.
0: Evet.
1: Yani mesela İzmir'de işte Eşref Paşa yamaçlarında 1900'lerin başı, 1800'lerin sonunda ilk Girit'ten gelen aileler vardır mesela. Giritliler vardır gibi. Bu açıdan baktığımızda Anadolu'da çok ciddi bir göçmen nüfustan bahsediyoruz. Balkanlı ve Rumeli kökenli. Ama bugün bunların artık 3. 4. kuşak torunları olduğu için hissetmiyoruz bunu bilfiil. Ama nerede hissediyoruz? Tabii kültürde fazlasıyla hissediyoruz. Yani en son gelenler güncelliği koruyorlar belki. Çifte vatandaşlık vesaire var. Peki ilk gelenleri biz toplumdan tespitini nasıl yapacağız? Yemek kültüründe, kılık kıyafette, müzik kültüründe bunların iz düşümlerini rahatlıkla bulabiliyoruz. İşte STK'ya tekrar gelecek olursa önemi nedir? Kesinlikle çok önemsediğim bir konudur. İzmir özelinde benim de bireysel akademik çalışmalarım da olmuştu tespit noktasında. Bir araya gelme kültürü, kendisi gibi olanla hemhal olma, bu derneklerin en önemli misyonlarından birisi. Aynı zamanda ben bunun çift kanatlı olduğunu düşünüyorum. Diğer kanadı da bizim oradaki soydaşlarımızla, evladı Fatihan'la, Rumeli'de kalmış olanlarla bir irtibat zeminidir burası.
0: Evet.
1: Bunların zenginleştirilmesi de tabii uzun vadede iyi olur.
0: Buradayız, bir beraberi sizin de farkındayız mesajımı veriyor.
1: Kesinlikle, bir moraldir bu. Yani bugün İzmir'deki bir Kosova göç.

0: Hemşeri Derneği Prizren'deki soydaşımız için bir değer ifade ediyor. Bağları güçlendiriyor veya bir buradaki bir Bal Göç Federasyonu veyahut da Mak Göç, Makedonya'daki ya da Bulgaristan'daki Türk toplumu için çok ciddi değer ifade ediyor. Yaptıkları projelerle, hı hı, yaptıkları dernek faaliyetleriyle aslında hem buradaki göçmen zemine hitap ederken oraya da bir moral üstünlük sağlaması açısından da önemli işlevleri oluyor bu, evet, sivil toplum kuruluşlarının. O anlamda hafızayı koruması açısından kısacası,
1: evet evet,
0: önemli işlevleri olduğunu söyleyebilirim bu derneklerin.
1: Hocam az önce söz arasında evladı Fatihan ifadesi de geçti. Bu ifadenin simgesel anlamdaki manasını da merak ederiz.
0: Bu bizim özellikle Osmanlı sonrası biraz daha literatürümüze giren bir kelime. Özellikle biz işte Balkanları fetihle kazandık, seferle kazandık, hı-hı, biz. Hı-hı. Evet, göçle döndük oradan. Soykırımla döndük ama biz ihya ve inşa ederek gittik, hı-hı, oraya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla evladı Fatihan kelime olarak, köken olarak Fatihlerin evlatları. Bu fatihler de bize bu yurtları vatan kılan insanlardı. Hmm. Yani Akıncı beyleriydi. Tuna'yı bekleyen Akıncı beylerimizdi. Hmm. Dolayısıyla evladı Fatihan oraya bir gönderme. Yani bugün her Rumeli'de gördüğümüz Türkiye, o aziz hatırayla bakıyoruz. Biliyoruz ki dedelerimiz burayı, buranın fatihleriydi. Fatihlerin evlatları da evladı Fatihan bizim için.
1: Yani evladı Fatihan ihya ve inşa eden manası da aynı zamanda taşıyor hocam. Türk, kesinlikle, ihya ve inşa eden midir hocam?
0: Balkan Türklüğü için kullanılacak bence en özlü ifade Balkanların Türk mührüne baktığımızda inşa ve ihyadan geçer. Hmm. Çünkü 6 asır, yani bu dile kolay. Şimdi bu coğrafyada duruyorsunuz, sonra uluslararası güçlerin tazyikiyle, siyasetiyle, oyunlarıyla bu bölgeden bir anda çekiliyorsunuz ve çekilir çekilmez o bölgede evvelce himayenizde bulunan milletlerin aynı ile vaki olduğunu görüyorsunuz. Bulgar'ı, Makedon'u, kiliseleriyle, her şeyle. Şimdi buna inşa ve ihya denilmez de ne denir? Yani bunu aslında vicdan sahibi, hı hı, o milletlerdeki eski komşularımızın akademiyalarda aslında bu hakkı teslim ediyorlar. Onu, evet, da söyleyeyim artık. Bunu kendi akademilerinden de takip etmek mümkün. Pax Ottomana dediğimiz gerçeği, yani müdahaleci olmayan, fethi ve iskana dayalı bir siyaset, sömürü yok. Burada ne görüyorsunuz? İnşa görüyorsunuz. Yani Osmanlı'yı görmek için mesela daha ziyade Balkanlara gitmek lazım, hmm, Anadolu'ya göre.
1: Hmm. Evet.
0: Çünkü inşa ve ihyanın zirvesi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da evladı Fatihan için katılıyorum, hı hı, sizlere, kesinlikle o iki ifadeyi kullanabiliriz. Hocam, ve iftihar da edebiliriz, kesinlikle, ecdadımız da bu noktada.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi o dönemde Osmanlı'nın Balkanlarda hüküm sürdüğü döneme baktığımızda şehirde yaşayan, medeniyeti inşa eden bir halktan söz ediyoruz. Türkler, Müslümanlar için. Bugünümüze baktığımızda Balkanlarda bir de kalanlar var. Onların sosyal ve kültürel hayatı açısından çalışmalarınızda neler görüyorsunuz? Şu anda orada kalan Türkler neler yaşıyorlar, nerede yaşıyorlar?
0: Bugün özellikle Bulgaristan'da, hı hı, kahir ekseriyeti Bulgaristan olmakla birlikte başlayalım. Ana omurga Bulgaristan'da, çünkü çok ciddi bir Türk nüfustan söz edebiliriz. Ama onunla birlikte Yunanistan'ın bir Türk varlığı söz konusu. Lozan'la güvence altına alınan Batı Trakya Türklüğü. İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç civarında. Makedonya'da bir Türk varlığı ve Kosova'da Türk varlığından söz ediyoruz. Bu ülkelerin içerisinde nüfus olarak çok, evet, azlar ama oranın yerli Türk ahalisi bunlar. Yani işte programın başında da o nedenle göçlerle bittik, orada tükendik zannetmeyelim dememin sebebi buydu.
1: Evet.
0: Burada Türk varlığı söz konusu ama tabii ki nüfus varlığıyla orantılı olarak herhangi bir resmi azınlık statüsü, lokal yerleri istisna tutarsak, yani Makedonya'da, Kosova'da bazı belediyeler bu hakkı elde etmiştir ama genel olarak tabii ki azınlık statüsünde bile değiller. Yani, hı, azınlık da çünkü bir hak olmayı gerektirir. Varlık mücadelelerini tamamen sosyal ve kültürel sahada sürdürüyor bu

0: Türk nüfus. Nasıl varlıklarından haberdarız? Türk dünyasındaki diğer devletsiz Türkler gibi bunlar. Yani bugün bir İran'daki ya da Irak'taki ya da Suriye'deki Türk varlığı gibi farklı bir anayasaya bağlı, ana dili farklı olan bir devlette varlık mücadelesi sürdürüyorlar. Burada ne önemli tabii ki? Kültür önemli ve ana dil mücadelesi tabii ki en temel konulardan biri. Arzu ettiğimiz şey kültürlerini korurken ana dillerini muhafaza edebilmeleri, ana dille ilgili haklarını korumaları. Bunların varlığı tabii ki bizim için çok çok önemli orada. Bugüne kadar sürdürmüş olmaları bir değer. Bundan sonra da varlıklarını sürdürmeleri bizler için çok önemli.
1: Evet. Hocam az bir zamanımız kaldı. Şunu son olarak ben size sorayım. Akademik anlamda Balkanlara yönelik çalışmaların önemi ne? Siz bunun ötesinde bizim buraya daha da eğilmemiz lazım. Program öncesinde filmlerin çok etkili olduğundan bahsettiniz. Bunun etkisi ne ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? Bunları da sizden dinlemek isteriz.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle hassas bir konuya dikkat çektiğiniz için evvelce teşekkür etmek isterim gecenin içinden de. Çünkü Balkanlar bize emanet aslında genel olarak baktığımızda. Çünkü bu bölgedeki Türk ahali için merkez Türkiye. Yani daha önce nasıl ki İstanbul, Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği'nin merkeziydi. Rumeli ayrıydı, Anadolu ama kalbi orasıydı. Bugün itibariyle bizim iki yakamızdan biriydi aslında Rumeli.
1: Evet.
0: Devlet yapılanmamıza bile bakın dikkat ederseniz Anadolu ve Rumeli yapılanması vardı. Dolayısıyla bizim için hep önemliydi. Yani bundan sonra da akademi için söz konusu eğer akademi ise buradaki Türk toplumuna, Balkan Türklüğüne doğrudan akademinin kapılarını açacak mekan yine Türkiye. Çünkü bunlar belli bir akademiden yoksun Türk toplulukları. Yani o ülkelere bağlı, anayasalarına bağlı Türk halktan bahsediyoruz. Yani Makedon vatandaşı, Bulgar vatandaşı, Bulgaristan vatandaşı ya da Yunanistan. Dolayısıyla buralara, buradaki Türk ahalinin akademik anlamda çalışılmasında biraz görev Türk akademisine düşüyor. Bu konuda avantajımız var. Onu buradan hemen araştırmacılar şunu söylemek lazım. Bir defa İstanbul Türkçesi'nin coğrafyası bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla rahatlıkla hareket edebileceğimiz bir coğrafya. Dolayısıyla burada görev biraz Türk Akademisi'ne düşüyor diyebilirim. Burada her anlamda tabii ki yani herhangi bir bilim dalında etüt edilebilir buradaki Türk toplumu. Bu bizim boynumuzun borcu da diyebiliriz.
1: Evet evet. Aynı zamanda çok daha etkili konular da var bu açıdan ki filmler, bazı filmler bu Balkanlardan gelen göçün etkisini ve bilinirliğini artırdı hocam.
0: Kesinlikle haklısınız. Biz akademik anlamda Balkan faciasına, sürgünle dikkat çekmeye çabalıyoruz. Bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir literatür var. Yani bu konuda Türkiye üzerine düşeni yaptı diyebiliriz aslında. Akademik anlamda Türkiye'de çalışılıyor Balkan Türkleri daha ziyade. Ve sansürsüz çalışılabiliyor, rahat çalışılabiliyor. O ülkelerdeki bir takım siyasi engellere takılma gibi bir durum olmadığı için. Ama bilinç aktarımı ve bu şuuru verme noktasında özellikle sizin de ifade ettiğiniz yakın dönemde işte bir mesela Bulgaristan Türklerine uygulanan mezalimi günlerce anlatabiliriz öğrencilerimize, ben de derslerimde anlatırım ama mesela bir Naim filmi çevriliyor ve gençleri yakalayabiliyor.
1: Doğru.
0: Ya da Batı Trakya'yı günlerce konuşabilirsiniz ama bir Sadık Ahmet filmi özellikle gençliği yakalayabiliyor. Yani bu noktada hakikaten kitapların bilgi aktarımının ötesinde bilinç aktarımı, şuur aktarımını sanatsal faaliyetler daha iyi yerine getiriyor. Bu noktada başarılı örneklerimiz var. Bunların sayısının artmasını tabii ki dileriz ve gönlümüzden bunu temenni ederiz. İnşallah da olur. Edebiyat zemininde mesela hakkını teslim edelim. Özellikle son 10 yılda çok ciddi roman varlığı söz konusu oldu. Yani Balkan sürgününü konu alan romanlarda çok ciddi bir artış söz konusu. Bunu 3. 4. kuşak torunlara nasip oldu diyebiliriz aslında. Yani ilk

0: Gelenler yazmadı, bunun edebiyatını yapmadılar. Çocukları yapmadı belki ama torunlar 2014-15, 1914-15 Balkan Savaşları'nın 100. yılıdır. Müthiş derecede zirve yapıyor. Bu da aslında güzel bir haberdir, olumlu bir gelişmedir. Edebiyat zemininde de olsa bunu hatırlamak ve hatırlatmak ve
1: Olacak.
0: aktarmak gelecek nesillere oldukça kıymetli.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerliydi. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilere selamlarımı, saygılarımı sunarım.
1: Çok sağ olun hocam. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Sayın Atıf Akgün hocamızla Balkanlardan Anadolu'ya göç ve bu göçün sonuçlarını konuştuk efendim. Gecenin içinden devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, verdiği bilgiler için Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Atıf Akgün'e yeniden teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de bu bilgiler doğrultusunda kültürel dokuyu bizzat yaşayan, geleneklerini kayıt altına alan iki değerli konuğumuz stüdyomuzda. Bulgaristan'da yaşayan ve ardından da ana yurda dönmek zorunda kalan Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi İhsan Şentürk ve aynı hikayenin başka bir kahramanı olan edebiyat öğretmeni Gülseren Bilgiç'e hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle Gülseren Hanım'dan ben bir merhaba diyeyim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz için.
0: Biz de icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi misiniz?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz efendim. Çok teşekkürler. Sizi gördük. Heyecanınız ve güler yüzünüz muhteşem.
1: Çok teşekkürler.
0: Gecenin bu saatinde bize dirayet kattı, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık. İhsan Bey yine bir başka konuğumuz. İhsan Bey siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Programımıza. Siz de iyisiniz.
2: Teşekkürler, siz de iyisiniz inşallah.
0: Bizler deyiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Yavaş yavaş başlayalım sohbetimize İhsan Bey. Sizi tanımak isteriz. Hikayenizden de bize şöyle kısaca bahsederseniz neler söylersiniz?
2: Tabii ki efendim, memnuniyetle. Sayın sunucumuz, çok değerli dinleyenler. Öncelikle TRT ailesine, bizlere bu imkanı sundukları için teşekkür ediyor. Radyoları başında yurt içinden ve yurt dışından bizleri dinleyen aziz milletimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
0: Evet.
2: Bugün sizlerle Balkanları, Balkan Türklerini, kültürümüzü ve hafızamızda derin izler bırakan önemli bir tarihi süreci paylaşmak istiyorum.
0: Evet.
2: Ben İhsan Şentürk, 23 Eylül 1966 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali ili Koşkavak ilçesi Kayabaşı köyünde doğdum.
0: Hı hı.
2: Bulgaristan'da 1984 yılında Jivkov rejiminin Türklere uyguladığı asimilasyon sürecini çok genç yaşta bizzat yaşamış ve bunun sonucunda 1989 yılında zorunlu göç ile ana vatanımız Türkiye'ye gelmiş ve İzmir'e yerleşmiş bir kardeşinizim.
0: Evet. O zaman siz şöyle söyleyeyim. O dönemde yaşadığınız sıkıntıları, dertleri hatırlıyorsunuz.
2: Evet.
0: Biraz onlardan ve buraya gelişinizden bize söz edin isterseniz. Şimdi, neler hissettiniz, neler yaşadınız?
2: Ben bu sıkıntıları, bu süreci çok genç yaşta yaşadım.
0: Hı hı.
2: Liseli yaşlarda biz bunu hissetmeye başlamıştık. Ancak Bulgaristan'da 18 yaşında askere alınıyoruz.
0: Hı hı.
2: Askere gittiğimde bunu daha çok hissettim.
0: Hı hı.
2: Çünkü bizim isimlerimiz, benim ismim mesela askerde değiştirildi.
0: Hmm.
2: Anne babamın ismi köyde değiştirildi. Bizim ondan haberimiz yok tabii.
0: Hmm.
2: O zaman Bulgaristan demir perde ülkesi.
0: Evet.
2: Askerden de öyle bir süreçte haber almanız hiç mümkün değil.
0: Değil.
2: Ben askerde Bulgaristan'da Türkler iki farklı birimde askerlik yapar.
0: Evet.
2: Biri inşaat birlikleri askerisi, biri demir yolları. Yani Türkler iki ay silah eğitimi alır. Yemin töreninden sonra iş ocaklarına gönderilir.
0: Hı hı.
2: İnşaat sektöründe çalıştırılır bir kısmı. Bir kısmı da bahsettiğim gibi demir yollarında çalıştırılır. Demir yolların yapımı, bakımı o askerlere, Türklere aittir. Velhasıl ağır işler bizdedir.
0: Hı hı.
2: Ben yemin töreninden sonra çavuş kursuna gönderildim.
0: Hı hı.
2: Çavuş eğitim kursuna. Bir hafta sonra beni bir teğmen komutanım davet etti odasına. Dedi ki sen geri gideceksin. Niye komutanım dedim. İşte biz seni çavuş olmanı istedik ama senin geri gitmen gerekiyor dedi. Ben bunun sebebini bilmek istiyorum dedim.
0: Evet.
2: Çok dedi irdeleme. Yani senin dosyan iyi gelmedi dedi.
0: Hmm.

0: bizim bölgemizden işte araçların, devletin kurumlarından oraya dosya geliyormuş.
1: Evet.
0: Benim çavuşluğumu uygun görmediler. Daha sonra ben de o Türklerin çalıştırıldığı yere gönderildim.
1: Hı hı.
0: Orada da eli kalem tutan, yazısı biraz daha düzgün olanları, katip, işte ne bileyim, bu tür geri hizmetleri alıyorlardı.
1: Hı hı.
0: Bizim birliğimizin de baş mühendisi Simeon Baburov sivil bir mühendisti.
1: Hı hı.
0: Yani subay olan mühendisler var. Her birimde bir komutan teğmen ve üst teğmen var. Onun yanında bir de teğmen üst teğmen mühendisler vardı.
1: Evet.
0: İnşaat sektörü evet. olduğu için. Ama birliğin baş mühendisi sivil olduğu için beni onun yanına katip olarak verdiler. Ben onun ölçü aletlerini taşıyorum işte. Yardımcı oluyorum. Yazışmalarını yapıyorum. Bir fabrikanın ikinci etap genişlemesini yapıyor bizim bulunduğumuz askeri birlik. Ben çok fazla İçtimaya falan gitmiyorum yani.
1: Evet.
0: O sivil mühendisin yazıhanesinde, onun yanında bir yatakhanem var, orada kalıyorum.
1: Evet.
0: Onun işlerini yetiştirmek açısından nöbetçi olursam anca gidiyorum.
1: Hı
0: hı. Bir gün siyasi işlerden sorumlu bölük başkan yardımcısı Üsteğmen geldi, bana dedi ki sen dedi binbaşı MİTEF var ya, yine siyasi işlerden sorumlu, binbaşı MİTEF'e uğraman gerekiyor dedi. Akşam dedi sen birliğine dön, yemeğini ye, içtimadan sonra kendisini ziyaret et dedi. Benim tabii bir bilgim yok ama siyasi işler beni sorup davet ediyorsa bir şey olduğunu
1: bir şey
0: hissettim.
1: Evet, bir sorun var.
0: Bilhassıl uzatmayayım.
1: Hı hı.
0: Gittim içtimadan sonra onun bulunduğu yere, makam odasına gittiğimde kapıda iki tane silahlı askeri vardı. Türk hı hı. değil onlar tabii. İnzibat askeri. Orada ceza işleyenleri, işte cezalandıracaklarını bir bölüm vardı, oraya atıyorlardı. Bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay yargılanacaksa yargılama sürecine kadar orada bekletiliyorlardı. Oradan iki tane asker kapıda duruyor. Bir şey var demek ki. Ben geldim, ismimi sordular. İzin istedim, komutandan girdim içeri. Masasında oturuyordu böyle, bir şişe mastik açmış. Onlar rakısı oydu o zamanlar. Bana dedi sana da dökeyim bir tane. Komutanım, ben içmiyorum dedim. Benden izin var, içebilirsin bu akşam dedi. Midem bulanır dedim, sizi rahatsız ederim. Ben içmeyeyim dedim. Tamam dedi. O zaman dedi hemen konuya geçelim. Annem babam buraya bir mektup göndermiş. Onlar isimlerini almışlar dedi. Geçmişteki Bulgar isimlerini. Senin de ismini almanı istiyorlar dedi dilekçede.
1: Evet.
0: Sen de bir Bulgar ismi söylemen gerekiyor bize dedi. Bir de soy isim. Ölmüş dedemizin babamız, yani yaşamayanların da isimlerini biz koyacağız orada. Ben dedim ki benim böyle bir rızam yok. Ben reşitim, 18 yaşımı doldurdum. Ben böyle bir şey düşünmüyorum deyince sertleşmeye başladı tabii o. Ben dedim ki benim ismimi, benden Müslümanım. İsmimi ezanla hocalarımız okuyor, imamlar okuyor.
1: Doğru.
0: Yani dedim, ben madem dedim Bulgar ismi alacaksam, o zaman dedim papaz gelmesi lazım buraya. Çağırdı askerleri, alın onu oradan dedi. Beni kapattılar oraya. 15 gün kaldım ben orada bodrum katta. Beni oradan kurtaran işte o Simeon Baburov oldu. Yani benim ismim de beni orada içeride nezaretteyken değişmiş. İsimlerim konulmuş. Belki oradan çıkamayacaktım kısa sürede ama o adamcağız geldi, bağırdı çağırdı. Ben onun sesini duyuyorum dışarıdan. O birimin de komutanı Assubay Gurbetyan. Gurbetyan'ın Ermeni olduğunu ben sonra, daha sonraları ben
1: Evet.
0: farkına vardım.
1: O dönemde siz bu yaşanmışlıklarla bir sıkıntının baş gösterdiğini yavaş yavaş anlıyorsunuz ve göçün izleri kendini göstermeye başlıyor. Gülseren Hanım'a ben müsaadenizle dönmek istiyorum. Gülseren Hanım, siz de yakın zamanda 89'da mı?
2: Evet.
1: 89'da Türkiye Anadolu'ya gelen isimlerdensiniz. Sizin Bulgaristan'da hangi yaşlardaydınız ve siz kısaca neler yaşadınız, onu da dinlemek isteriz.
2: Memnuniyetle anlatırım. Maalesef tatsız şeyler yaşadık tabii. İlk 1975 yılında doğdum ben. Bulgaristan Kırcaali'de. Tabii Kırcaali bir Türk yurdu. Evladı Fatih Han'ı en son aslında kaybettiğimiz şehir diyebiliriz. Sonrasında güzel bir çocukluğum oldu aslında ilk etapta. Çünkü biz yeni rejimin içine doğmuştuk ve bu rejimin okullarına gidiyorduk. Son derece güzel bir eğitim alıyorduk. Ancak 84 yılı Aralık ayında çok tatsız şeylerle karşılaştık. Ailelerimiz bunu bekliyordu belki ama bizler...

0: çocuk aklımızla bunu çok iyi yorumlayamıyorduk. Birdenbire çok ağır bir kıştı. Tanklar, tüfeklerle milisler köylerimizi basmaya başladı. Aslında bu çok büyük bir devlet politikasının yansımasıydı ve isimlerimiz değiştirildi zorla. Denildi ki işte imzala şurasına, listeden bir isim seç kendine ve babalarımız, annelerimiz silah zoruyla farklı isimler aldı. Bizde bu çok büyük bir travma yarattı. Biz o zaman 3. sınıfa gidiyorduk ve sabahleyin okula gittik. Ancak okula gittiğimizde gördüğümüz şey ne? Bütün arkadaşlarımızın ismi değişik. Yani Ali, Mehmet, Hüseyin diye seslendiğimiz çocukların isimleri Anelya, Mihail, işte Hristo olmuş. Özellikle Hristiyan isimleri tercih edilmiş. Türk ismine yakın olanlar mesela Sevda, Karanfil gibi. Çünkü Bulgarca'da çok sayıda Türkçe kelime var. Onları tercih etmiş babalarımız. Onları tekrar değiştirdiler. Mesela işte Boyacıeva demek istiyorsunuz. Hı-hı. Ama izin vermiyor buna. Diyor ki Hristova olacak. Dolayısıyla bu travmalarla başladık. Dahası okuldayız. Türkçe konuşmak tamamen yasak zaten. Zaten çok da iyi Türkçe bilmiyoruz bu arada. Evet. Hani köyde de olsak biz asimilasyonu en derin yaşayan nesiliz. Ben iddia ediyorum ki eğer 89 göçü olmasaydı kesinlikle Türk varlığı oradan silinebilirdi. Yani çok uç noktaya kadar gelmiştik. Nedense kurban kesmek yasaklanmıştı. Sünnet yapmak yasaklanmıştı. Şöyle düşünün, çocuğunu sünnet ettirmek isteyen bir anne baba var. Ama hapse gidecekler kesin gözüyle bakılıyor ve 70-80 yaşındaki nenesi diyor ki ben yaptırdım. O yüzden 70-80 yaşındaki insanlar hapsediliyor. Yine bir başka şey, işte kurban kesemiyorsunuz çünkü her şey devletin elinde. Küçücük bir tane işte ikiz koyun doğduğunda kuzunun bir tanesini dağda gizlice büyütüyor köy halkı. Buna şahit olduk. Gizlice kesiyorlar ve o kurbanın etinden asla tatmadan gömülüyor. Sadece Allah rızası yerine gelsin diye. Çok farklı şeyler yaşadık. Birbirimizi ispiyonluyorduk. Yani komünizme yakın olan ailelerin çocukları Türkçe konuşanları ya da girişimde bulunanları notlar halinde yazıyordu. Ve bunun cezası çok ağırdı. Okuldan atılmaya kadar gidiyordu.
1: Evet. Sizler Türk kimliğini korumak adına ailede bir bilinç de var bu arada. Az önce bahsettiğiniz program öncesinde TRT dinliyorsunuz. Evet. O dönemde TRT'nin sizin hayatınızda ayrı bir anlamı var. Bunu sizden dinleyebilir miyiz efendim?
2: Tabii ki. Şimdi bizler benim yaşımdakiler, benim jenerasyonum Türkçe eğitim görmedi.
1: Evet.
2: Yani okullarda. Biz Türkçeyi konuşmayı, yazmayı, okumayı anne babalarımızdan, aile büyüklerimizden öğrendik. Bu konuda TRT'nin çok büyük payı var. Türkçemizin, yani Türkiye Türkçesini öğrenmek açısından, Türkçemizi geliştirme açısından dediğim gibi TRT'nin çok büyük bir payı var. Bizim evde ve birçok Türk ailesinde mesela o zaman televizyonlar yok, radyolar var. O radyonun ibresi sürekli Ankara Radyosu'nun üstündedir. 1600'den tutar. Bir sağdan bir soldan. Onlar bazen o sinyalleri engellerlerde cızırtı çıktığı zaman babam hemen değiştirin diğer tarafa diyordu. Bizde TRT radyosu mesela sabah namazından sonra babam açar. Evin bütün odalarından duyulacak şekilde yatsı ezanına kadar orada radyo açık durur.
1: Bulgaristan'dayken. Evet.
2: Ve bu bize, biz belki o günlerde çocukluk farkına varmadan gençtik. Çok büyük katkılar olmuş. Ben bunu zamanla anladım. Özellikle haber saatlerinde evde kimse konuşmaz durur. Neden? Balkanlar ve Bulgaristan'daki yaşayan Türkler ve Müslümanlarla ilgili Ankara'dan bir haber varsa o kaçırılmaması gerekiyor.
1: Evet.
2: Yani bu çok önemliydi. Onun için TRT'nin benim yaşımdaki o dönem yaşayan çocuklar ve gençler üzerinde çok büyük etkisi vardır. Hatta bir eğitim kurumudur.
1: Evet, hala öyle.
2: Mesela öğleninden sonra da yanlış hatırlamıyorsam saat 3 gibi Arkası Yarın programı vardı. Ben çok ilgiyle dinlerdim. Çünkü bizim Türkçe bir edebiyatımız yok. Bize Türkçe hikayeler anlatacak öğretmenlerimiz yok, okulumuz yok. Türkçe'ye dair hiçbir şeyimiz yok bizim. Biz bunu alabildiğimizi TRT'den aldık. Daha sonra televizyonlar geldiğinde 75-77 yıllarında Mesela bazı Türk aileleri özel

0: antenler yaptırdı. Hı hı. Türkiye kanallarını çekmek için. O zaman TRT 1 ve 2 vardı sanırım. Hı hı. O da böyle biz cisimleri görüyoruz ama hani kar yağıyormuş gibi sürekli net çekmiyor. Hı. Ama Türkçesini duyuyoruz ya. O bizi mest ediyor. O bize yetiyor.
1: Evet.
0: Mesela 80 ihtilalini biz, hı hı, Kenan Evren'i o zaman kaçak gizli bir şekilde televizyonlardan, evet, izlemiştik.
1: İzlemiştiniz. Ana yurda döndükten sonra yaşadıklarınızı da çok kısaca. Yani Türkiye'de nereye geldiniz? Burada ilk etapta neler yaşadınız diye de kısaca sorsam.
0: Ben birazdan geriden alıp asimilasyon sürecinin o çok yoğun dönemlerine de biraz vaktimiz varsa çok kısa girmek
1: vaktimiz
0: istiyorum.
1: Vaktimiz kısa, buyurun.
0: Gülşen Hocam'ın da bahsettiği gibi Türkçe konuşmak, şarkı türkü söylemek, her türlü dini ibadetler, namaz kılmak, çocukları sünnet ettirmek, İslam dinine göre cenaze defnetmek, mevlüt okumak ve okutmak, örf adetler, göstermek de olsa Türkçe gazeteler vardı. Onlar da tamamen yasaklandı. Hı hı. Tüm bu yasaklara karşı demokratik haklarını kullanmak isteyenler önce emniyetin zindanlarına kapatılmış, işkenceye maruz kalmış. Daha sonra bir kısmı Belen'e, ölüm adasına götürülmüş. Bir kısmı ise Eskişehir ve başka cezaevlerine siyasi mahkum olarak gönderilmiştir. Hı hı. Bulgaristan o dönemlerde demir perde ülkesi olduğu için özgür basın yok, medya yok. Hı hı. Yurt dışı ve Türkiye ile Türklerin hiçbir iletişimi yok. Elçilik ve konsolosluklar var ancak çevreleri polis ablukasında. Türkler oralara yaklaştırılmıyor. Yaşanan zulmü dünyaya, Türkiye'ye duyurma imkanı yok gibi gözüktüğü o zor zamanlarda Rodoplardan, Mestanlı'nın bağrından cesur, koca yürekli bir Türk evladı çıkıyor ve ben bu zulmü dünyaya duyuracağım diyor.
1: Evet.
0: Dünyanın en büyük sporcusu, gelmiş geçmiş en büyük halter şampiyonu, milli gururumuz ve özgürlük meşalemiz merhum Naim Süleymanoğlu tüm zorlukları ve birçok gizli servisleri atlatarak anavatan Türkiye'ye iltica ediyor.
1: Allah rahmet eylesin, evet.
0: Onu da rahmetle analım, saygıyla anıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Türkiye ve dünya kamuoyuna Bulgaristan'daki Türklere uygulanan zulmü duyuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Turgut Özal'a birinci ağızdan Türklere yaşatılan zulmü anlatıyor. Hı hı. Bu zulüm tüm gerçekleriyle dünya kamuoyuna duyurulunca halkın cesareti daha da artıyor. Hı hı. Jirkov ve tayfası panikliyor. Türklerden tez zamanda kurtulmak istiyor. Hamisi Sovyetler Birliği'nden yardım istiyor. Bu süreçlerin sonunda 1989 yılında doğup büyüdüğümüz topraklardan koparılarak tarihe 1989 zorunlu göçü olarak geçen Avrupa'nın en büyük kitlesel zorunlu göçlerinden birine maruz kalıyoruz. Zorunlu göç esnasında Bulgaristan'ın her bölgesinden yollarda yüzlerce kilometre konvoylar oluşuyor. Kapıkule yollarında bu zorlu yolculuk kimiler için haftalarca, kimiler için bir aydan fazla sürdü. Su yok, ekmek yok, ilaç yok. Konvoydan ayrılmak yasak. Yaşlıların, hastaların, hamile ve çocukların hali perişan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de bizlere kucak açtı. Yüce Türk milleti de Anadolu'nun dört bir yanında evlerini, sofralarını ve gönüllerini bizlerle paylaştı.
1: Harika.
0: Büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Türk milletinin de zor şartlarda da olsa yıllardır bir arada ve ayakta tutan bu değerler olsa gerek.
1: Kesinlikle öyle.
0: Elbette yeni bir ülkeye, yeni bir şehre, yeni bir hayata, özetle her şeyi yeniden sıfırdan başlamak hiç de kolay değildi. Evet. Ancak bizlerin aile büyüklerimizden aldığı eğitim, terbiye, iş disiplini ve kültür sayesinde kısa sürede uyum sağladık. Ana dilimizin Türkçe olması zor şartlarda da olsa o günün zorluklarına rağmen aldığımız mesleki eğitimler de bu süreci hızlandırmıştır.
1: Evet, evet. Kısa sürede uyum sağlandı ve burada Bulgaristan'dan ana vatana gelen vatandaşlar da hayatını idame ettirmek adına hem eğitimde hem de farklı noktalarda kolaylıkla bu yaşamın bir parçası oldular. Bu, evet, da oldukça kıymetli. Ben Gülseren Hanım'a da müsaadenizle kısaca sormak istiyorum. Erken yaşlarda tabii ki Türkiye'ye, ana yurda geldiniz. O döneme dair siz neler hatırlıyorsunuz diye sorsam ve ilk başlangıçta, ilk yıllarda neler hissettiniz?
2: Çok farklı duygular içindeydim. Tabii günlerce süren bir yolculuktan sonra İzmir Şemikler istasyonu.

0: kamyonla indik araçla. Ve ilk defa sabah ezanına şahit oldum. Hayatımda hiç duymamıştım ezan. Çünkü hem yasaktı hem de böyle ulu orta okunan bir şey değildi. Çok gizli bir şeydi bizim için. Ayrıca tabii Kapıkule'den girerken kocaman Türk bayrağını hala gördüğümde tüylerim diken diken olur. Onu gördüğüm zaman dedim ki çok güzel bir yerdeyim ve güvendeyim. Her şeyden önemlisi.
1: Kesinlikle.
0: Ancak tabii ki adaptasyon sürecinde sıkıntılar yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti her zaman her aslında soydaşımıza ve mağdur kişiye davrandığı gibi bize de kucak açtı. Toprağını öpesimiz gelen ülkemize vardığımız zaman eğitimimize devam ettik. Ancak tabii ki asimile çocuktuk. Ve Türkçeyi tam anlamıyla bilmiyorduk. Yani bana göre ben Türktüm. Çok da güzel Türkçe konuşuyordum. Hani İngilizce ilk öğrenen insanlar İngiltere'ye gittiğinde nasıl hiçbir şey anlamıyorlar onların konuşmasından. Biz konuştuğumuz zaman, yani benim gibi bir iki tane soydaş çocuğu konuştuğu zaman öğrenciler yerlerdeydi. Çünkü inanılmaz değişik bir şeyle, ağız özelliğiyle konuşuyorduk. Babam demişti ki, kızım işte biliyorum çok zor günler geçirdiniz. Bu arada annem babam son derece Türkçe'ye hakim. Ancak biz onlarla bir arada olmadığımız için Türkçeden uzak kaldık. Bilinçli bir propagandaydı bu. Bir ülkeyi zaten eğer vurmak istiyorsanız diliyle vurursunuz. Bir milleti öyle dağıtırsınız. Kesinlikle. Ve bu bizim üstümüzde inanılmaz başarılı olmuştu. Demişti ki bana, Türk sinemalarını izle. Yani o zaman da TRT tabii tek kanal. Ve saygıyla ve rahmetle de anıyorum, Kemal Sunal'ın filmleri var. Nereden bilebiliriz ki? Ağız özelliği, köy ağzı. Ben tabii izledikçe öyle bir ağız özelliğim olmuştu ki Emre Bey. Yani Slavcadan bozma köylü Türkçesi. ve bir anımı paylaşmak istiyorum sizinle.
1: Tabii, çok sevinirim.
0: Tabii 70 kişilik sınıflar vardı o dönemde. En önde oturuyordum boyum kısa olduğu için ve öğretmenimiz not defterlerine fotoğraf yapıştırıyor. Tabii ki ben Türkçe konuşmaya çok çekinirdim ve bana dedi ki kalk ayağa, bilmiyor o da benim Türkçeyi bilmediğimi. Bu da anladım, kalk ayağa. Karşıdaki kırtasiyeden 404 al gel. Ve elime bir para tutuşturdu. Ve titriyorum. Nasıl üzüntülü bir haldeyim ama bunu başarabilirim diye düşünüyorum. Tam karşımızda tabii bizim kırtasiye yardımlarımıza da yardım eden Gül Kırtasiye adında bir kırtasiye.
1: İzmir Şemikler'de bu.
0: İzmir Şemikler Lisesi'ne gidiyorum. Ve tam karşısında beyefendi de biz dersteyiz. Gazete okuyor. Ben tabii ki yol boyunca kırtasiye kelimesini hiç duymamışım hayatımda. Yani kırtasiye diye bir yere gideceğim. 404 diye bir şey alacağım. Ve sürekli olarak kırtasiye kelimesini aklımdan, tabii 13 yaşında bir çocuğum ve kırtasiye kırtasiye diye diye o yolu gittim. En sonunda o oldu kırtasiye. Şimdi tabii kırtasiyenin sahibi güneşlenirken buyurun dedi. Affedersiniz, kıtrasiye burası mı? Bu şekilde bir konuşma tarzıyla karşıladım. O da baktı, beni tanıdı muhtemelen, ben çok iyi bilmesem de. Dedi ki kıtrasiye burası. Yıllarca tabii dalga geçti benim. Dedi ki şimdi söyle bakalım ne istiyorsun? Eyvah, ne istediğimi unuttum.
1: Evet,
0: çünkü 404'te duyduğum hiçbir şey değil. Yani bir yapıştırıcı ama tarif edemiyorum. Diyor ki işte bunu mu istiyorsun? Sayılı bir şeyle diyorum bir de böyle. dedi ki işte sen dedi bak bakalım dedi. Uhumu istemişti. Ne yapıyordu hocan? Dedim löpürle resim şapıştırıyordu. Yani benim için gerçekten çok enteresan bir anıydı.
1: Evet.
0: Çok kötü konuştuğum için benim en büyük hayalim Türk Dili ve Edebiyatı'na çok hakim olmak.
1: Evet.
0: Ve en büyük hedefimdi. Türk Dili ve Edebiyatı okudum. 29 yıldır da edebiyat öğretmeniyim.
1: Bunu ayrıca ben konuşacağım sizinle. Çünkü bu çok önemli. Şimdi kıtrasiye ifadesinden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oluyoruz. Gençlere Türkçe'yi öğretiyoruz.
0: Evet,
1: edebiyatından
0: ne güzel,
1: söz ediyoruz.
0: Ne nasip oldu bana.
1: Bu da gurur verici bir
0: çok
1: hasret.
0: Mutlu oldum bunun için.
1: Kesinlikle öyle.
0: O noktaya gelmekten dolayı ve asimilasyondan böylelikle de kurtulduğum için pek çok öğrencime de Türk dilini sevdirebilme fırsatı elde ettiğim için. Ayrıca tabii bunda da bırakmadık. Bulgaristan'daki Türk çocuklarına da Türkçe'yi

0: öğretmek için çabaladık dernek olarak da. Onları buraya getirdik. Onlara yönelik Türkçe dersleri, tarih dersleri, kültür dersleri verdik. Onlara Türk dünyasını da tanıtmak için her şeyi yaptık.
1: Yapıyorsun. Evet. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Bir eser dinleyelim. Şimdi çünkü yapımcımız Burhan Kaya çok güzel Rumeli eserlerini bizim için derledi. Birisini dinleyelim, akabinde yine sohbetimize devam edelim.

0: Efendim bu gece gecenin içinden de Balkanları konuşuyoruz ve bir edebiyat öğretmeni aynı zamanda Bulgaristan göçmeni Gülseren Bilgiç hocamızla konuşuyorduk. Gülseren hocam şunu merak ettik. Bulgaristan'da eğitim alırken Türk edebiyatı hakkında bir eğitim aldınız mı? Oradan bir ilgi mi vardı? Ve de şu anda edebiyat öğretmenisiniz. Gençlere Balkanların hikayelerini, Balkanların türkülerini anlatır mısınız? Ya da onlara neler söylersiniz? Bunu da merak ederiz.
1: Tabii, çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru sorduğunuz için. Ne yazık ki olumlu cevap veremiyorum. Yani Bulgaristan'dan bir meram yoktu. Çünkü Türklere dair, edebiyata dair bir şey üretmek mümkün değildi. Çünkü çok büyük bir baskı vardı. Zaten dili yasakladığınız bir ülkede edebiyat yapamazsınız. Ve bizim iki tane çok önemli şairimiz var. Ömer Osman Erenduruk ve Nuri Turgut Adalı. İkisine de rahmetle anıyorum. Sadece onların şiirleri baskı, zulüm ve yaşanan süreçle ilgiliydi. Çok kısa iki kıta okuyabilirim aslında. Çok değerli şairimizden. Türkçe söylemek yasak. Türkçe yürümek yaya. Türkçe işitmek yasak. Türkçe bakmak dünyaya. Türkçe sevinmeyecek. Türkçe gülmeyeceksin. Alnından akan teri Türkçe silmeyeceksin. Türkçe susmak da yasak. Türkçe fısıldamak da. Türkçe turuncu yasak. Türkçe kara da, ak da. Türkçe yürümeyecek. Türkçe gelmeyeceksin. Yarandan akan kanı Türkçe silmeyeceksin.
0: Belki hocam edebiyat öğretmenliğine geçiş o Türkçe hasretinden kaynaklanıyor.
1: Kesinlikle.
0: Onun kıymetini siz daha iyi anlıyorsunuz çünkü.
1: Tam olarak da bunu vurgulamak istiyorum. O kadar büyük bir eksiklik vardı ki ben üniversitede okurken hocamdan şunu rica ettim. Hocam ben işte Kaşgarlı Mahmut'u anlattı hocamız. Ve dedim ki Kaşgarlı Mahmut gibi derleyen bir insan olmak istiyorum. Bulgaristan Türklerinin ağızlarında yaşayan, yaşlıların dilinde, gönlünde kalmış olan eserleri yazıya geçirmek istiyorum dedim. Ve iki yıl süren bir çalışmayla böyle bir derleme yaptım. Ve bu benim için çok büyük bir kazanç oldu. Sonrasında da tabii ki edebiyat öğretmeni olduğumda sorduğunuz soruya cevaben öğrencilerime daima çok güzel bir şekilde bahsettim. Balkanlardan ve hocamız Atıf hocamız da biraz önce söyledi. Sevindiricidir ki son 10 yılda Türk romanında da hikayesinde de Balkanlar ve bu yaşadıklarımız fazlasıyla karşımıza çıkıyor ve bu çok mutlu ediyor beni bir edebiyat öğretmeni olarak.
0: Kesinlikle. Aynı zamanda Balkanlardan ve özellikle Bulgaristan'dan göçenlerin anılarını derlediniz hocam.
1: Evet.
0: Bunun önemini de sizden dinlemek isteriz. Ve ne gibi anılar var? Çok kısa sizden rica
1: yani
0: ederiz.
1: Yani inanılmazdı. Tabii gözyaşlarıyla yine okumuştum. Çünkü jüri üyelerinden biriydim. Bir yarışma düzenledik. Tüm dünyaya açık göç öyküleri. Önceki Bal Göç Başkanımız Fahriye Ersoy ile birlikte. Ve gelen öyküleri tek tek okuduk, değerlendirdik. Ve çok güzel şeyler vardı. Şimdi öykülerin içerisinde en fazla odaklandığımız şey şu: çok hızlı bir sürede evlerinden çıkmak zorunda. O yüzden şöyle bir soru soruyorum herkese, tüm dinleyicilerimize. 2 saat vaktiniz olsaydı bir ülkeden çıkmak için yanınıza ne alırdınız? Yani bu çok vurucu bir şey.
0: Evet.
1: Bunun cevabı olarak insanlar şunları yazmışlar. İşte içeride kaynayan sütümüz vardı. Sütümüzün altını kapatıp işte ocağımızın üzerine su döktük. İlk Selanik'ten gelenler bu şekilde yazmış. Ve kapatıp gittik evimizi. Kimisi demiş ki anahtarı her ihtimale karşı yanımıza aldık. Yıllar boyu bu anahtarları sandığımızda sakladık. Ama geride dönmeyince, hiç Osmanlı artık oralara gitmeyince de nesilden nesile bunu çeyiz hediyesi olarak, bir anı olarak, unutmayın geldiğimiz yerleri olarak teslim ettik. Çok acı başka bir örnek daha var. 1950 %50 Bulgaristan göçüne ait. İşte bu soruya cevaben sadece giysi alabilirsiniz demişler bir grup göçmene. Aslında 250 bin göçmene bir grup demeyelim. Onlar da kürk almışlar. Ve teyzelerimiz altında şalvar, üstünde yaşmak, üstünde de milyarlık neredeyse kürk var. Evet. Bütün parasını kürke yatırmışlar ve kürk mantolu kadınlar olarak bir fotoğraf çekmiş. Büyük ihtimalle şu anda arşivlerdedir, bakabilir dinleyicilerimiz de. Simsiyah birer kürk.

0: Ve bu gerçekten büyük bir çelişkinin ifadesi. Fakirlikle zenginliğin bir arada bulunması, yoklukla varlığın bir arada bulunması. Yine bir başka mesela, bir arkadaşımız, bizim yaşlarımızda bir arkadaşımız, Bulgaristan'daki bir öğretmeninin kendisinin yanına gelip onu çok sevdiğini, okşadığını, saçını ve sonrasında da Türk olmasaydın seni çok severdim dediğini ve bu cümle üzerine babasının göç kararı aldığını söylüyor. Yine biz de mesela kardeşimle birlikte bu göç hikayesini yaşadığımızda şunu görmüştük. Ben satranç takımımı almıştım. Kardeşim de ağaçtan yapılma ok ve yayı vardı. Onu almıştı kucağına. Tek birer eşya alma hakkınız var çocuk olarak ve hiçbir şeyinizden vazgeçemiyorsunuz. Yine bir teyzemiz yazmış. İşte sardunyalarımı her sabah sulardım ama bir sonraki sabah sardunyalarıma su veremedim. Orada kaldılar pencerede. Bunun gibi işte bir başka aile erik toplayacakmış 2-3 gün içerisinde. Çocuklarına hiç dokundurtmamışlar eriklere, biraz daha olgunlaşsınlar diye. Ama sonrasında eriklerden bir tane bile tadamadan o ağaçta kalmış erikler ve hızlıca gitmişler. Evet. En travmatik olan öyküyle de bitireyim. O da şuydu: Selanik'ten vapurla çocuklarıyla birlikte yolculuğa çıkıyorlar. Ancak köpeğinin sahilde kaldığını fark eden küçük bir çocuk denize atlıyor ve boğuluyor. Köpeğimi almadan gitmem diye. Bu da çok büyük bir yara bırakmıştı ailenin kalbinde. Onu yazmışlardı.
1: Evet.
0: Bunun gibi yüzlercesi, binlercesi var.
1: Evet, evet. Çok acı hikayeler var. Bu hikayeleri, acıları unutmak, bir ve beraber olmak, geleneğimize sahip çıkmak adına İhsan Bey, Balkanlardan göçenler, Bulgaristan'dan göçenler dernekler kurdular. Sivil toplum kuruluşları var ki bunlardan bir tanesi de Balgöç.
2: Evet.
1: Bu dernekler vesilesi

0: mesela Belene'deki siyasi mahkumların ölmek üzere olanların ve ölenlerin domuzlara nasıl yedirildiğini anlatır Enbiya Çavuş. Hmm. Bu süreçleri yaşamış ve bugünleri 1940'larda görmüş bir insan. O dönemlerde 5 kişilik bir teşkilat kuruyor. Bundan dolayı ölüm cezasına çarptırılıyor. 78'de göçmen olarak geliyor. İzmir'e yerleşiyor. Ve İzmir'deki dernek kurulmasına öncülük ediyor. Hmm. Ankara'ya gidiyor. Dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşüyor. Konuları anlatıyor. Tabii Türkiye bir 80 ihtilalinden çıkmış. Dernek kurmak o zamanlar çok zor.
1: Evet.
0: Mevzuat olarak da çok zor. Hı hı. Ama sayın o dönemin başbakanı Sayın Turgut Özal ona gidin ve bir an evvel derneğinizi kurun diyor. Hı hı. Oradan aldıkları cesaretle geliyor. İzmir'de bir örgütlenme çalışması yapıyor. Dönemin tarım müdürü Kaşif Temiz de bir bürokrat olarak öncülük yapıyor onlara. Dernek kurulma aşamasına geliyor ama resmiyette bu işi nasıl çözecekler? Emniyette de 80 ihtilalin çıkmış sağ sol görevliler olduğu için çok büyük tedirginlik yaşıyorlar. Ve emekli hava albayı Sabit Tuna'yı bütün bu sorunları aşabilmek için dernek başkanı yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bu konuyu resmiyete daha dökmeden, resmi izinleri almadan Enbi abi Bursa'ya gidiyor. Mümin Gençoğlu'nu buluyor. Mümin Gençoğlu Bursa'da bir isim, sanayici. Sanayi Odası Başkanlığı yapmış, Bursa'da kulüp başkanlığı yapmış. Ve o dönemin iktidarında yakın bir isim. Onu ikna ediyor.
1: Evet.
0: Onlar da Bursa'da dernek kuruyorlar. Ama onlar tabii Mümin Gençoğlu daha aktif olduğu için bu anlamda. İlk önce resmi olarak Bursa'daki dernek kuruluyor ama aslında temeller İzmir'de atılıyor. İzmir Balkan Göçmeni Kültür ve Danışma Derneği kuruluyor.
1: Evet.
0: Onlar tabii biz orada o sıkıntıları yaşarken burada mitingler yapıyorlar.
1: Hı hı.
0: Bütün Türk halkının gücünün desteğini arkalarına alarak Edirne'ye kadar İstanbul'da mitingler yapıyorlar.
1: Hı hı.
0: Daha sonraki süreçte de bizim 89 göçünde Türkiye'ye geldiğimizde bize rehberlik yaptılar.
1: Hı.
0: Uyum sürecinde bu derneklerin çok büyük katkısı var.
1: Evet, evet.
0: İzmir Balkan Göçmeni Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi. Hı hı. Bursa Bal Göç Genel Merkezi. Kocaeli Bal Türk. Üçü de kamu yararına çalışan dernek.
1: Harika.
0: Aynı dönemlerde kuruluyorlar.
1: Harika.
0: Bu üç kamu yararına çalışan dernek çatı kuruluş olan Balkan Türkleri Göçmen Dernekleri Federasyonu'nu kuruyorlar.
1: Evet.
0: Merkez ofisi Bursa'da.
1: Evet.
0: Daha sonraki süreçte Yalova Balgöç kuruluyor, federasyona katılıyor. İstanbul'daki dernek kuruluyor, federasyona katılıyor. Gülşen Hoca'nın da benim de hasbelkader geçmişte yöneticilik yaptığımız İzmir Balkan Göçmenler Derneği Genel Merkezi'nin genel başkanımız Sayın Abdurrahim Nursoy'un sizlere ve dinleyicilerimize çok selamları var. Kendileri yurt dışında olduğu için programa katılamadılar.
1: Hı hı.
0: 35 yıldan sonra 5 derneğin 4'ü karar verdi.
1: Hı hı.
0: Bursa'da olan federasyon başkanlığı İzmir'e taşındı.
1: Hı hı.
0: Sayın Abdurrahim Nursoy aynı zamanda İzmir Balkan Göçmenler Derneği'nin genel başkanı ve
1: hı hı.
0: BG, kısa adı BGF olan Balkan Türkler Federasyonu'nun da başkanı.
1: Evet.
0: Bu dernekler ne iş yapar?
1: Evet.
0: Göçmenler yani, geldi, uyum süreci bitti.
1: Evet.
0: Ama bizim sorunlarımız bitmiyor, şöyle bitmiyor. İki ülke arasında birçok kanunlarda uyuşmazlık var. Sosyal güvenlik kanununda, emeklilikte, buna benzer birçok şeyde, vatandaşlıkta. Derneklerimiz bu işlerle ilgileniyor. Bu işlerin çözüm noktası. Aynı zamanda Bulgaristan ve Türkiye bugün şartlarında yatırım yapmak isteyen iş çevresi güvenecek kurum yer bulamadığı zaman
1: hı hı.
0: bu dernekler üzerinden bunu yapıyor. İzmir Balkan Göçmenler Derneği birçok ulusal ve uluslararası etkinlikler, paneller, sempozyumlar yapıyor.
1: Hı hı hı.
0: Bunlardan örnek vermek gerekirse Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu yapıldı İzmir'de. 36 bilim insanının bildiri sunduğu. Bunu biz kitap haline de getirdik. Gülşen Hocam'ın
2: Balkan Kadını Sempozyumu.
0: Daha sonra Balkan Kadını ile ilgili sempozyum yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle Avrupa kanadında Türkiye'de soykırım, Ermeni soykırımı yapıldığı konusu onların parlamentolarında tartışılırken
1: sözde,
0: evet. İzmir Balkan Göçmeni Derneği dünyaca ünlü ABD'li tarih profesörü Justin McCarthy'yi İzmir'e davet etti. Kendileri geldi.
1: Hı hı.
0: Ve İzmir'in ortasından haykırdı. Hı. Türkiye Ermeni soykırımı yapmamıştır. Hı hı. Soykırımı ararsanız Balkanlara gidin.
1: Hı.
0: Balkanlarda Türk ve Müslüman soykırımı yapılmıştır dedi.
1: Evet.
0: İzmir, Türkiye ve dünya basının önünde.
1: Evet, evet.
0: Bu dernekler bu tür etkinlikler yapıyor.
1: Evet.
0: Gençlere yönelik etkinlikler yapılıyor. Şenlikler yapılıyor.
1: Evet.
0: Mesela Gazi Emir Sarnıç'ta her yıl sonbahar şenliği yapılıyor. 25-30 bin kişi katılıyor.
2: Evet. 30 bin kişi katılıyor.
1: Yani şey de çok önemli.

0: bizim için. Çok az bir vaktimiz kaldı ama bu Balkanları, Bulgaristan'ın folkloru, dansları, yemekleri, bunlar için, bunlar da bizim için büyük zenginlik. Bunlar da yaşatılıyordur.
1: Tabii. Dernek vasıtasıyla yaşatmaya gayret ediyoruz. Tabii Balkan yemeklerimizle ilgili çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Şenliklerimizde bunları yine sergileme fırsatımız oluyor. Oyunlarımız var. Oyunlarımızı çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Genç nesillerimize. Fazlasıyla yani lütensalar yapılır. Eskisi gibi imece usulü yapılmaya çalışılıyor. En büyük yine etkinliklerimizden biri kurban kazanı diye bir etkinliğimiz var. Hı hı. O da herkes kestiği kurbanından bir parça getirir ve Görece'de, İzmir Görece'de onları bir kazanda kaynatırsa, hatta 5-6 kazanda ve herkese dağıtılır. Hı hı. Bunun gibi etkinliklere imza atmaktan da çok mutluyuz. Gerçekten harika. De çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Son olarak şunu da söyleyeyim. Bulgaristan'dan ana yurda Türkiye'ye geldiniz ama Bulgaristan'da her seçimde biz şunu da söyleriz. Çifte vatandaşlığınız var, evet. Ve oy kullanma hakkınız var. Orada Türklerin sesinin daha gür çıkması için bu seçimlere katılmak,
1: kesinlikle.
0: Ve söz sahibi olmak çok önemli diyoruz. Bunun önemini çok kısa sizden bir dakikamız var rica ediyorum.
1: Tabii oradaki Türk varlığını korumak aslında en başta bizim görevimiz. Çünkü bizler yaşadık ve neler olabileceğini son derece iyi biliyoruz. Şu anki Türk çocukları belki bazı şeylerin farkında değiller. Hı hı. Bu nedenle onların Türkçe seçmeli dersleri seçebilmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Hem aynı zamanda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın da Türkiye'mizin de ön ayağıyla birlikte hareket ediyoruz. Mutlaka Türk varlığını koruyabilmek için siyasi bir örgütlenme içerisinde olmak zorundayız. Hı hı. Ve Türklerin genel olarak yer aldığı partilere buradan da oy kullanıyoruz, demokratik haklarımızı kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Hı hı. İnşallah tekrar göçler yaşanmaz, İnşallah. Soykırım olmaz. Bunun için son damlamıza kadar mücadeleye hazırız.
0: Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun, programımıza değer kattınız. Belki acıları da konuştuk ama sonrasında büyük bir kardeşlik, güçlü bir medeniyet, güçlü bir coğrafya ve kültürün evlatlarıyız. Bunu bilmek, yaşamak da oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. İyi ki varsınız, çok sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz program yapımcımız Sayın Burhan Kaya'ya, size Emre Bey çok teşekkür ediyoruz. Yine hem İzmir Balgöç'ün genel başkanı hem de BGF'nin başkanı olan değerli başkanımız Abdurrahim Nursoy'a da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bütün dinleyicilerimize de bize zamanlarını ayırdıkları için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk bizim için katılmak yayına.
0: Çok sağ olun efendim. Gülseren Bilgiçe ve İhsan Şentürk'e biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bu arada programımızın sonuna geldik ama şunu da hatırlatayım. Makedonya, Kuzey Makedonya Gostivar'da bir salgın var. Bir su salgını. Bu sebeple bir hastalık da baş göstermiş. Ama TİKA buraya içme suyu yardımı yapmış. Hem soydaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem de TİKA'ya tüm gönül coğrafyamıza yapmış olduğu yardımlar ve bu desteği için de ayrıca hem gurur duyduğumuz hem de teşekkürlerimizi ifade edelim. Gecenin içindenin bu gecede sonuna geldik efendim. Teşekkürler, iyi geceler, hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmelerde öncelikli gündem bölgesel açıdan stratejik önemdeki kalkınma yolu projesi olacak. Ayrıca iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek birçok anlaşmaya da imza atılacak. İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. İletişim Şurası Türkiye Yüzyılı İletişimin Yüzyılı temasıyla bugün Ankara'da başlıyor. İletişim Şurası'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da açılışta katılımcılara hitap edecek. Şurada Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir bir çerçevesinin ortaya konulması hedefleniyor. Türkiye, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim bugün Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Sudanlı mevkidaşının görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ve Türkiye'nin insani destekleri ele alınacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyonu

0: Vaksinasyon sertifika töreninde konuştu. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı olarak aile kampı etkinliği düzenlenecek. Etkinliği Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Ailelerin doğayla iç içe vakit geçireceklerini ve farklı etkinlikleri birlikte deneyimleyeceklerini söyledi. Her il için kontenjan, başvuru takvimi ve katılım koşullarının duyurulacağını kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmenin ardından gözler hem genel merkez hem de yeni partinin bundan sonraki yol haritasında. CHP grup toplantısı bu hafta yapılmayacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek kapalı toplantıda partinin meclis yönetimi için seçim olacak. Yeni partide ise Özgür Özel başkanlığında bugün kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Gülistan doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının karar duruşmasında 57. oturum tamamlandı. Bugünkü oturumda ise görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 85 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz diye konuştu. Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını söyledi. İran'ı tehdit etmekten de geri kalmayan Trump, İran'la görüşmelerimiz iyi gidiyor, eğer işe yaramazsa askeri eylemlere geri döneceğiz dedi. Kıbrıs Adası'na Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleştirilecek. 1 Ocak'ta görev süresi dolacak olan Guterres, veda ziyaretleri kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetiminin başındaki isim Christodoulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Masada güven artırıcı önlemlerin olması bekleniyor. Hava durumuna gelince yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu yarın. Öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Bursa, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Van 16, İstanbul, Diyarbakır, Kilis 22, İzmir, Adıyaman 24. Muğla, Sinop 21, Hatay, Gaziantep 23, Antalya, Şanlıurfa 26, Eskişehir, Giresun 18, Bolu 15, Tokat 14, Trabzon, Rize 20, Erzurum 13 ve Malatya 17 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Rıza Gündoğdu sizlerle. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine.

Mehmet Özbek'in Mustafa Savaş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Adile Kurt Karatepe sizlerle. Cabur Dağ'dan kuş geliyor, mavzer sesi hoş geliyor.

Arif Meşhur'un Murtaza Kurt'tan derlediği Tokat türküsünü Mehmet Erenler'den dinliyoruz. Derdinden del oldum inan vallahi, ne yaman mestane bakar gözlerin.

Zafer Sarı Sözel'in Nezih Şen Ses'ten derlediği Mardin türküsüyle İrdelen Kaplan sizlerle. Kirpiklerin ok mudur, kalbime batıyor, gözlerin güneş midir, beni de yakıyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Yorgansız Hakkı'dan derlediği Kastamonu türküsünü İbrahim Can söylüyor. Varın bakın ak yıldız doğmuş mu? Benim vurulduğumu yarim duymuş mu?

Ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Nuri Halil Poyraz'a ait İstanbul türküsüyle Emine Karakuş var. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi.

Muzaffer Sarı Sözel'in Faruk Kalil'den derlediği Erzurum türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Çelik pazarında ufacık taşlar, el ele tutmuş gidiyor dadaşlar.

Ahmet Sezgin'in Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle İlker Gökkaya sizlerle. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, ben güzel görmedim senden ziyade.

Nelson Özkan'ın Ufuk Güneşen'den derlediği Tokat türküsüyle Ünal Sofuoğlu sizlerle. Topçam yaylası düz yıldız ışılar. Teyfi'yi vurdular, kanlar fışılar.

Kadri Kars'a ait Muş türküsünü Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Muş'un etrafında fesli gezerim, elbisem kirlenmiş paslı gezerim.

Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: hayatın en eski, en mukaddes imtihanına, varlık sebebimiz olan o iki koca çınarın gölgesine çeviriyoruz yüzümüzü. Bugün nezaket mevsiminde bir sıfat değil, bir şahsiyet makamı olarak evlatlık adabını konuşacağız. Modern dünya bizi birey olma hevesiyle kendi köklerimizden koparmaya çalışırken, evlat olmanın aslında kendi geçmişimize ve geleceğimize duyduğumuz hürmet olduğunu yeniden hatırlamalıyız. Evlatlık nezaketi sadece itaat değil, bir merhamet ve vefa borcudur. Şükrü Erbaş o dertli seslenişinde Ömür Hanım'a fısıldar gibi der ki, insan annesinin ve babasının gözünde hiç büyümeyen bir çocuktur. Ama o çocukluğu bir vakarla taşıyabilmek asıl hünerdir. Erbaş'ın penceresinden bakıldığında evlatlık, o karşılıksız sevgiye karşı gösterilen bir gönül uyanıklığıdır. Henry Bergson zamanın bir akış olduğunu söylüyordu ya, Bergsoncu bir bakışla anne ve babamıza gösterdiğimiz her nezaket aslında kendi çocukluğumuzun elinden tutmak ve o safiyeti geleceğe taşıyabilmektir. Onlara karşı sesin yükseldiği, üslubun sertleştiği her an aslında kendi ruhumuzun o ince ayarını bozduğumuz anlardır. Gazali İhyası'nda evladın anne ve babasına karşı tavrını bir ibadet estetiği olarak tanımlar. Onlara öf bile deme uyarısını Gazali sadece bir yasak olarak değil, dilin ve kalbin en yüksek mertebesi olarak da açıklar. Sa'di Şirazi Gülistan'da şöyle bir nasihat bırakır. Annesinin ve babasını inciten evlat, gölgesini kestiği ağacın altında serinlemeyi bekleyen bir cahildir der. Evlatlık nezaketi, onlar yaşlandığında ihtiyaçlarını gidermek değil, sarsılan vakarlarını onarmak, bakışlarındaki yorgunluğu bir tebessümle ferahlatabilmektir. Hazreti Mevlana, canım canıma feda diyebilen bir sevgilin ancak hürmetle taçlanacağını söyler. Sosyolog Bauman günümüz dünya aslında bağların ne kadar akışkan ve geçici olduğunu anlatır. Bauman'ın uyardığı o vefasızlık tuzağına düşmemek için evlatlık bağını nezaketin o sarsılmaz harcıyla güçlendirmeliyiz. Medeniyetimizden gelen bir alışkanlığı da hatıra getirirsek, bir evladın babasının karşısında bacak bacak üstüne atmaması veya annesinin sözünü kesmemesi basit bir şekilcilik değil, hiyerarşinin ötesinde aslında bir hürmet estetiğidir. Kıymetli dinleyiciler, evlat olmak bir gün o anne ve baba makamının boşalacağını bilerek o boşluk gelmeden evvel iyikileri çoğaltmak sanatıdır. Gelin bu mevsimde onlara sadece borçlu gibi değil, minnettar birer yol arkadaşı gibi davranalım. Unutmayalım ki evladın anne ve babasına gösterdiği ihtimam kendi şahsiyetine yaptığı en güzel yatırımlardandır. Evlat olmak bir gün o dev çınarların gölgesi çekildiğinde güneşe karşı savunmasız kalacağımızı bilerek o gölgenin kadrini henüz oradayken bilebilmektir. Anne ve babamızın rızası cebimizde taşıdığımız en kıymetli istikbal senedidir. Bugün onlara sunacağımız bir tebessüm, yarın kendi yüzümüzde bulacağımız aydınlığın işaretidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Köklerine sadık, gövdesi vakur ve dili merhametli ömürler diliyoruz hepinize. Sükunetle, hürmetle ve vefayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz.

0: TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Tercih döneminde üniversite adaylarının aklında pek çok soru var. Hangi bölüm, nasıl bir eğitim, nasıl bir gelecek? Bugün stüdyomuzda üniversitenin akademik yapısından sosyal yaşamına, barınma olanaklarından öğrenci projelerine, uluslararası fırsatlardan, tercih sürecinde merak edilen tüm konulara birçok başlığı konuşacağız. Konuklarımız Manisa Celalbayar Üniversitesi Rektörü Profesör Rana Kibar ve Manisa Celalbayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü İKA Koordinatörü Profesör Pınar Mızrak Özfırat olacak. Üniversite tercih dönemine girdiğimiz bugünlerde aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla kendileriyle üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, çok heyecan verici bir dönemdeyiz aslında gençler için, adaylarımız için ve tabii ki üniversitelerimiz için. Onlar da yeni öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyorlar ve bugün bize vakit ayırdı, stüdyomuza geldi Manisa Celalbayar Üniversitesi Rektörü Profesör Sayın Rana Kibar. Hoş geldiniz efendim. Hoş programımıza. Evet, gerçekten yoğun bir dönem değil mi? Şimdi adayların herhalde heyecanı doruktadır, ailelerinde doğal olarak. Şöyle başlayayım mı üniversitenizi konuşmadan önce? Bu tercih döneminde neye dikkat etsinler en çok? Neyle başlasınlar? Neyi düşünsünler?
1: Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizi dinleyen sevgili gençlere, ailelerine ve tüm dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Çok önemli bir dönem. Gerçekten öğrencilerimizin ve tabii ki de ailelerinin hayatında bir dönüm noktası. Üniversite tercih aşaması. O yüzden onlar kadar emin olun bizler de çok heyecanlıyız bu konuda. Evet. Ve elimizden geldiği kadar hem üniversitemizi anlatmaya hem de onlara tercih döneminde destek olmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu programda buna güzel bir vesile oldu bizim için. Tekrar teşekkürler. Öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli? Sadece biz şunu söylüyoruz. Puan bazlı öncelikle bir tercih yapmayın. Siz ne okumak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz ileriki hayatınızda? İşte bugün bunu tercih edeceksiniz aslında. Evet. Yani sadece bir üniversitede bir bölüm tercihi değil bugün
0: yaptığınız.
1: Hayatlarını nasıl şekillendireceklerine dair çok kıymetli bir tercih. O yüzden sadece puana takılı kalmayın. Puan bazlı bir tercih yapmayın diyoruz öğrencilere. Tabii ki gönüllerinde hangi meslek var? Öncelikle bu çok önemli. Buna uygun bir üniversite bulmak, şehir bulmak çok son derece önemli. Üniversiteleri değerlendirirken evet akademik kriterleriyle değerlendirecekler. Şehirleri sosyal etkinlikleriyle, sosyal imkanlarıyla değerlendirecekler. Bütün bunlara dikkat ederek tercih yaptıklarında en son lütfen gönüllerine dönüp bir baksınlar. Ben ne istiyorum diye.
0: Şöyle bir durum var. Sizin üniversiteniz gibi, Manisa Celalbayar Üniversitesi gibi, özellikle köklü üniversiteler, bir geçmişi olan yaygın üniversiteler tabii ki daha çok tercih ediliyor galiba. Gönüllerde yatıyor. Siz buna neler eklersiniz? Neden mesela Manisa Celalbayar Üniversitesi'nde nasıl bir eğitim modeli var? Burada ne gibi olanaklar sağlanıyor bu anlamda? Siz nasıl anlatırsınız üniversitenizi?
1: Şimdi 34 yıllık bir geçmişe sahip, 1992 yılında kurulmuş bir üniversite Manisa Celalbayar Üniversitesi. Bugün 16 fakültemiz, 15 meslek yüksekokulumuz, 2 yüksekokulumuz ki bunlardan bir tanesi dünyada tek olan bir yüksekokuldur. Bir lisansüstü enstitümüz, eğitim enstitümüz, uygulama ve araştırma hastanemiz, teknokentimiz, teknoloji transfer ofisimizle oldukça büyük bir üniversiteyiz. Bugün 40 binin üzerinde öğrencimiz, 4500 personelimizle 50 bine ulaşan büyük bir aileyiz. Biz nasıl bir eğitim modeli sunuyoruz öğrencilerimize? Diyoruz ki deneyimle öğren ve geleceğin şekillendir. Aslında evet. bunu baz alıyoruz. Yani öğrencilerimizin eğitimleri sırasında, akademik eğitimleri sırasında aldıkları uygulamalı eğitim bizim için son derece kıymetli. O yüzden biz öğretim programlarımızda işletmede mesleki eğitim dediğimiz bir program uyguluyoruz.
0: Evet.
1: Fakültelerimizde 7+1, MEO'larımızda 3+1 şeklinde uyguladığımız işletmede mesleki eğitim programımızı öğrencilerimiz son dönem tamamen sahada oluyorlar. Bununla ilgili bizden sonra inşallah istihdam ve kariyer koordinatörümüz evet, evet. Pınar Hocam ayrıntılı bilgi verecek. Ama şöyle söyleyebiliriz. Öğrencilerimiz için daha mezun olmadan sahada iş deneyimi, tecrübe kazanma fırsatına sahip oluyor. Bu çok kıymetli. Biz mezunlarımızı nitelikli, donanımlı bir şekilde mezun etmemizin en büyük faydasını kısa sürede istihdama katılmalarıyla geri alıyoruz. İşte bu noktada Manisa biliyorsunuz tarımı ve sanayisi ile güçlü bir şehirdir. Sanayiyle olan işbirliğimizde öğrencilerimizin bu noktada uygulamalı eğitim noktasında sahada yer almalarında hiçbir problem yaşamamamıza ve daha hızlı aksiyon almamıza vesile oluyor. Dolayısıyla uyguladığımız bu programla biz şu anda bölgede bunu en yaygın uygulayan üniversiteyiz.
0: Evet.
1: 4 fakültemizde 22 bölümle 11 meslek yüksekokulumuz ve 1 yüksekokulumuzda 42 programla uyguluyoruz biz bunu. Bölgede bunu bu kadar yaygın uygulayan başka bir üniversite yok. Evet. Dediğim gibi Pınar Hocam zaten işletmede mesleki
0: detayları alacağız.
1: Ayrıntılarını verecek
0: bize. Bir de üretime katılım konusunda da destekleniyor sanıyorum öğrenciler, değil mi üniversitemizde?
1: Tabii ki biz öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında uygulamalı eğitime ne kadar önem veriyorsak bir diğeri de öğrencilerimizin projelerde yer almasıdır. Bu bizim için son derece önemli. Yani sadece gelsin dersi dinlesin, gitsin akademik bir bilgi alsın. Hayır, bu değil bizim vizyonumuz. Biz öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında da projelere dahil olmalarını, bizzat üretimin içinde yer almalarını son derece önemsiyoruz. İşte bu noktada Teknofest projeleri, TÜBİTAK 2209 projeleri, UNİDES projeleri, öğrenciler yaygın olarak içinde yer aldığı projelerdir ki biz şunu gördük. Biz onlara alan açtığımızda, onların yanında olduğumuzda öğrencilerimiz son derece güçlü ve başarılı projeler yapıyorlar ki 2025 yılında gerçekleştiren Teknofest'te öğrencilerimizin 8 projesi derece aldı. Bunlardan 4 tanesi birincilikti sadece.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii uygulama o kadar önemli ki artık günümüz dünyasında da gençler de bunun farkında. Eminim onların talepleri de daha bilinçli oluyordur. Daha üniversiteye başlarken şimdi şöyle de bir durum var. Eğitimde kalite. Kalite dediğimizde ne anlamamız lazım? Neye bakması gerekir öğrencilerin? Ve tabii son yıllarda akreditasyon konusu da çokça konuşuluyor, çokça dikkat ediliyor. Bu anlamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi nasıl bir üniversite?
1: Öncelikle 2025 yılı Mayıs ayı itibariyle YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almış akredite bir üniversiteyiz. Bu ne demektir? Üniversitede verdiğimiz eğitimin hem eğitim araştırma hem öğrenme hem de toplumsal katkı anlamında ulusal ve uluslararası düzeyde aslında kalitesini tescillenmiş olması anlamına gelir. Bunların takip edildiği, sürekli olarak denetlendiği ve belli standartların üzerinde olduğunu ifade eder. Bugün ailelerimizin özellikle önemsediği noktalardan bir tanesidir üniversitelerin akreditasyonu ki bu sayıda Türkiye'de çok sayıda değildir. 5 yıllık tam akreditasyonu olan üniversite ama biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak tam akredite bir üniversite olduğumuzu söylüyoruz. Tabii ki üniversite akreditasyonu yanı sıra aynı zamanda lisans ve ön lisans programları, bölüm ve programların da akreditasyonu söz konusudur ki burada da güçlüyüz ve güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 30'un üzerinde lisans programımız, 3 MEO'muzda 7 programımız akreditedir. 2026 yılı itibariyle de yine 30'un üzerinde bölüm ve programımız şu anda değerlendirme aşamasında. Toplam lisans ve ön lisans program ve bölüm sayımızın 150 civarında olduğunu söylersek bu demektir ki 2026 yılı itibariyle bunun 3'te 1'inden daha yüksek bir oranda bölüm ve programımız akredite olmuştur. Yani ulusal standartların üzerinde kalitesi tescillenmiş olduğunu ifade eder akreditasyon olması. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz artık aldıkları diplomalarda sadece normal bir diploma olmasını istemiyor ki biz de bunu arzu ediyor ve destekliyoruz. Türkiye Yeterlikler Çerçevesi olarak ifade ettiğimiz TYÇ logosu bugün 21 bölümden mezun olan öğrencimizin diploması.

0: arasında yer almaktadır.
1: Bu ne anlama geliyor?
0: Bu da öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde aldıkları eğitimin aslında yine bir tescillenmesi, bunun bir göstergesidir. Öğrencilerimizin istihdamına yönelik, yurt dışı başvurularına yönelik onlar için oldukça önemli bir unsurdur.
1: Tabii bu kadar çok fakülteyi ve bölümü tek tek konuşmak çok mümkün değil ama genel hatlarıyla bazılarını konuşalım istiyoruz. Mesela meslek yüksekokulları. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ndeki meslek yüksekokullarını neden tercih edebilir öğrenciler acaba?
0: Başında da söyledik, 15 tane meslek yüksekokulumuz var. Bunlar da oldukça güçlüyüz. Ve şu an işte tarımdan sağlığa kadar, sosyal bilimlerden temel bilimlere, mühendislik bilimlerine kadar çok farklı alanda 84 tane lisans programımız var öğrencilerimiz. Ön lisans programımız var öğrencilerimizi beklediğimiz. Dolayısıyla biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak meslek yüksekokullarında oldukça güçlüyüz. Sahada ara eleman olarak ifade edilen ama bizim aranan eleman çok dediğimiz meslek yüksekokulu mezunlarımıza çok ihtiyaç var. Ve biz bugün büyürken yeni bölüm ve programlarımızda özellikle sahanın ihtiyaç duyduğu alanlarda büyümeye gayret ediyoruz ki meslek yüksekokulumun okullarımızda bunlardan bir tanesi. Örneğin 2 yıl öncesinde açtığımız ve bu yıl ilk mezunlarını verdiğimiz 3 bölümümüz vardır ki meslek yüksekokullarımızda bizim. Özellikle günümüzün işte yapay zeka, dijital talleşme, büyük veri alanlarında mezun yetiştiriyoruz. Yine 3 farklı meslek yüksekokulumuzda bu yıl açılan 3 tane bölümümüz var. Örneğin akıllı seracılık, yeşil ve yeşil binalara ilişkin açtığımız diğer bir bölümümüz. Bunlar günümüz teknolojisinin kullanan ve sahada istihdama yönelik direkt alan bulabileceğimiz bölümlerdir. Bunun yanı sıra meslek yüksekokullarımızdan bahsettiğimizde oldukça güçlüyüz MEO'larımız. Örneğin Akhisar'da bulunan meslek yüksekokulumuzda zeytincilik programımız var ki Türkiye'de 2 tanedir sadece. Merkezde bulunan teknik bilimler meslek yüksekokulumuzda özellikle sahayla da yaptığımız işbirlikleriyle eğitim öğretim altyapısını çok güçlendiriyoruz. Gerek Manisa OSB ile gerek Türkiye'de ulusal anlamda kurumsal şirketlerle yaptığımız işbirlikleriyle 7 laboratuvarlar oluşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi alternatif enerji kaynakları teknolojisi programımızdı ki yine bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Mezunlarımızın direkt istihdamı söz konusu. Dolayısıyla mezun MEO'larda özellikle önemsediğimiz noktalardan bir tanesi de budur. Öğrencilerimiz işletmede meslek eğitim programı vesilesiyle de daha öğrenciyken sahada çalışmaya başlarlar ve bu özellikle de istihdamlarına ciddi katkı sağlar. Aynı zamanda nitelikli mezun vermemize. MEO'larda önemsediğimiz diğer bir husus da az önce konuştuğumuz kalite ve akreditasyon konusudur. Evet. MEDEK akreditasyonu olarak ifade ettiğimiz bu akreditasyona biz bugün ki çok yeni bir uygulamadır, 1-2 yıllık bir uygulamadır ülkemizde. 3 meslek yüksekokulumuzda 7 programla dahil olduk ve her birinde 4 yıllık tam akreditasyon aldık. Bu öğrencilerimiz ve ailelerimize şunu ifade etmek isterim. Ne için önemlidir? İşte oralarda verilen eğitimin belli standartların üzerinde olduğunu ifade eder.
1: Evet, harika. Şimdi sağlık alanı her zaman ihtiyaç olan bir alan. İsteklisinin de aslında çok olduğu bir alan galiba. Sağlık alanında tercih yapmak isteyenler için üniversitenizin eğitim olanakları nelerdir? Altyapınız nasıldır?
0: Manisa'da bizim 3 büyük kampüsümüz var. Bunlardan bir tanesi de sağlık kampüsümüz. Tabii ki üniversite olarak köklü bir üniversiteyiz. Sağlık kampüsümüzde tıp fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuz var. Aynı zamanda çok kıymetli olan Manisa'da 3. basamak tek hastane olan Hafsa Sultan Uygulama ve Araştırma Hastanemiz var bizim o kampüsümüzde. Öğrencilerimizin aldığı eğitim, evet altyapımız çok iyi. Örneğin tıp fakültemiz bizim 2031 yılına kadar 3. kez tam akreditasyon aldı. Bu 3. kez olması bu alanda ne kadar sürdürülebilir olduğunu, oradaki akademik personelimizin, akademik işlerin ve kalitesini ifade etmektedir. Aynı şekilde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ebelik ve hemşirelik bölümlerimiz var ki onlar aynı şekilde kendi akreditasyon dernekleri tarafından akredite edilmiştir. Sağlık sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzda günümüz teknolojisinde ya da sahaya hizmet eden bölümler bulunmaktadır. Ancak bütün ifade ettiğimiz bu bölümlerin ortak noktası uygulama yapabilmeleridir eğitimleri sırasında.
1: Evet.
0: İşte orada var olan hastanemiz, Manisa'da üçüncü basamak olan tek hastanemiz, gerek teknik altyapısıyla gerek hasta sirkülasyonu bakımından öğrencilere bu anlamda çok ciddi katkılar sağlar. Bugün ameliyathanelerimizde son teknolojiyi kullanıyoruz bizler. Hı hı, ameliyathanelerimiz oldukça gelişmiş. Bunları revize ettik. Örneğin çok yakın zamanda cerrahi robot aldık. Bu ne demektir? Öğrencilerimiz bizim lisans eğitimleri sırasında da robotla, cerrahi robotla eğitim alabilecekler. Hem hekime hem hastaya yansıyan bir konfor olmasının yanı sıra bunun öğrencilerimizin eğitimlerine de ciddi katkı sağlayacak. Bunları da son derece önemsiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden sağlık alanında da oldukça güçlüyüz Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi olarak.
1: Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte tabii günümüz dünyasında artık yapay zeka hayatımıza girdi. Bu konuya girmek lazım ister
0: evet.
1: istemez eğitim deyince. Çünkü endişeleri de olabiliyor adayların, gençlerin. Nasıl bir hayat, nasıl bir gelecek, dijital bir dünya, yapay zeka ne yapacak, meslekler yok mu olacak, yapay zekaya yönelik, dijital geleceğe yönelik yaptıklarınız nelerdir üniversitenizde?
0: Öncelikle biz öğrencilerimizi bu anlamda yetiştirirken evet bir dönüşüm söz konusu dünyada. Bunu görmezden gelemeyiz ve ayak uydurmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizler de bu dünyayı anlayan, veriyi doğru okuyabilen, yorumlayabilen ve bu anlamda üreten gençler mezun etmek istiyoruz. Tabii ki bir şeyi söylediğimizde bunun etkin olmasının en önemli yolu bunu uyguluyor olmaktır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla üniversite olarak bizler de kendi uygulamalarımızda dijital dönüşümü yaşıyoruz ve bunu uyguluyoruz. Her alanda gerek akademik anlamda gerek idari anlamda dijital dönüşüme ayak uyduruyoruz üniversite olarak. Peki öğrencilerimize ne diyebiliriz bu konuda? Geleceğin meslekleri olarak ifade ettiğimiz bu alan aslında yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri alanında yeni bölüm ve programlar açtığımızı az önce de söylemiştim. Örneğin bu yıl ilk kez mezun verdiğimiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda 3 programımız vardı bizim. İmalat ve Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği Programı ve Büyük Veri Analitiği.
1: Hı hı.
0: Bunlar ilk kez mezun verdiğimiz ön lisans programlarımız. Benzer şekilde aynı okulumuzda Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliğini açtık. Buraya öğrenci alacağız. Onun dışında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliğini açtık. Ve Alaşehir Meslek Yüksekokulumuzda da Akıllı Sera Teknolojileri programını açtık. Dolayısıyla işte biz bunlarla öğrencilerimizin günü yakalamasını, o alanlarda eğitim almasını destek olmaya gayret ediyoruz. Bir de üniversitemiz bünyesine 16. fakülte olarak dahil olan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizde bu yıl öğrencilerimiz 3. sınıf geçti. İlk aldığımız öğrenciler yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri bilimi ve analitiği bölümlerinde öğrenimine devam ediyor. Dolayısıyla bu yılda yeni öğrencilerimizi o alanlara bekliyoruz.
1: Evet. O zaman mühendislik ve teknoloji konusundaki fakültelerinizi de biraz konuşmakta fayda var sanıyorum, değil mi?
0: Evet. Mühendislik, teknoloji, temel bilimler alanında gerçekten güçlü bir üniversiteyiz. Yine 2 fakültemiz mevcut. Bir tanesi merkez kampüsümüzde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz. Bir diğeri Turgutlu'da bulunan Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültemiz. Mühendislik fakültemiz akademik olarak da başarısını göstermiş. Şöyle, uluslararası düzeyde mühendislik alanında engirenk olarak ifade edilen sıralamalarda Türkiye'den sadece 16 üniversite dahil olmuştur ki bu sıralamalara bunlardan bir tanesi Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi. Dolayısıyla biz buradaki varlığımızı, akademik başarımızı aslında bir nevi göstermiş durumdayız. Tabii ki bunun yanı sıra yani mühendislik anlamında sadece fakültelerimiz değil, meslek yüksek okullarımızda bulunan teknik programlarımız da bu alana hizmet etmekte.
1: Evet.
0: Güçlü bir teknokente ve teknoloji transfer ofisine sahibiz. Sanayi bakımından oldukça güçlü olan Manisa gibi bir şehirde teknokentimizin varlığı da bizim için son derece önemli ki Manisa OSB, Merkez OSB başta olmak üzere OSB'lerle yaptığımız işbirlikleri de bu gücümüzü daha da arttırmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz için sektörle yaptığımız işbirlikleriyle, örneğin TUSAŞ'la yaptığımız bir işbirliğiyle kurduğumuz laboratuvarla öğrencilerimiz öğrenimleri sırasında oldukça güzel yapı imkanlarına sahip olmaktadır eğitim öğretime ilişkin. Bunun yanı sıra şöyle bir durumdan da bahsedebiliriz. 2026 yılı içerisinde ilk kez uygulayacağımız ve şu an gündemde olan mikro yeterlikler ve sosyal transkript. Yani bunlar mühendislik alanlarından bağımsız olarak tüm birimlerimiz için tabii ki geçerli. İlk kez uygulamaya koyacağımız alanlardır. Hmm, neyi ifade eder bu? Artık öğrencilerimize mezuniyet sonrası sahaya atıldıklarında ya da mezunlarımıza saha sadece şunu sormuyor. Hangi bölümden mezunsunuz?
1: Evet.
0: Hangi becerilere sahipsiniz diyor. Hangi projelerde yer aldınız? Herhangi bir takım çalışmasında bulunduğunuz

0: bulundunuz mu? Liderlik yaptınız mı? Bir proje ürettiniz mi? Artık bunlarla ilgileniyor. Dolayısıyla işte biz de öğrencilerimizin akademik eğitimleri sırasında dahil olduğu projeler, katıldıkları seminerler, etkinlikler, bunlara ilişkin becerilerini belgeleyebilmek adına mikro yeterlik uygulamasını getiriyoruz. Bu programı uygulayacağız 2026 yılından itibaren ve öğrencilerimizin sadece akademik başarılarını gösteren transkript değil, işte bu şekilde farklı alanlardaki katılımlarını gösteren sosyal transkriptleri öğrencilerimize vermeye başlayacağız.
1: Ne kadar güzel. Tabii öğrenciler şunu da merak ediyorlar. Nasıl bir üniversite hayatım olacak? Nasıl bir kampüs? Ne gibi olanaklar olacak? Aileler belki başka şehirlerden gelecekler için nasıl bir şehirde yaşayacak? Güvende olacak mı? Nasıl barınacak? Bütün bunları düşünüyorlar. Bunlara da cevap vererek aslında sohbetimizin de sonuna geldik ama dinleyicilerimize çağrınız ne olur? Tercih döneminde olan aileler ve çocuklar.
0: Evet, hem gençlerimiz hem aileler için. Tabii ki üniversitenin bütün bu akademik imkanlarının, sosyal imkanlarının yanı sıra şehrin de imkanları çok önemli. Biz şöyle söylüyoruz. Üniversite eğitimi öğrencinin hayatındaki çok kıymetli bir zaman dilimi. Öncelikle onların güzel anılar biriktirebilmesi çok önemli. Bu anlamda üniversitemizin iki kampüsümüz spor dostu kampüs ödülü almış durumda şu an itibariyle. Yani öğrencilerimizin bir kapalı ve açık havuz olmak üzere iki havuzumuz, fitness salonlarımız, farklı spor salonlarımız mevcut. Yani öğrencilerimiz bu sırada sportif olarak da spordan sanata hatta birçok alanda sosyal etkinlikler yaparak güzel zaman geçirebilir, güzel anılar biriktirebilirler. Bunun yanı sıra aileler için önemli olan noktalardan bir tanesi de öğrencilerin nerede barındığı.
1: Tabii.
0: Özellikle merkezde bulunan kampüsümüzde sadece kız öğrencilerimize ait yurtlarımız var. Erkek öğrencilerimizin yurtları kampüsümüze 2 kilometre uzaklıkta. Kesinlikle öğrencilerimizin barınma noktasında problemleri yok. Gerek KYK yurtları, gerek özel yurtlar ya da evlerde kalarak öğrencilerimiz çok kolay barınma imkanına sahipler. Manisa büyük şehir, dolayısıyla ulaşım noktasında sıkıntımız yok öğrencilerimiz için. Hı hı. Tabii bunun yanı sıra bizim önemsediğimiz diğer bir nokta öğrencilerimizin eğitim hayatları sırasında sosyal olabilmeleri adına öğrenci kulüp ve toplulukları. Şu anda 150'nin üzerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğrenci kulüp ve topluluklarımız var ki biz gerek Ünides projeleriyle gerek SKS birimimiz üzerinden kulüp ve topluluklarımızın yaptığı etkinlikleri destekliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz bir şehzadeler şehri olan Manisa'ya geldiklerinde ailelerimizin de gönülleri oldu. Oldukça rahat bir şekilde öğrencilerimizi bize emanet edebilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. O heyecan devam ediyor. Size kolaylıklar diliyoruz yeni yılınızda da.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Profesör Sayın Rana Kibar konuğumuz oldu sevgili dinleyenler.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü İKA Koordinatörü Profesör Sayın Pınar Mızrak Özfırat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Öncelikle siz neler söylemek istersiniz Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili? Bir genel fikrinizi alalım.
1: Üniversitemizi tanıtmaya geçmeden önce ben de şu anda tercih döneminde olan adayları öncelikle tebrik ediyorum. Zorlu bir süreci tamamladılar. Bundan sonra tercih döneminde de başarılar diliyorum. Üniversitemizde istihdam kariyer koordinatörlüğü görevini yürütüyorum ben de. İstihdam kariyer koordinatörlüğünün temel olarak stajlarla ilgili görevi var.
0: Evet.
1: Onların koordinasyonunu, takibini yapıyoruz.
0: Evet. Çünkü üniversite hayatı sürerken aslında amaç o, yani güzel bir istihdam olanağına ulaşmak. Üniversitenizde staj olanakları neler? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Bazı bölümlerimiz ve programlarımızın öğretim planlarında yer alan zorunlu staj dersleri var. Zorunlu staj dersinin dışında birçok fakültemizde ve meslek yüksekokulunda devam etmekte olan işletmede mesleki eğitim programımız var. Bunun dışında yine bölüm ve programdan bağımsız olarak üniversitemizdeki tüm öğrencilerin faydalanabildiği isteğe bağlı staj programımız var. Ve tabii ki ulusal staj programına da yine bizim üniversitemiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi dahil bu programdan da çok sayıda öğrencimiz yararlanabiliyor.
0: İşletmede mesleki eğitim nedir bu acaba?
1: İşletmede mesleki eğitim, öğrencilerimizin son dönemlerinde kendi bölümleriyle ilgili bir iş yerinde bir dönem boyunca tam zamanlı olarak yapmaları gereken uygulamalı bir eğitim modeli. Yani bunu birazcık daha detaylandıracak olursak, ön lisans öğrencilerimizin normalde öğretim planları 4 dönem. 3 dönemde üniversitede almaları gereken bütün dersleri tamamlıyorlar.
0: Evet.
1: Lisans öğrencilerimizin de normalde 8 dönemlik öğretim planları var. 7 dönemde üniversitedeki derslerin hepsini tamamlıyorlar. Son dönemde öğrenciler kendi meslekleriyle ilgili bir işletmeye işte haftada 5 gün tam zamanlı olarak görev yapmaya gidiyorlar. Bir dönem boyunca bunu orada sürdürüyorlar. Bu şekilde tabii bilgilerini, becerilerini gerçek bir iş ortamında uygulama fırsatı, aktarma fırsatı oluyorlar ve 15 haftalık bir tecrübeyle mezun olmuş oluyorlar.
0: Üniversitedeki bütün bölümlerde uygulanıyor mu bu program?
1: Çoğu bölümümüzde var. Mesela Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültemizin, bir de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin bütün mühendislik bölümlerinde var. Buna ek olarak fizik, kimya, biyoloji bölümümüzde var. Spor bilimleri fakültemizde antrenörlük eğitimi, rekreasyon, spor yöneticiliği bölümlerinde var. Uygulamalı bilimler fakültemizde finans ve bankacılık, sermaye piyasası bölümlerinde var. Tütün eksperliği yüksekokulumuzda var. Ön lisanslara bakacak olursak meslek yüksekokullarımıza Akhisar, Alaşehir, Demirci, Köprübaşı, Kırkağaç, Kula, Salihli, Sarıgöl, Soma, Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda ve Turgutlu'nun birçok programında var. Şimdi tabii bunun detayı önemli. Hangi bölümlerde var, hangi bölümlerde yok. Bunun detayı önemli. Tercih dönemindeki adaylar bunu bizim Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin İstihdam ve Kariyer Koordinatörlüğü'nün internet sayfasından ulaşabilirler. ika.mcbu.edu.tr adresinde bu detaylı liste var. Oradan bakabilirler.
0: Peki bunu kısa cümlelerle anlatırken kolay da uygulama aşamasında pek çok aşaması var galiba, değil mi? Nasıl uygulanıyor acaba?
1: Şimdi öğrencilerimiz öncelikle işletmede mesleki eğitime gidebilmeleri için üniversitede almaları gereken tüm dersleri başarılı şekilde tamamlamaları gerekiyor.
0: Tamam.
1: Artı bir de genel ağırlıklı not ortalamalarının 2'nin üzerinde olması gerekiyor. Yani mezuniyet koşullarını sağlamış olmaları gerekiyor. Sonrasında akademik takvim dahilinde derslerin başlamasıyla birlikte işletmelerde görev yapmaya başlıyorlar. Ders dönemi bitince de bu dönem tamamlanmış oluyor. Bu süre içerisinde tabii bir tane üniversitede kendi bölümlerinden bir akademik danışman atanıyor öğrencilere.
0: Evet.
1: Bir de yaptıkları işletmede bir iş yeri sorumluları oluyor. Bu ikisinin gözetiminde görevlerini devam ediyorlar, tamamlıyorlar. Dönem sonunda da bir rapor sunuyorlar işte bu süre içinde yaptıkları projeler, görevler, sorumluluklarıyla ilgili rapor hazırlayıp sunuyorlar. Dönem sonunda bir akademik danışmanlarından not alıyorlar. Bir de iş yeri sorumlularından not alıyorlar. Bu ikisinin ağırlıklı ortalamasıyla da harf notları oluşuyor. Hı hı. Başarılı olan öğrencilerimiz mezun oluyor. Hı hı. Tabii buradaki amacımız hem öğrencilerimizin böyle 15 haftalık bir tecrübeyle mezun olması.
0: Çok
1: hem
0: önemli.
1: De, evet, hem de dönem sonunda şartlar uygun olduğunda işletmede mesleki eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilen öğrencilerimiz de oluyor. Yani diplomayı aldığı gün işe başlayan öğrencilerimiz de oluyor. Şu anda bunun oranı %14 son dönem ölçütlerimizde %14'ü bu şekilde göreve başladı. Tabii işletmede mesleki eğitim programımız aynı zamanda 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa tabi.
0: Evet.
1: Bu kanun çerçevesinde de işletmeler öğrencilerimize asgari ücretin 1/3 oranında ödeme yapıyorlar. Hı hı. Sonrasında da bunun belli bir oranını yine devletten iade alabiliyorlar.
0: Hı hı. Bu program ne zamandan beri uygulanıyor acaba?
1: Biz bunu 2017 yılından beri uyguluyoruz. Manisa Celalbay Üniversitesi olarak epey tecrübe kazandık artık bu uygulamada. Başta Manisa ve İzmir'de çok sayıda işletmeye gönderiyoruz ama bunun dışında Ankara, İstanbul'da birçok ilde toplamda şimdiye kadar 12 binden fazla işletmeye öğrencilerimizi göndermişiz. Her dönem sonunda da biz hem bu işletmelerden yani programa katılan işletmelerin fikirlerini almak için hem öğretim üyelerimizin hem de öğrencilerin fikirlerini almak için memnuniyet düzeyini ölçmek için anketler yapıyoruz. Hı hı. En son bu tamamladığımız 2024-25-26 bahar döneminin sonunda da yine anketlerimizi yaptık. Memnuniyet düzeyimiz 5 üzerinden 4.38 olarak
0: güzel.
1: Çıktı.
0: Tabii.
1: Bu da yani tüm paydaşların programı desteklediğini ve başarılı şekilde devam ettiğini gösteriyor bize.
0: Tabii 2017'den beri sürüyor ve aslında sürekli değerlendiriliyor olması çok güzel. Neler beğeniliyor, nasıl işe yarıyor bunun değerlendiriliyor olması. Bir de isteğe bağlı staj programından bahsettiniz. Bu nasıl bir program acaba?
1: İsteğe bağlı staj programımız da üniversitemizdeki hangi bölüm, hangi programın öğrencisi olursa olsun fark etmez tüm öğrencilerin yararlanabildiği bir program. Bunda da ön lisans öğrencilerimiz birinci dönemini tamamladıktan sonra lisans öğrencilerimiz de ikinci dönemini tamamladıktan sonra istedikleri işletmelerde birden fazla işletmede de yine yapabiliyorlar. İstedikleri süreyle staj yapabiliyorlar. Hmm. Ve bu staj süresince iş sağlığı ve meslek hastalıkları sigortası üniversitemiz tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla çok sayıda staj yapma imkanı bulabiliyorlar. Yine tabii bunun faydası hem tecrübe ediniyorlar. Hem de farklı işletmeleri, farklı sektörleri, farklı departmanları tanıma fırsatı bulabiliyorlar.
0: Evet.
1: Yani örnek verelim, bir öğrencimiz mesela bir işletmenin satın alma bölümünde 3 aylık staj yaptı. Oradan çok memnun kaldı, işi çok sevdi, stajını uzatabilir. Hmm. Ya da mesela başka bir işletme ya da başka bir sektör tanımak istedi ya da bir de kalite bölümünü görmek istedi başka bir işletmede. O başka kısımda da staj ayarlayıp bir 3 ayda orayı tanıyabilir. Bu sayede mezun oluncaya kadar hangi alanda çalışmak istiyor, hangi sektörde çalışmak istiyor, kendine uygun olan ne, bunu fark edebilir, bunu belirleme fırsatı sunuyor isteğe bağlı staj. Bu da bunu mezun olduktan sonra yapacaklarını önceden yapmış oluyorlar.
0: Yani
1: çok büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor öğrencilere.
0: Talep yoğun mu?

0: Değilse tavsiye ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum.
1: Talep yoğun. Bütün bölümlerden uygulayabildiğimiz için bunu daha da eski 2013'ten beri uyguluyoruz. Ve 2013'ten 2025'e kadar 13 binden fazla öğrenciyi göndermişiz. 2025 yılında da sadece 2025'te 1400'den fazla öğrencimiz faydalanmış isteva stajdan.
0: Onlarda da istihdama kalanlar oluyordur. Yani istihdam edilenler
1: tabii,
0: staj.
1: Tabii mutlaka.
0: Yani.
1: İsteğe bağlı stajı tamamlayıp aynı yerde işletmede mesleki eğitimini yapanlar oluyor. Sonra istihdam edilenler oluyor. Bu şekilde birbiriyle stajlarını bağlayanlar oluyor.
0: Peki burada stajyerin isteğe bağlı olduğu için stajyerini de kendisi buluyor sanıyorum. Öyle mi? Nasıl buluyor?
1: Kendisi de bulabilir. Farklı kanalları da takip edebilir. Mesela yine bizim istihdam kariyer koordinatörlüğünün sayfasında çokça ilan çıkıyor. Çok uzun süredir yaptığımız için artık işletmeler de biliyor. Hem işletme mesleki eğitim programını hem isteğe bağlı stajı. Bu kapsamdaki taleplerini, stajyer taleplerini bize iletiyorlar. Biz de sayfadan duyuruyoruz internet sayfamızdan. Oradan takip edip başvurabiliyorlar. Onun yanında yetenek kapısını takip edebiliyorlar. Onun yanında ulusal staj programından yine çok faydalanan öğrencilerimiz buluyor. Bir de sadece Manisa'da olmak zorunda değil bu işletmeler.
0: Tabii.
1: Mesela Manisa dışında ailesi başka illerde yaşayanlar, ailelerinin bulundukları illerde de işletmede mesleki eğitim yapabilir, isteğe bağlı staj yapabilir. Buradaki işletmelerden de stajyeri bulabiliyorlar.
0: Sizin eklemek istediğiniz neler var? Ben şimdi soruyorum tabii aklıma gelenleri ama özellikle sizin üniversitenizle ilgili eklemek istediklerinizi öğrenmek isterim. Aslında daha sonra diğer üniversitelerle de ilgili tercih döneminde adaylara tavsiyelerinizi duymak isterim.
1: Teşekkürler. Öncelikle ben teşekkür ediyorum size üniversitemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Rektör hocam da anlattı detaylarını, üniversitemizin olanaklarını. Tercih döneminde olan öğrenciler üniversitemizin istihdam kariyer koordinatörlüğü sayfasından bu programların detaylarına ulaşabilirler. Hem isteğe bağlı staj hem işletmede mesleki eğitimin detaylarına. Orada bizim e-posta adreslerimiz de var, telefon numaralarımız da var. Sormak istediklerini buralardan bize ulaşarak sorabilirler. Ya da kampüsümüzü ziyaret ederlerse koordinatörlüğümüzün yeni rektörlük binasının içinde gelip yüz yüze de sorularını sorabilirler. Memnun oluruz. Tercih dönemindeki tüm adaylara başarılar diliyorum.
0: Nasıl bir ekiple, nasıl bir

0: belirtmek istediğiniz noktalar var
1: mı? Tabii üniversitemizin kulüpleri, toplulukları çok sayıda var ve çoğu da aktif faal olarak çalışıyor. Onlar da bazen bizimle ortak duyurular yapıyorlar, programlar düzenliyorlar. İşte ortaklaşa yaptığımız etkinlikler oluyor. Ya da bizim yaptığımız etkinliklerde görev alıyorlar, çokça yardım ediyorlar. Kulüpler ve topluluklar yeni gelen öğrencilere aktarım yapmakta çok etkili hı hı. oluyorlar. Hı hı. Hem kendi bünyelerinde hem üyelerine hem de yeni gelen öğrencilere tanıtım yapmakta. Dolayısıyla bu programları da çokça anlatıyorlar aslında. Onlar da bize yardımcı oluyorlar.
0: Hı hı. Peki o zaman son olarak yine de ben sizden rica ediyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni detaylıca konuşmaya çalıştık. Konuşsak daha çok konuşuruz ama şu anda tercih döneminde herkes kafalar karışık olabilir, ailelerin bazı endişeleri olabilir. Siz genel olarak neler tavsiye ediyorsunuz günümüzde tercih döneminde olan bir adaya?
1: Şimdi öncelikle meslek seçimi tabii ki çok önemli. Yani üniversiteden bağımsız olarak önce hani üniversite 4 sene, 2 sene olabilir ön lisans ya da 4 sene lisans için ama ondan sonra çalışacakları meslek bir ömür boyu. Dolayısıyla hani sevdikleri bir şeyde çalışmaları, bir alanda çalışmaları, sevdikleri iş yapmaları çok önemli. Eğer daha netleştirmemiş olan adaylar da mutlaka vardır. Önce meslekleri araştırsınlar. Hani hangi meslek ne yapar, nerede çalışır, o kendisine uygun mu, değil mi, kendi becerilerine, sevdiği iş alan ilgi alanlarına uygun mu değil mi? Önce bunları araştırıp önce bir meslek seçimini, bölümleri yani netleştirmesi lazım kafasında. Ondan sonra da üniversite tercihini yapabilir. Bizim üniversitemizi tercih ederse de geldiği zaman görüşeceğiz o arkadaşlarımızla.
0: Ama şunu da söylemekte de fayda var galiba. Meslek seçimi dışında sizin söylediğiniz gibi sonrasında hangi yönde ilerleyeceğini belirlemek de çok önemli dediniz ya. Tabii. Bir bölümde staj yapıyor, sonra diğerini deniyor.
1: Evet.
0: Kendisine uygun olanı bulmaya çalışıyor. Sanırım üniversite yılları kendine uygun olanı bulmak için çok iyi bir fırsatta.
1: Evet, sonrasında faydalı, o 4 seneyi de faydalı bir şekilde geçirmesi lazım. Kendine yine sadece ders değil, diğer olanaklarını da üniversitenin kullanarak kendine katkı koyması lazım. Bir Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde de özellikle staj alanında, diğer bahsettiğiniz gibi öğrenci toplulukları, kulüpler alanında çokça imkanlar, olanaklar var. Bu alanlardan da mutlaka kendilerini geliştirsinler. Bu imkanlardan da faydalansınlar üniversiteye gidince.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İstihdam ve Kariyer Koordinatörü Profesör Pınar Mızrak Özfırat konuğumuz oldu.

0: Ve bugünlük yaşamın ritminin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya birlikte başladık. Aslında bu haftayı biraz üniversite tercihleri konusuna ayırmak istiyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi konularla, konuklarla sizlerle olacağız. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar. Ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın Sırları'ndan yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, yaz sıcakları başladı. Vücudumuzdan terle birlikte bazı minerallerin kaybına uğruyoruz tabii ki. Bir de sıcaklarda insanın enerjisi düşebiliyor. Bugün öyle bir tarif vereceğim ki özellikle çocuklara, gençlere çok seveceklerini düşündüğüm meyveli serinletici bir içecek bu. Birkaç gün önce bunu yaptım ve kim içtiyse gerçekten çok beğendi. Evdeki meyvelerin pek çoğunu kendi hayal gücünüzü kullanarak tarifini verdiğim şekilde kullanabilirsiniz. Ben şöyle yaptım. Mutfak robotunun içine bir tane muzu doğradım. Birkaç tane çekirdeksiz kayısıyı koydum. Küçük bir parça, bir dilim diyelim, bir portakal dilimi kadar kırmızı pancar koydum renk versin diye. Evde kiraz vardı. Şöyle bir avuç içi kadar da çekirdekleri çıkartılmış kirazları ilave ettim. Üzerine 2 su bardağı kadar ya da eğer rondonuz, robotunuz küçükse 1 su bardağı kadar süt ekleyebilirsiniz. İçine tatlandırmak için bal ya da şeker ya da hurma şurubu, akaç şurubu, elma ekstresi gibi doğal tatlandırıcılardan bir tanesini ilave edebilirsiniz. Damak tadınıza göre tabii. Rondoyu çalıştırın. İçindeki meyveler adeta pürüzsüz hale gelene kadar sütle buluşup böyle sahlep kıvamına gelene kadar rondoyu çalıştırın. Sonra bu karışımı

0: içine buzlar doldurduğunuz bardaklara dökün. Şöyle bir tadına bakın. Eğer tadı birazcık az gibiyse biraz daha şeker ya da bal ya da o doğal tatlandırıcılardan bir tanesini ilave edebilirsiniz. Tadına baktığınızda böyle bir kereyle yetinmiyorsunuz. Çünkü devamı geliyor. O kadar güzel bir içecek ki bir kere hem çok doğal hem çok mineral ve vitamin deposu hem de serin ve harika bir içecek. Zaman zaman evdeki başka meyvelerle, evde ne varsa onlarla yapabilirsiniz. Mesela eğer portakal, turunçgil, mandalina zamanıysa içine elma ilave ederek, yine muz ve süt ilave ederek onlarla yapabilirsiniz. Ya da mevsimine göre değişen yaz meyveleriyle yapabilirsiniz. İşte çilek gibi, kivi gibi yine muz ilave ederek, tekrar böyle süt ve tatlandırıcı bir şeyler ilave ederek farklı meyvelerle aynı şekilde bu serin, fresh ve harika içeceği yapmanız mümkün. Sizlerle yeniden hafta içi her gün tam da bu saatte buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Senegal'in savunma sanayi alanındaki ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğinin altını çizdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partiye itidal çağrısı yaptı. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir. Tartışmalar Türkiye'nin ana gündem maddesi haline getirilmemeli dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özel'in de siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerektiğini belirtti. İstanbul'da düzenlenen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkezi kaynakları iddiayı reddederken organizasyonu biz yapmadık ifadesi kullanıldı. Gürsel Tekin suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamada bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Ömer Çelik, CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusunda da meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız açıklamasını yaptı. Süreçte ince işçilik aşamasına gelindiğini belirten Ömer Çelik, şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. İran'ın Bane kenti kırsalında emniyet güçleriyle terör örgütü PEJAK arasında çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Irak sınırında meydana gelen olayda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ismi açıklanmadı. Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darp edildiği iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil olunacağını açıkladı. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımıza yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması adına hukuki süreci titizlikle takip edeceğiz denildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'le gazeteci Uğur Dündar'ın da aralarında bulunduğu 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı.